0: saldırganlığının başlangıcı oldu. Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi. Başka başka coğrafyalarda kaos üretildi. Terör örgütleri, var olan terör örgütleri güçlendirildi. Olmayan yenileri kuruldu. Ondan sonra bakın 2003 müydü, 2007 miydi? Tam hatırlayamıyorum tarihini. Obama döneminde de olabilir ama Dick Cheney döneminde diye hatırlıyorum ben bunu. Yani Dick Cheney derken Bush dönemi, Dick Cheney onun başkan yardımcısıydı. Mesela ben o adamların, açık söyleyeyim, yatağında ölmesi de zoruma gidiyor. Yani o adamların sürünerek cezaevinde ölmesi gerekir. O yüzden Madeleine Albright'ların, Colin Powell'ların, Dick Cheney'lerin, Oğuz Bush'ların, baba Bush öldü, Oğuz Bush'ların, Biden'ların bir gün inşallah o çektirdikleri emperyalizmin tetikçilerinin, siyonizmin tetikçilerinin ve ağababalarının cezaevinde öldüğü günlerin gerçek adaletli günler olacağına inanıyorum. Yani yataklarında yatarken öldüklerinde halen adaletmiştir, onu söyleyeyim. İşte velhasıl Kerem, Dick Cheney'nin kontrolünde o dönemin başkan yardımcısı bir birim oluşturuyor mesela Pentagon'da. Birim şu, El-Kaide'nin bazı unsurları, hücreleri kontrol altına alınacak. İstenilen eylemler yaptırılacak. Olmazsa da yeni örgütler kurulacak ve Amerika'nın işine gelen eylemler yaptırılacak. Benzer işte cihatçı, selefi falan, işte tekfirci örgütler. Kim bu? Mesela o profile uyan, bakın bunu P20G isimli bir birim üzerinden yapıyor. Milyonlarca dolar para aktarıyorlar. Bölgede yeni işte El-Kaide türevi örgütler oluşsun diye. DAEŞ'in kuruluşuna bakın. Başka başka örgütlere bakın. Ve o örgütler tamamen Amerika'nın, İsrail'in çıkarlarına göre şey yaptılar. İşte hepsi 11 Eylül sonrası oldu. Libya 11 Eylül sonrası. Suriye, Mısır, bölgedeki bütün ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti 11 Eylül sonrası hep hedef alındı. Terör örgütleri tarafından, iş karışıklıklar tarafından hedef alındı. Yönetimler hata yaptı. Arap dünyasında karışıklıklar çıktı. Yani ama hepsini biz 11 Eylül sonrası yaşadık. Tabii ki keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. İnşallah o kaosu üreten güçler, emperyalist güçlerin kendi coğrafyalarında karıştırdıkları dünya dolayısıyla kendi coğrafyalarına taşınan sorunlardan ilerleyen dönemlerde çok büyük sorunlar yaşayacağını düşünenlerdenim. Gerek demografik, gerek ekonomik, gerek siyasi karşıtlıkların, gerilimlerin çok ciddi tırmanarak bahsediyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da 5-10 yıl içinde iç savaş çıkar var mı şeklinde analizlerin çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. İşte enerji şeylerinden dolayı, güç meselesinden dolayı bu yönde çok fazla araştırma yapılmaya başlandı. 5 yıl içinde çıkma riski yüksek diyorlar mesela İngiltere ve Almanya için. İşte Fransa için benzer iç savaş senaryoları konuşuluyor. Dediğim gibi masumların zarar görmesini hepimiz görmesini hepimiz üzülürüz. Bu ülkelerdeki masumlar da zarar görmesin. Oradaki başta tabii ki önce can sonra canan derler ya, soydaşlarımız da başta olmak üzere, bizim dindaşlarımız başta olmak üzere oradaki diğer masumlar da, hangi dine, hangi ırka, hangi millete mensuplarsa o masumlar başta olmak üzere hiçbir masum zarar görmesin. Ama bu işi körükleyenler kendi ülkene, deyim yerindeyse, cehennemi de taşıdılar. Ama başlangıç 11 Eylül'dü. Planlar tutmadı. Bölgeyi parçalamak istediler, dizayn etmek istediler. Şimdi süreç tersine döndü. İsrail saldırıyor şu an sadece. İsrail'in saldırısı da püskürteceğimize inanıyorum, bu coğrafyanın insanları olarak, bölge ülkeleri olarak ondan sonra püskürteceğimize inanıyorum. Zalimlerin bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü söylediği gibi mah ve nabut olacağına, perişan olacağına inancımı koruyarak o günleri bir hatırlayalım istedim. Şimdi dedim ya, sıkıntılar yaşayacaklar. Şimdi Avrupa'da bir enerji krizi nin arifesinde olduğu yönünde bazı bilgiler var. Bu arada ilginç bir haber daha var. Ben onu söylemeyi unuttum. Onu karıştırmayayım, hemen şey yapayım. Ben haberi görünce zaten güldüm bir. Neden güldüm de şimdi haberi duyunca şaşıracak mı? Şaşırmayacaksınız siz de. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İngiltere'de Küresel Düzenler Programı'na katılmış. İngiltere'de davetliymiş. Oxford İslam Araştırmaları Merkezi Mütevelli Heyeti yıllık toplantısı için gitmiş İngiltere'ye. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşik Krallığa ziyaret gerçekleştirmiş. Bu ziyaret kapsamında Balliol Kolej tarafından düzenlenen, daha doğrusu Balliol Kolej'de düzenlenen, yanlış söylemeyeyim, Küresel Düzenler Programı oturumuna katılmış İngiliz akademisyenlerle bir araya gelmiş. Merkezi ve etkisini yıllar içinde artmaya devam ettiğini görmekten mutluyum demiş. Şimdi Abdullah Gül nedense Türkiye içinde çok fazla çıkmıyor. Ortaya bir bakıyoruz, İngiltere'de çıkıyor. Bir Chatham House'da çıkıyor. Bir işte bilmem ne kolejinde çıkıyor. Biliyorsunuz Exeter mezunu. Exeter İngilizlerin bu coğrafya için oluşturduğu mekanizmalardan biri, merkezlerden biri. Bu coğrafyaya ne diyelim, İngiliz kafasında insanları yetiştirerek gönderiyorlar. Ne diyeyim, Abdullah Gül'ün haberini görünce çok şaşırdığımı söyleyemem. İşte hemen etkinlikle ilgili de başka bilgiler var mı, ona da bir bakayım. İşte değerlendirmesinde aynen merkezin önemini ve küresel düzeydeki entelektüel etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini müşahede etmekten büyük memnuniyet duyuyorum demiştim. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı döneminde de kraliçeden nişan almıştı ve o kraliçeden aldığı nişan bayağı bir tartışılmıştı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kraliçeyi'nin tırnak içi söylüyorum. Yani bunu hakaret anlamında da söylemiyorum, bunu da söyleyeyim. Ayağına gitmek dolayısıyla eleştirilmişti. Yani kendisi kraliçenin davetlisi olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeydi. O zamanlar kraliçe vardı tabii. Kral yoktu. Kraliçe hayattaydı. Abdullah Gül'e yönelik zaten suçlamaları biliyorsunuz. Şimdi geleyim tekrardan şey. Bu Avrupa'daki enerji krizi dedim ya. Avrupa fena durumda. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir karışıklık var biliyorsunuz. Siyasi krizler, işte AfD'nin Almanya'da kazanması. Şimdi geçenlerde İzlanda'da 29 Ağustos'ta referandum yapılmıştı. Onu biz programımızda söyleyecektik, böyle araya bir sürü konu girince. Kaldığı İzlanda halkı AB'ye katılım müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde seçeneğe %52.8 oranında hayır dedi. Yani İzlanda, ben dedi, müzakere, İzlanda halkının yarıdan fazlası, büyük çoğunluğu demeyeyim çünkü %52.8, diğeri de 47.2'ye tekabül ediyor. Ama yüzde akınlık bir farkla İzlanda halkının tercihi hayır oldu. AB'ye katılım müzakerelerine girmeyelim. Bir anlamda yeni bir genişlemenin önünü kapayan bir gelişme bu Avrupa Birliği açısından. Ve Avrupa Birliği merkezini etkileyen başka bir olay da biliyorsunuz, Almanya için alternatif geçen programdan bazı başlıkları söylediğimiz AfD, kısa adım AfD olan Almanya için Alternatif Partisi, Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerine %43.8 oranıyla galip gelmişti. Onların da AB'ye bakışı, yani bu küreselci akla karşı bir bakışı, daha çok böyle Almanya'nın milli devletini, milli pozisyonunu, ulus devletini savunan bir şey. Şimdi bu siyasi krizi daha da tahkim edebilecek bazı gelişmeler var. Şimdi önümüzdeki dönemde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ciddi bir enerji krizi bekleniyor. Nasıl bekleniyor? Şöyle söyleyeyim. Geçen çarşamba günü, yani 2 gün önce, Avrupa'daki doğalgaz fiyatları 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez megawatt saat başına 80 avronun üzerine çıkmış. 80 avro ne yapıyor bizim parayla? Bir herhalde 3000 liraya, 3500 liraya yakın bir para, değil mi? Yani 5,5 dersek 3,5 4000 lira para diyebiliriz. Yani hatta daha en azını söylüyorum, belki de 4,5. Yani ilk defa bu rakam İran Savaşı öncesindeki seviyenin neredeyse 2,5 katıymış ve son büyük enerji krizinden bu yana en yüksek değer. Son büyük enerji krizi ise sözünü ettikleri işte Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, Rusya'nın operasyon olarak tanımladığı savaşın başlaması. O dönemde Almanya'nın Biden yönetimine teslimiyet bayrağını çekerek Rusya'ya yaptırımlara katılması, enerji ithalatını kesmesi sonrasında başlayan krizdi. Avrupa'daki o enerji krizi. Affedersiniz, şimdi bir doğalgaz krizinden kaynaklanan bir şey var. Artı bir e-posta gönderilmiş. Şimdi Alman şirketleri büyük bir tedirginlik yaşıyor. Ve bu e-postayı gönderen Alman doğalgaz şebeke operatörü Westnet. Bu Almanya merkezli ve dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan E.ON'un yan kuruluşuymuş. Ve bir e-posta göndermiş. Demiş ki, şirketlere. Demiş ki tüm büyük doğalgaz müşterilerine gönderiyor ve müşterilerini kriz durumunda ulaşılabilecek bir irtibat kişisinin iletişim bilgilerini güncellemeye çağırıyor. Gerekçe olarak da hava koşulları, ekonomik, politik ve diğer öngörülemeyen faktörlerin birleşimi nedeniyle doğalgaz arzında kıtlık yaşanabileceği nedeniyle diyor. Yani kış geliyor, tam da bunun üzerine hem insani konut kullanımı hem de özellikle üretim anlamında, sanayi kullanımında doğalgaz için Almanya'da ciddi bir alarm verilmiş. Bir de üstüne bu arada da çok düşük bir oran olduğu ortaya çıkmış Almanya'daki depolarda. Şu anda yaklaşık %53'lük bir doluluk oranı varmış Almanya'da. Bu oranın Almanya için son 15 yılın aynı dönemindeki en düşük oran olduğu belirtiliyormuş. Alman basındaki haberlere baktım. İşte dolum mevcut hızla devam ederse kış başlamadan önce seviye yalnızca %63'e yükselecekmiş. Ve bu çerçevede de olası bir şey de Almanya'nın bu konuda takviyesinin zor olabileceği belirtiliyor. Bir başka örnek de bu arada Macaristan'ın da krizin eşiğinde olduğu söyleniyor. Şöyle, orada da bir elektrik krizinden bahsediliyor, biliyorsunuz Viktor Orban vardı. Viktor Orban ağırlıklı olarak Avrupa içinde Macar Milli Devleti'ni savunan bir adamdı. Türkiye ile ilişkileri de iyiydi. Tabii bizim de ya sonuçta biz bir şey diyemeyiz, başka bir ülkedir. İsrail ile de ilişkilerini iyi tutuyordu. Ama Türkiye ile de iyi ilişkiler, işte Türk kökenliğine vurgu yapması, böyle Türk kurultaylarına izin vermesi, Avrupa'nın o küreselci aklıyla kavga etmesi, mücadele etmesi ve yaptırım konusunda da yaptırım meselesinde de talimat dinlememesi ve Rusya ile iletişim kurması. Şimdi yerine biliyorsunuz Peter Magyar geldi ve Rusya ile enerji politikasında anlaşmaları noktasında ilişkileri kesti. Şimdi Tuna Nehri'nde su seviyesi elektrik üretiminde çok önemli bir şey. Tuna Nehri dünya, yani bizim açımdan çok böyle tarihi bir nehirdir. Orada elektrik üretiminden kaynaklı güçlü bir şey var. Ne diyelim, Tuna Nehri'nin güçlü bir altyapısı var. Çok sıcaklar dolayısıyla Tuna Nehri'ndeki su seviyesi rekor düzeyde düşmüş ve bu nedenle bir enerji krizi çıkabilir deniyor. Ek olarak işte nükleer santral şeyleri durdurulmuş, çünkü biliyorsunuz onlarda işte tek bir nükleer santrali var, Pax nükleer santrali. Reaktörleri soğutmak için kullanılan işte Tuna Nehri'ndeki sulardaki kıtlık, orada hani bir şeyleri soğutuyor ya. Nükleer işte ne diyelim santrallerde onlar, çubukları, o nükleer çubukların soğutulmasında nehirler kullanıldığı için, su kullanıldığı için Tuna Nehri'ndeki düşük su reaktörü de etkilemiş, olumsuz etkilemiş, belli ünitelerde şey durdurmuş, çalışma, bunu kapatmak zorunda kalmışlar. Macaristan'da bir enerji krizine, elektrik krizine girme ihtimalinden bahsediyorlar. Şimdi bu kapsamda önümüzdeki dönem Avrupa için, önümüzdeki kış Avrupa için zor geçebilir diyorlar. Özellikle elektrikte yaşanabilecek bir kriz Macar halkını ve sanayisini olumsuz etkileyebilir diyorlar. Ki bu krizi başka başka şeylerde de yaşayacaklar. Bu arada Volkswagen toparlamıyor, Almanya'dan bahsettik. Bir türlü toparlanamıyor. Şehit sıkıntıları var bu arada, onu da söyleyeyim. Hani geçen dedim ya Afrika meselesinde Çin'e bağımlılık, belli metallerde, madenlerde Çin'e bağımlılık Almanya'nın sanayisinde alarm verilmesine neden oluyor. Yani özetle dünyaya çektirdiklerini, ben Macaristan için söylemiyorum ama Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı sayarım, Amerika'da inşallah çektirdiklerini görecekler. Dediğim gibi mazlum milletlerin ahı, onların deyim yerindeyse indirir şahı, onların şahını indirecek diyelim. Bugün bu kadar diyelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklı, önce sağlık, huzur. Sonra böyle başarılar falan güzel gelsin. Güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Haftanın kapanışında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün 80'leri konuşacağız sizinle. Bunu ben size söylemiş olayım, sosyal medyadan da duyurduk ama buradan da söylemiş olayım. Bugün 80'leri konuşacağız. Neden? O 80'ler challenge filan şeyleri vardı ya. Orada herkes bir 80'ler havasına girdi bilip bilmeden. Şimdi sizin bilmenizi sağlamak istiyorum o 80'leri. Bu arada etrafta da çok görüyorum, diyorlar ki 80'ler modasına uyup orada kendi resimlerinizi verdirirseniz biyometrik verilerinizi çalabilirler, başınıza iş gelebilir falan. Arkadaş, ayaklarınızı denize uzatırken ayak parmaklarınızın resmini çekiyorsunuz, çocuklarınızın resmini çekiyorsunuz, yediğiniz, ağzınıza sokuşturduğunuz yemekleri resmini çekiyorsunuz, bir şey olmuyor. Vatkalı kabarık saçlı fotoğrafları çekince mi bir şey oluyor? Hadi canım oradan. Neyse, hadi başlayalım 80'lere. 80'ler neydiyle başlayalım isterseniz. Hani 80'ler herkesin ağzında bir şey var. 80'ler denince insanın gözünün önüne bugünden çok belirgin bir görüntü geliyor. Neon renkler, kabarık saçlar, vatkalı kasetler, Walkman, Commodore, Atari, Madonna, Michael Jackson, Ram, Top Gun. Hatta o kadar belirgin bir estetikten bahsediyoruz ki burada, bugün bir yapay zeka yalnızca 80'ler çiz dediğinizde bile ne yapacağını çok iyi biliyor. Mor ve pembe ışıklar koyuyor, arkaya çizgiler çekiyor, güneşin önüne palmiyeler dikiyor, sanki herkes Miami'de gece kulübüne gidecekmiş gibi giydiriyor. Fakat 80'ler bundan çok daha başka bir şeydi. Çok garip bir dönemdi. Çünkü aslında son derece renkli görünen bu 10 yılın arka planı hiç de öyle sandığınız gibi, size anlatıldığı gibi neşeli falan değildi. 1980'e girildiğinde Batı dünyası 1970'lerin ağır ekonomik krizinden yeni yeni çıkmaya çalışıyordu. Petrol şokları vardı, enerji fiyatları patladı, enflasyonla işsizliğin aynı anda görüldüğü o stagflasyon denen bela ortaya çıkmıştı. O 1973 petrol krizi sırasında petrol fiyatı birkaç ay içinde 4 katına çıktı. Amerika'da enflasyon 1970'inde çift haneliydi. Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker enflasyonu kırabilmek için faizleri öylesine yükseltti ki federal fon oranı %20'lere geldi. Sonuçta gerçek enflasyonun kırılması oldu belki ama bedeli çok ağır oldu. 1982 yılında Amerika'da işsizlik %10'lara geldi. Yani 80'lerin başında insanların haydi pembe taytlarımızı giyip dans edelim falan diyecekleri kadar rahat bir ortam yoktu ortada. Bir tarafta ekonomik kriz vardı. Diğer tarafta soğuk savaş vardı. Ronald Reagan Amerika'da Sovyetler Birliği'nden açıkça düşman olarak söz etmeye başladı. Nükleer silahları artırmaya çalıştılar. İnsanlar gerçekten dünyanın nükleer bir savaşla bitebileceğini düşünmeye başladı. Çocuklara okulda nükleer saldırıda ne yapacakları anlatıldı. Televizyonlarda nükleer felaket filmleri gösterildi. Ve 1981'de başka bir korku ortaya çıktı. 5 Haziran 1981'de Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nde Los Angeles'ta daha önce sağlıklı olan 5 erkekte çok nadir görülen bir zatüre vakası rapor edildi. Bunun AIDS salgınının ilk resmi işaretlerinden biri olduğu sonradan anlaşıldı. 1986 ortasına gelindiğinde Amerika'da 21 binden fazla AIDS vakası bildirildi ve bu insanların yarısından fazlası hayatını kaybetti. İşte tam bu karanlığın ortasında bir tüketim kültürü patladı. Reklam büyüdü, markalar büyüdü, televizyon büyüdü, alışveriş merkezleri büyüdü, spor salonları büyüdü. İnsanların omuzları bile büyüdü. İşte ona birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bir başka önemli değişim daha var. Teknoloji artık yalnız devletlerin, orduların, üniversitelerin ya da dev şirketlerin sahibi olduğu bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Teknoloji küçüldü ve kişinin üzerine gelebilmeye başladı. Sony mesela ilk Walkman'ini 1979'da çıkarttı ama Walkman tam anlamıyla 80'lerin cihazına dönüştü. İlk kez insan sokakta yürürken kendi seçtiği müziği yalnız kendi başına dinlemeye başladı. Bugün kulaklıkla yürümek dünyanın en sıradan davranışı ya, o dönemde o dönemin en tuhaf davranışlarından biri olarak tanımlanıyordu. İşte 80'leri anlamak için bu küçük cihaz aslında çok iyi bir sembol. Çünkü 80'lerin büyük dönüşümü biraz da şuydu efendim. Topluluktan bireyselliğe geçiş. Benim müziğim, benim bedenim, benim kariyerim, benim param, benim bilgisayarım, benim televizyonum, benim tarzım işte. Türkiye'de de başka koşullar altında tabii benzer bir kırılma yaşanıyordu. 12 Eylül 1980'den bahsediyoruz. 12 Eylül sonrasında siyasal alan epeyce daraldı. Ardından Özal geldi, liberal ekonomi, ithal ürün, reklamlar, özel girişimler, tüketim ve dış dünyaya açılma fikri daha görünür hale gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye'de insanların hayatına yabancı markalar girdi, video kasetçiler girdi, elektronik eşyalar ve yepyeni bir tüketim dili girdi. Dolayısıyla 80'lerin rengarenk görüntüsüne bakıp ay ne eğlenceli yıllarmış falan demek çok yanıltıcı. 80'ler korkunun çok, geleceğe güvenin çok kırılgan ama geleceğin oyuncaklarının inanılmaz derecede çekici olduğu yıllardı. Şimdi asıl soruya girelim. Dünya nasıl oldu da bu 80'lere geldi? Hadi onlara bakalım. 80'leri anlamak için aslında biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü 80'ler kendi başına böyle gökten zembille inmedi. Bir bakıma 60'ların hayallerinin, 70'lerin hayal kırıklıklarının çocuğu olarak geldi karşımıza. 1960'ların o batı dünyasına baktığımızda kolektif bir hareketlilik görüyoruz. Amerika'da sivil haklar, Vietnam karşıtı hareketler, Avrupa'da öğrenci hareketleri var. 68 kuşağı var. İkinci dalga feminizm geldi, cinsel devrim geldi, hippiler, rock müzik, yalnızca eğlence değil, siyasi bir kimliğin parçası haline geldi bunların hepsi. Gençler anne babalarının dünyasına itiraz ettiler. 60'ların kültüründe çok güçlü bir fikir var. Dünya değişebilir. Dünyayı değiştirebiliriz diye. Sistemi değiştirebiliriz. Savaşı durdurabiliriz. Irkçılığı yenebiliriz. Kapitalizmi yenebiliriz. Daha özgür yaşayabiliriz. Bambaşka bir toplum kurabiliriz diye düşünüyorlardı. Woodstock mesela bunun en güzel simgelerinden biriydi. Yüz binlerce genç bir araya geldi ve yalnızca müzik dinlemediler. Aynı zamanda kendilerini başka bir kuşağın, başka bir dünyanın parçası olarak gördüler. Sonra 70'ler geldi. Hayat bu iyimserliğe karşı ağır bir cevap verdi. Vietnam Savaşı sona erdi ama Amerikan toplumu öyle bir travmatize olmuş durumdaydı ki çat diye Watergate skandalı çıktı. Amerikan başkanlığının itibarlılığı yerle bir oldu. 73 petrol krizi, benzin kuyrukları oluştu. Enflasyon yükseldi, fabrikalar kapandı, işsizlikler arttı. 60'ların yarını daha güzel yapacağız duygusunun yerini 70'lerde acaba yarın daha mı kötü olacak duygusu aldı. Sanat da bunu gösterdi. O 60'ların renkli psychedelic kültürünün ardından 70'lerde punk çıktı. Sex Pistols çıktı. Dünya o işte çiçek çocukların iyimserliği yok artık. Punk kabaca sizin sisteminizin de geleceğiniz de umurumuzda değil demeye başladı. Öbür tarafta disco var. Bu da ilginç çünkü ekonomik ve siyasal kriz dönemi en büyük eğlencelerinden biri aynalı kürelerin altında sabaha kadar dans etmek oldu. Öteki tarafta punk, öfke, disco, kaçış. İşte 80'lerin kültürel DNA'sının iki parçası orada yavaş yavaş hazırlanmaya başladı ama 79 çok önemli bir yıl. Neden? Margaret Thatcher İngiltere İngiltere'de iktidara geldi. İran devrimi çıktı. İkinci petrol şoku çıktı. İşte Amerika'da Jimmy Carter dönemi ciddi bir moral krizi içine girdi. 1980'de Ronald Reagan seçildi ve Batı dünyasının siyasi dili değişti. Devletin her şeyi çözmesi gerektiğine dair savaş sonrası konsansüsler sorgulanmaya başladı. Vergiler azaltılsa mı acaba? Kamu şirketleri özelleştirilse mi? Piyasalar serleştirilse mi? Girişimcilik teşvik edilse mi? Gibi fikirler ön plana çıkmaya başladı. Yani 60'lar dünyayı değiştirelim dedi. 70'ler galiba o kadar da kolay değilmiş o işler dedi. 80'ler o zaman aman kendimizi kurtaralım dedi. İşte 80'lere böyle bakmak lazım. İşte bu elbette tabii herkes için geçerli değildi. 80'lerde büyük toplumsal mücadeleler, çevreci hareketler, AIDS aktivizmi, nükleer karşıtı hareketler, çok güçlü muhalif kültürler de vardı ama popüler kültürün merkezindeki kahramanlar değişti. Artık toplumu değiştirmeye çalışan hippiler yerine kariyer yapan genç profesyoneller, girişimciler, spor salonunda vücudunu şekillendiren birey ve başarı gösteren yıldızlar ortaya çıktı. İşte burada neoliberalizm kelimesi dam diye karşımıza çıktı. Neoliberalizm kelimesini kullanınca konu ekonomik programa dönüşecekmiş gibi gelebilir size. Ama aslında 80'lerin kültürünü anlamanın en eğlenceli yollarından biri o neoliberalizm kelimesini anlamak. Çünkü ekonomi politikası insanların yalnızca maaşını değiştirmez, neye hayran olduklarını da değiştirir. Thatcher mesela İngiltere'de özelleştirme programını hazırladı. Reagan Amerika'da vergi indirimini ve deregülasyonu ekonomik programın merkezine koydu. Bunun popüler kültürdeki karşılığı ne oldu? Para. Görülür hale geldi. Zengin olmak eskiden insanların istediği bir şeydi. Ama 80'lerde zenginliğin sergilenmesi başlı başına bir kültürel dil oldu. Rolex'inizi göstermeye başladınız. Porsche'nizi göstermeye başladınız. Armani takım elbise giydiniz, bunu göstermeye başladınız. Evleri büyüttünüz. Spor salonunda yapılmış vücutlarınızı göstermeye başladınız. Mesela 1987'de Oliver Stone Wall Street diye bir film çekti. Gordon Gekko orada çıkıp meşhur Greed is Good konuşmasını yaptı. İşte açgözlülük iyidir dedi. Film aslında bu dünyayı övmekten çok eleştiriyordu. Yani bunu da size söylemiş olalım. Ama hani burada söylememiz gereken bir şey var. İronik biçimde...

Evet, bu arada şöyle bir Where Did Your Heart Go şarkısını, George Michael'ın şarkısını farklı bir sesten dinledik. O zaman 80'lerin müziklerine geçmeye başlayalım yavaş yavaş. 80'lerin bir şarkısını 5 saniyede tanıyabilirsiniz. Size bunun garantisini veriyorum. Davul girer, bu 80'ler. Synthesizer girer, kesin 80'ler. Üzerine biraz reverb koyarsınız, sanki davulu boş bir spor salonunda çalıyormuşuz gibi von von von diye yankılanır. 80'ler. Ama bunun sebebi yalnızca müzisyenlerin bir gün toplanıp arkadaşlar bundan sonra her şeyi elektronik yapıyoruz tamam mı filan demesi değil. Teknoloji değişti. Synthesizer'lar küçüldü, ucuzlaştı, yaygınlaştı. Drum machine denen bir elektronik davul makineleri stüdyonun merkezine girdi. Sampling'ler yapılmaya başladı. Bir sesi kaydedip başkanın içine kullanmak mümkün hale geldi. Mesela 83'te önemli bir müzik standardı ortaya çıktı, MIDI. MIDI sayesinde farklı üreticilerin elektronik enstrümanları birbirleriyle konuşabilir hale geldi. Birkaç kablo ve dijital komutla klavyeler, synthesizer'lar, işte sequencer'lar birbirine bağlanabilmeye başladı. Bir gün bilgisayarda tek kişinin oturup onlarca sanal enstrümanı bir pop şarkısı olarak üretmesini normal konuşuyoruz. İşte o dünyanın önemli kökleri 80'lere gidiyor. Ama 80'lerde müziği asıl değiştiren şeylerden bir tanesi ses teknolojisi değil efendim, televizyondu. 1 Ağustos 1981'de MTV müzik televizyonu yayına başladı. İlk yayınlanan video Buggles'ın Video Killed the Radio Star oldu. Bundan sonra güzel tarihi şaka olabilir mi bilmiyorum, böyle tam bir şaka gibi. Video gerçekten radyo yıldızını öldürdüğünü söyleyen şarkıyla televizyon kanalı açtılar. Çünkü plak şirketleri bir şeyi fark etti, artık iyi şarkı yetmiyor. İyi görünmek gerekiyor. İşte Madonna'nın önemi burada başladı. Madonna sadece iyi pop şarkıları yapan bir kadın değildi. Kendi görüntüsünün, kıyafetinin, cinsinin tartışmaların ve medyanın şarkıyla aynı parçaları olduğunu çok erken anlayan şarkıcılardan, sanatçılardan biriydi. Sonra Michael Jackson geldi. Michael Jackson bambaşka bir seviyeye çıktı. Thriller albümü mesela 1982'de çıktı. Billie Jean, Beat It, Thriller falan, böyle bunlar acayip şarkılar oldu. Michael Jackson müzik videosunu küçük bir reklam olmaktan çıkarıp olaya dönüştürdü. Neredeyse bir filme dönüştürdü. Thriller videosu mesela. Thriller videosu 13 dakikaydı. Filmdi ya, bayağı bildiğiniz filmdi. Ama korku filmiydi, ama komedi korku filmiydi, ama olsun, neticede filmdi. Sonra Prince geldi. Prince bambaşka bir kural koydu. Mevcut bütün kuralları bozdu. Dedi ki rock mı, funk mı, pop mu, soul mu, erkek mi, kadın mı? Cevap evet. Hepsi. Hepsini bir araya getirdi Prince. İşte 80'lerde aynı anda çok muhafazakar ve cinsiyet normlarını inanılmaz biçimde zorlayan bir dönem olarak ortaya çıktı. Mesela Boy George diye biri çıktı ortaya. Bakıyorsunuz erkek mi filan. Annie Lennox kadın mı? Bir daha düşünüyorsunuz. Grace Jones mesela erkek mi kadın mı? Bu söylediğim isimleri bir dinleyin. Bakın Prince'e bakıyorsunuz. George Michael'a bakıyorsunuz. Yani hepsi ara normlara girdi. Yani kesin erkek, kesin kadın, kesin soul, kesin pop. Böyle bir şey kalmadı. Herkes her şeyden biraz olmaya başladı. Mesela George Michael'ın hikayesi, az önce o dinlediğiniz Where Did Your Heart Go şarkısının orijinalini söyleyen George Michael, 80'lerin pop star üretim makinesini çok iyi anlatıyor. Neden? Wham diye bir grubu vardı, iki kişilik. Renkli, genç, neşeli, güneşli bir imaj vardı. Wake me up before you go go diye şarkılar söylüyordu. Sonra solo kariyerine geçti. Solo kariyerinde Fate diye bir şarkı yaptı. Deri ceketli, kirli sakallı, güneş gözlü aynı anda. Yani aynı insan birkaç yıl içinde bir paketten bir diğer pakete geçti. 80'lerde pop yıldızı artık sadece müzisyen değildi efendim. Bir markaydı.
Bugün mesela Taylor Swift var, Beyoncé var, Lady Gaga var, işte K-pop Kore grupları var filan falan. Onları düşününce yalnızca albüm düşünmüyorsunuz. İşte kostümler, video, koreografiler, personalar hepsinin kendi üstüne, sosyal medya, hikayeleri, hayran topluluklara filan. İşte bunu televizyon çağındaki bunun mucitleri, laboratuvarı televizyonlardı, işte o MTV'di. İşte bir de Walkman faktörü var tabii. Şimdi bakın, burası çok önemli. Walkman faktörü var. Önce evde plak dinliyorsunuz mesela. Radyoyu herkes duyuyor. Walkman'le birlikte ilk defa kentte yürürken, yolda yürürken kendi filminizin müziği seçiyorsunuz. Bugün mesela kulaklığı takıp vapurda melankolik müzik dinleyip kendi hayatınızı sanat filmi zannetmemizin teknolojik kökeni o Walkman aslında. Şimdi bu bölüm için sizler için bir şarkı seçtim. Şarkı bu bölümü çok iyi anlatıyor, çok iyi özetliyor. Tesadüf değil yani. Aa, denk gelmiş demeyin. 1984'te Madonna'nın söylediği bir şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Para, görüntü, tüketim, ironi tam ortasında duran bir parça. 80'lerin o ekonomi politikasını dans edebilseydi, MTV'ye çıkabiliyor olsaydı muhtemelen buna benzerdi efendim. Hadi o zaman hep birlikte Madonna'dan Material Girl'ü dinleyelim.

Şimdi 80'ler demişken evet biraz şarkılarla giriş yaptık. Biraz sinema tarafına gidelim isterseniz. Sinema kafası çok karışık bir dönem 80'ler. Neden hemen bakalım. Şimdi 80'lerin sinemasına baktığınızda insanlar gerçekten de 10 yılda bunların bu kadar çok şeyin nasıl üretildiğine çok şaşırıyor. Şaşırması da lazım. Şimdi bir tarafta sinema tarihinin en önemli, en acayip filmleri. Ne onlar? Shining, Raging Bull, Blade Runner, Amadeus, Once Upon a Time in America, işte Paris, Texas, Brasil, Blue Velvet, Sinema Paradiso. Yani bu filmler gerçekten de sinema tarihinde seyretmezseniz çıplak kalacağınız filmler. Ama özellikle mesela burada Blade Runner'ı ben vurgulamak istiyorum kendi adıma. Çünkü bugün mesela gelecekteki şehir dediğimizde o gökyüzünde beliren görüntünün önemli bir bölümünü Blade Runner'a borçluyuz efendim. Yağmurlar, neon ışıklar, dev reklam alanları, kalabalıklar, mega kentler, tek teknoloji ve berbat yaşam koşulları, Japonca ve başka dillerle dolu tabelalar, dev şirketler, yapay insanlar. İnsan olmak ne demektir acaba sorusu. İşte mesela bu estetiğin daha sonra gelen şeyde takipçileri mesela Ghost in a Shell gibi filmler oldu. Matrix'te gördük o Cyberpunk mesela. 2077'de yüzlerce oyun filminde bir sürü de her yerde gördük onları. Ama işte aynı 1980'ler başka bir sinema dalgası daha üretti. Kaslı adam sineması. Evet, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Dolph Lundgren. Allah'ım. Ya bir noktadan sonra gerçekten insan sanki senaryo yazarlarının hani toplantısında şu konuşmaların geçtiğini düşünüyor. Karakterin psikolojik derinliğiyle pazusu 46 santim. İşte bu. İşte bu. Tamam, çekiyoruz o zaman. Boş ver karakteri. İşte Rocky ve Rambo konusunda bir ayrıca ayrım yapmak şart burada. İlk Rocky işte şey Ram ilk Rocky 1976'da çekildi. Propaganda filmi değildi. Kaybedilen bir işçi sınıfından bir adamın kendisine değer kazandırmaya çalışma hikayesiydi. İlk Rambo filmi mesela First Blood'da 1980'i andığımız ondan sonra gördüğümüz Rambo da değildi. Vietnam'dan dönen travmalı bir savaş gazisi kasabaya geliyor. Hiçbir şeyle kimseyle uğraşmak istemiyor. Polis manyağın bir tanesi geliyor bunu dövüyor ediyor, o da gelip herkesi dövüyor filan gibi bir şeydi. Ama sonra 80'ler bu fikirleri başka türlü kucakladı. Mesela Rambo First Blood Part 2 1985'te geldi. Artık Vietnam travması yaşayan adam yok ortada. Vietnam'a geri dönüp savaşı bu kez kazanan, geçen sefer kaybetmişlerdi ya, bu kez kazanan bir Amerikan fantezisi içine girdik. Gerçekten tarihte kaybedilmiş bir savaşı popüler kültürde bir daha yapıp kazanmaya çalıştı Amerikalılar ve bundan mutlu oldular. Oley filan dediler. Gerizekalı Amerikalılar. Rocky 4 de aynı şeyi yaptı mesela. Ivan Drago, Sovyet sisteminin ürünü. Robotik bir adam. Rocky bireysel çalışıyor. Odunla falan çalışıyor. Ondan sonra doğada koşuyor. Şey, karların arasında falan. Drago'da laboratuvar var. Buralara çipler falan takıyorlar adamın. Rocky'de kar var. İşte Drago teknoloji, Rocky ruh. Yok ya. Sonra Amerikalı Moskova'ya gidip Sovyet seyircisi önünde Sovyet boksörü dövüp Sovyetli oradaki seyredenleri de oley Rocky Rocky filan diye tezahürat yaptırdı. Ya buna da gerizekalı Amerikalılar şey yaptılar. Tamam dediler, gerçekten böyle bir şey olabilir dediler. Amerikalılar o zamanlarda da çok gerizekalıydı. Allah günah yazmasın bunları söylüyor. Sonra Top Gun geldi mesela 1986'da. Tom Cruise F-14 Tomcat der, motosikletler, aviyat

0: Gözlükler, deri ceket, plaj voleybolu, Kenny Loggins arkada çalıyor şarkılar, uçak gemisi var. İşte Top Gun'daki o 80'leri tek filmde anlatma yarışması düzenleseniz Top Gun onu açık ara kazanırdı. Açık ara kazanırdı. Orada teknoloji var, beden var, rekabet, bireysellik, markalar, müzik videosu, askeri güç, Amerikan donanması. Gerçekten filmi bu arada Amerikan donanmasıyla yaptılar. Ama işte 80'ler yalnızca Hollywood'un o pahalı filmlerinden de ibaret değil. Asıl muazzam dönüşüm video kasetlerle ortaya çıktı. VHS'in o video kasetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte filmin artık sinema salonunda büyük başarı kazanması çok da şart değildi. Kasetçide de çok kazanabiliyordunuz. Bu işte yeni pazar düşük bütçeli filmler için inanılmaz bir alan açtı ortaya. Ninja filmleri, ucuz korku filmleri, mutantlar, zombiler, uzaylılar, post apokaliptik çöller. Chuck Norris mesela tek başına küçük bir ülkenin dış politikasını döve döve değiştiriyor. Neden? Amerikalı ve Chuck Norris. İşte Canon Films burada bir... Ayrıca bir ansiklopedi konusu olabilir. İşte Menahem Golan ve Yoram Globus'un o Canon filmizi öyle bir üretim makinesine dönüştürdü ki filmde patlama mı var tamamdır düzeyinde. Yani o zaman çöp diye görülen bu filmlerin hepsi kült filmlere dönüştü. Çünkü mükemmel filmlerde, kusurlu filmlerde bir dönemin, o dönemin ruhunu korudu. Dolayısıyla 80'lerin sinemasının en tuhaf özelliği şu: bir tarafta bize geleceği karanlık ve şirketlerin kontrolünde olabileceğini söyleyen Blade Runner'lar var. Diğer tarafta Amerika'nın her sorunu yeterince büyük bir pazuyla çözebileceğini söyleyen filmler geldi karşımıza. İşte ninja helikopter, ninjalar helikopterlerden atlayıp ülkenin başkanlarını dövdüler filan. Ve hepsi de audio kasetçi de yan yana duran kasetlerle. Yani siz yanlış parmağınızla gösterseniz bir anda dünyayı anlamak yerine Amerika'yı bir şey sanmaya başlayabilirdiniz. Çok acayipti. Gerçekten çok acayipti. Peki o zaman biraz şuna gelelim mi? Abi niye insanlar öyle giyiniyordu ya? Gerçekten niye öyle bir şey yaptılar ki o insanlar? Hadi biraz buna girelim. Yani bugün mesela 80'lerin fotoğraflarına baktığınızda vodka görüyorsunuz. Kocaman omuz, parlak bir ceket, neon bir tayt, havlu başbandı. Allah'ım o havlu başbandı ya. Yolda giderken insanlar o havlu başbandlarını taktılar. Bilek için böyle ters ilme bileklik. Havlu gide tabii ki. Devasa saçlar. Saçlar böyle kabartılıyor kabartılıyor. Bir erkek mesela üstünde beyaz keten takım, içinde pastel renkli tişört. Ayağında loaferlar. Tabii çorap yok. Bakın çorap yok. Bu noktada bu insanlar evden çıkarken birbirlerini hiç uyarmıyorlar mı acaba? Abla saçında bir şey var, abla kafanda havlu kalmış falan diye uyarmıyorlar mı diye düşünmeden edemiyor. Ben öyle düşünürdüm o yıllarda. Siz şimdi 80'lere dönmeye çalışıyorsunuz ama neyse. Ama aslında bütün bunların arkasında mantıklı kültürel sebepler var. Nedir onlar? Birincisi mesela 80'ler görünürlük çağı. Bir şey yapıyorsanız başkalarının görmesi için yapıyorsunuz. Bugün öyle değil mi? Bugün de öyle ama o zamanlar o işin icat edildiği zamanlarda. Zenginseniz zengin görünmeniz gerekiyordu. Spor yapıyorsanız spor yaptığınız belli olacaktı vücudunuzdan. Başarılıysanız omuzlarınız kapıdan içeri sizden 3 saniye önce girecekti böyle. Vatka şeklinde girecekti içeri. Özellikle kadın giyiminde power dressing denen bir tarz ortaya çıktı. Neydi o? Kadınların kurumsal iş dünyasında daha fazla görünür hale geldiği bir dönemde geniş omuzlu ceket bambaşka bir sembole dönüştü. Çünkü erkek takım elbisenin otorite kodlarını onun üstünden aldı. Omuzlar genişledi, silüet sertleşti. Kadın kıyafeti ben de bu yönetim kurulu odasındayım demeye başladı. Hanedan diye bir dizi vardı mesela, Dynasty diye. Hanedan dizisini izlediğinizde insanların yalnızca konuşmadığını fark etmeye başladı herkes. Kıyafetler de birbirleriyle konuşuyordu, hatta kavga ediyordu. Mesela ikinci büyük etken fitness diye bir şey icadı oldu. Aerobik diye bir şey icadı oldu ve bunu çok iyi bir aktris Jane Fonda hayata geçirdi. Arkasında Flash Dance diye bir film çıktı mesela. O fitness'la şey diyor, cık cık cık cık cık cık diye böyle She's a Maniac diye bir şarkı vardı içinde Flash Dance'ın. Olivia Newton-John çıktı. Yine kafasındaki havluyla beraber. Sonra tight'lar, body'ler, o baş bantları, hep oraya geliyorum Allah'ım. Neyse, Allah günah yazmasın. Yaptılar onu. 80'lerde insan bedeni de neoliberal bir projeye dönüştü. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Kariyerinizi geliştirin. Evinizi geliştirin. Gelirinizi geliştirin. Vücudunuzu geliştirin diye. Sonra üçüncü unsur televizyon tabii ki. Renkli televizyon ve müzik videosu kültürü kıyafetleri tamamen değiştirdi. Kamera karşısında başka türlü görünmek gerekiyordu ve başka türlü kamera karşısında görünen insanlar sokaktaki insanların kıyafetlerini de değiştirdi. Ya Cyndi Lauper vardı ya. Cyndi Lauper. Böyle saçında birkaç renk aynı anda, üstte bir sürü kumaşlar üst üste binmiş. Takılar böyle üstünde 60 tane takı aynı anda vardı. Danteller var, makyajlar, gözlerin etrafı rengarenk şeyler falan böyle. Katman üzerine katman, katman üzerine katman. İşte minimalizm yapmaya çalışsanız, hani sadeleştirmeye çalışsanız Cyndi Lauper'ı 6 saatinizi falan alır bu. Yani öyle kolay kolay olmaz. Ve erkek modası Miami Vice, Don Johnson, işte ya of, o 80'lerin erkek giyimine neler kattılar ya, o loaferlar, çorapsız ayaklar. İşte 80'lerin modası aslında ekonomi politik, o mevcut ekonomi politikalarından kumaşa dönüşmüş haliydi. Büyük ol, görünür ol, başarılı görün, fit görün, öyle olmasan bile biz seni vatkalarla şişiririz, dışarıya öyle gösteririz dediler. Ve bütün bir teori işte, bir arada görmek istiyorsanız bu şimdi çalacağımız şarkının klibine gidin izleyin efendim, ne olmuş ne bitmiş diye. Cyndi Lauper dedim ya, hadi o Cyndi Lauper'ı dinleyelim hep beraber, ama bunun klibini mutlaka seyredin eğer gençseniz. Girls just wanna have fun desin efendim. Hadi hep beraber dinleyelim bu şarkıyı.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

Efendim. Kendileri, kızları, o dünyayı çok güzel anlattı. Bir şarkıda kompakt bir şekilde zipleyerek bizim önümüze koydu. Vallahi süper. Yani 80'lerden bahsediyorsa bu arada haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, Instagram'dan da, X'ten de, her yerden. Biraz 80'leri 80'ler yapan şeyleri biraz daha derinlemesine gidelim istiyorum. Herkesin aklına gelmeyecek bir şeyleri size söylemek istiyorum. Efendim, Atari'ler, Atari ve Commodore'lar, oyun salonları. 80'lerde çok acayipti bu dünya gerçekten de. 80'lerde yaşanan bir başka bir devrim bu yani. Bugün çok sıradan geldiği için hepimize çok umursamıyor. Kimse hatırlamıyor dendir ama ekran bize cevap vermeye başladı ilk kez o yıllarda. Televizyonda bir görüntü vardı ama ona dokunamıyorsunuz, öyle seyrediyorsunuz ne oynarsa. Filmde kahraman yanlış kapıyı açıyor mesela, oraya girme oğlum öleceksin, öldürecekler seni falan diyorsunuz ama adam sizi dinlemiyor. İşte video oyununda öyle bir şey değil. Karakter böyle bekliyor ki siz düğmeye basın ya da o çubukla sağ sol yapın da bir yere gitsin diye. Bu müthiş bir gelişmeydi. O zamanki insanlar için yani televizyona çıkmak gibi önemli bir şeydi bu. Yani video oyununda karakter sizin düğmeye basmanızı, çubuğa dokunmanızı bekliyordu ki bu küçük fark aslında insanla ekran arasındaki ilişkiyi bambaşka bir yere getirdi. Şimdi mesela 70'lerin sonunda Space Invaders diye bir oyun geldi. Böyle yukarıda bir şeyler var, siz aşağıdan cıv cıv cıv diye şey yapıyorsunuz. Yukarıdaki blokları kırmaya çalışıyorsunuz filan, tamam. 80'lerde Pac-Man geldi. Mesela 81'de Donkey Kong geldi. Sonra Mario geldi, Super Mario Bros. İşte bunlar mesela Pac-Man bir alanda siz kaçıyorsunuz. Size bayağı bir özgürlük verdi. Yapabileceğinize siz karar vermeye başladınız oyunun içinde. Sağa sola gideyim de yukarı atış edeyimden farklı bir yere geçtiniz. Donkey Kong mesela elinizde taşıyabildiğiniz bir oyun oldu. Oyun aletleri geldi. Avucunuzun içinde yolda yürürken oyun oynayabilmeye başladınız. İşte oyun salonları, işte arcade salonları dediğimiz şey bambaşka bir oyun kültürü şeyi getirdi, bakış açısı, bir yaklaşım getirdi. Bugünkü bence bütün oyunların atalarını orada bulabilirsiniz. Bir makinenin başında bir çocuk oynuyor, arkasında 4 kişi izliyor. Yüksek skor yazılıyor, herkes onun kim olduğunu, daha iyi olduğunu biliyor. Biri bir hareket keşfediyor, diğerlerine gösteriyor mesela cuv cuv kavgalı oyunlarda. İşte bugün Twitch'te, YouTube'da oyun kanalları falan var ya, İşte o zamanı dayanıyor bunun kökleri. Oyun oynayan bir çocuk parası olduğu için oyun oynayan, çünkü jetonla çalışıyor aletler, parası olduğu için oyun oynayabilen bir çocuk ve onun arkasından kafalarını sokmuş dört başka çocuğun durumu bugün sizin Twitch'te izlediğiniz oyunlar. Vallahi evde Atari vardı. Atari 2600 işte o Space Invaders ev sürümüyle beraber çıktı ortaya. İşte 1983'te Amerikan video oyunu piyasası çöktü. Piyasada çok fazla konsol kaldı. Fazla kötü oyun ve çok fazla ürün vardı. Tüketici güveni de bunlarla beraber çöktü. Sonra Japonya işin içine girdi. Nintendo geldi. Japonya 1983'te o Nintendo'yu çıkarttı. 85'ten Nintendo NES olarak piyasaya çıktı. İşte Amerika'da oyun pazarını bambaşka bir yere getirdiler. İşte bizim coğrafyamız açısından belki de konsollarda daha önemli Commodore 64 vardı Türkiye'ye. İlk alanlardan biriyim ben de. 82 yılında aldığımı hatırlıyorum ben. 82'de çıkar çıkmaz neredeyse aldık. 64 kilobayt RAM vardı. Hani şimdi gigabyte, 64 gigabyte ya, o kilobayt. Kilobaytı çarpıyorsunuz binle megabayt yapıyor. Çarpıyorsunuz binle gigabayt yapıyor. Yani 64 kilobayt bir Commodore bugünkü 64 gigabayt hafızanın milyonda biriydi. Onu da söylemiş olalım size. Kulağınızın bir yerinde dursun. Yalnızca burada oyun oynayamıyordunuz, programda yazıyordunuz. Ben böyle orada kitapçının içinden çıkan bir şey vardı. Basic kitapçığı. Onu böyle arkasında
Bazıyorsunuz, bir saat yazıyorsunuz, balon sağdan sola uçuyor. Sonra o balonu ben renklendirmeyi öğrenmiştim, içini biraz bozmayı öğrenmiştim filan. Ve gerçekten de hani bugünkü insanlığın, yazılımcıların oluşması için önemli bir fikir vermişti. Sonra efendim işte bir devrim geldi, bilgisayar. Bilgisayar, kişisel bilgisayarlar, PC'ler olarak evlere girmeye başladı. Çocukların odasına girmeye başladı. Program yazabilen yeni bir kuşak burada yetişmeye başladı. Ve 80'lerde çocuklar bilgisayarın başında oyun oynuyor gibi görünse de aslında farkında olmadan 30 yıl sonrasının en büyük sektörlerini oluşturan bir bakış açısı doğdu orada. Oyun kisvesi altında. Şimdi biraz 80'lerden yavaş yavaş çıkalım. 80'lerin sonuna doğru gelmiş olalım. Ve 80'lerin aslında sonrası yıllara, mesela başta 90'lar olmak üzere 2000'lere kadar nasıl etki ettiğine bakalım. Yani 80'ler orada yaşandı bitti kaygısızca değil. 80'lerin bayağı bir etkisi oldu. Şöyle biraz inceleyelim isterseniz. 89'da Berlin Duvarı yıkıldı. 90'lar geldi. Yani ilk bakışta sanki 80'ler bir anda çöpe atılmış, hani üstünden geçilmiş gibi duruyordu ama öyle değil. Özellikle müzik ve moda bunu yapıyor. Şimdi 80'lerin sonunda saçlar kabarık, makyaj büyük, gitar soloları büyük, sahne şovu büyük. Ama Seattle'dan Nirvana geldi mesela. Kurt Cobain üstünde eski püskü bir hırka, saçlar böyle yağlı, şey yapış yapış filan. Sahneye çıkacağını sanki 15 dakika önce öğrenmiş de koşarak gelmiş filan gibi duruyor. Adam böyle bir şeydi. İşin komik tarafı şu. 90'lar 80'lere isyan ederken aslında 80'lerin kurduğu dünyanın içinde yaşıyordu. Yani bakmayın siz böyle dediklerine. Yani acayip bir şey var. Hip hop mesela 90'larda dev bir endüstri haline geldi. Ama temelleri ne zaman atıldı? 80'lerde atıldı. House ve techno 90'larda küreselleşti. Ama elektronik enstrüman devrimi 80'lerde çıktı. Az önce size anlattım aletlerin isimlerini vererek. Kişisel bilgisayarlar mesela 90'larda yaygınlaştı. Ama Commodore, Apple, IBM, PC'ler, ev bilgisayarları olmasa 90'larda yaygınlaşabilir miydi onlar? Yaygınlaşamazdı. İnternet mesela eve geldi ama önce bilgisayarların eve girmesi gerekti. Evinde bilgisayar olmayan bir internet ne işe yarar ki? Siz bakmayın bugünkü halinize. O zamanlar şöyleydi. İnternet servis sağlayıcıları bilgisayar satıyordu. Diyorlardı ki benden 3 sene internet al, ben de sana her ay belli bir şeyden fiyatla bilgisayar satayım. Böylesi bir dünya vardı, herkesin evine bilgisayar girsin diye. Bu arada hani şöyle bir şey vardı. İnternet eve gelmiyor, bilgisayarın gelmesi gerekiyor ama YouTube mesela geliyor ama önce müziğin izlenmesi gereken bir şey olduğunu YouTube'un doğması için MTV ortaya çıkarttı. Mesela Netflix geliyor okey ama Netflix'i siz kökenini biliyor musunuz? Netflix aslında video kaset satan, kiralayan bir firmadan geliyor. Netflix'in kökeninde o 80'lerin video patlamaları var. Netflix bu işi, bugünkü işini yapmayı oradan öğrendi. Mesela Spotify geliyor ama önce Walkman var. Modern mesela işte blockbuster, franchise sineması büyüyor ama 80'lerde Hollywood zaten o devam filmlerinin kralını keşfetti. Rocky'ler 5'e kadar gitti, Rambo 4'e kadar gitti, hepsi gitti. İşte Cyberpunk mesela oyunları geliyor ama mesela Blade Runner'ın o yağmurlu şemsiyeli neon ışıklı sahnesi hep vardı. İşte yapay zeka ile retro fütüristik bir görüntü üretiyoruz ama çıkan şey yine 80'lere benziyor. Ne olursa olsun. Peki 80'ler olmasa acaba 90'lar, 2000'ler olur muydu? Şimdi böyle bir zihinsel bir deneyle bitirelim. Mesela 80'leri tarihten silelim. Ne kaybederiz? Ona bakalım. Mesela bugünkü pop yıldız anlayışımız olmazdı. Madonna, Michael Jackson, Prince, MTV'nin kurduğu o müzik bakış açısı olmazdı. Elektronik pop mesela bugünkü gibi duyulmazdı. Synthesizer'lar, sampler'lar, drum machine'ler, MIDI bunlar olmazdı. Video oyunları mesela bugün çünkü devasa kültüre aynı yoldan ulaşamayabilirdi. Atari'nin başarısı mesela 1983 çöküşü, Nintendo'nun geri dönüşü, Commodore kuşağı. Bunların hepsi bugünkü oyun endüstrisi tarihinin içinde ve bugünün temellerinde bunlar var.
Mesela kişisel teknolojiyle ilişkimiz bambaşka olurdu. Walkman bize teknoloji benimle gezer dedi. Kişisel bilgisayar, bilgisayar benim masamda olabilir dedi. Video kaset, içeriği ne zaman izleyeceğime ben karar veririm dedi. Bunların hepsi işte bugün cebimizdeki telefon mantığıyla birleşmiş durumda. Sinema mesela bambaşka görünürdü. Blade Runner olmasaydı geleceğin şehri başka türlü görünürdü. Top Gun, Rambo, Rocky, işte Schwarzenegger filmleri. Olmasa olurdu mesela bence. Olmasa olurdu ama Amerika aynı Amerika olamayabilirdi. Adamlar dedim ya, kaybettikleri savaşı Rambo'nun kazanmasıyla kazanmış zannetmeye başladılar kendilerini. Of, şu Amerika'nın IQ'suna giren bir şey yapalım. Neyse, MTV mesela olmasaydı bugün TikTok'ta 30 saniyelik pop yıldızları olmayabilirdi. O zamanlarda bunun kökeni. Bir de moda tabii ya, moda. Şimdi bugün 80'lerin o vatkalarıyla falan dalga geçiyoruz ama birkaç yılda tekrar geri dönüyorlar. Yani ara ara geri döndüler. Mesela 80'ler tarihten çıkmayı hep reddetti. O moda tarihinden çıkmayı hep reddetti. Dönüp dolaşıp bir 80'lere dokunuyor moda. 2010'larda, 2005'lerde falan. Yani her zaman bir 80'lere merhaba abi ne haber falan diyor. Oradan bir şeyi geri getiriyor. Kişisel ekran, kişisel müzik, dijital oyun, işte ne bileyim global pop yıldızları, marka kültürü, video kültürü, elektronik müzik, franchise sinema. İşte 80'ler aslında tam da bir nostalji değil, bir prototip gibi bir şey 80'ler. Bir sonraki dünyaların prototipleri. Mesela bugün yaşadığımız dünyanın renkleri biraz solmuş, belki biraz çözünürlüğü düşük. Ama sanki onun ilk modeli gibi. 80'ler geleceği doğru tahmin etmedi ama önemli bir şey yaptı. Geleceğin nasıl görüneceğine karar verdi 80'ler. İşte 80'lere gittik bugün de böylece sizlerle beraber. Ve 80'lerin bize vereceği uygun mesajlardan biriyle sizlere veda ederim. Simple Minds'la veda ederim efendim. Don't you forget about me desin Simple Minds. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikte olduk. Hepinize muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Hafta içinin son gününde birlikteyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte buradayım kıymetli dinleyiciler. Şimdi bugün stüdyoda gerçekten çok enerji yüksek, çok eğlenceli bir insan konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Ben çok seviyorum, sizler de tanıyorsunuzdur ve çok seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak. Birazdan saat 12.30'dan sonra. Öncesinde de bir WhatsApp arası, tanıtım arası verdikten sonra değerli dinleyiciler, yepyeni Türkiye'de birkaç gündür gündem olan konulardan bir tanesi Manisa Turgutlu Spor'un genç teknik direktörü ve kadın teknik direktörü değerli dinleyiciler sevgili Zeynep Mestan'la konuşacağız. Ama öncesinde mesajlarınız için WhatsApp numaramız Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
0: Bak şöyle olabilir. Bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki karakter yok vazgeçtim. Bizim karakterimizi ve şivemiz.
3: Cami Sanal. Evet. Merkezden doğru aşağı doğru. Sal kendini sal. Buradan girme, girme, girme. Girecek gibi gördüm seni. Sakın. Sakın devam et, devam et. Yavaşta, az yavaşta. Çok süratli gidiyorsun ya.
0: Bizdeki navigasyon. Böyle olabilir tamamen yani.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün radyo programını gerçekten çok güzel hanımefendilerle karşılıyorum. Bugün çok güzel bir gün ya. Vallahi çok güzel bir gün. Hattımızda da sevgili Zeynep Mestan var. Zeynep Hoca diyeceğim kendisine. Zeynep Hocam hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İnşallah siz de iyisiniz. Öncelikle başarılar diliyorum. Yeni görevinizde size Turgutlu Spor'un başında oranın yeni teknik direktörü sizsiniz.
5: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Başarılarla dolu inşallah bir süreç geride kalacak da. Şimdi Zeynep Mestan'ın zaten bir futbolculuk kariyeri var. Yani futbolcu kendisi ama genç yaşta da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Gerçi bildiğim kadarıyla Zeynep Hocam daha önce antrenörlük geçmişi de var galiba değil mi? Ne diyorsunuz?
5: Evet, altyapılarda çalıştım. Biraz daha 15-16 yaş gruplarında da çalıştım. Hı-hı. Onlar biraz daha takıma daha yakın oluyor biliyorsunuz. Taktiksel öğrenimleri oldukları için.
0: Hı. Bu arada sizin futboldaki mevki neydi?
5: Stoper
0: mevkinde. Çok güzel. Bu Turgutlu Spor'un başına gelme, teknik direktörüne gelme süreci nasıl gelişti, nasıl şekillendi, ne hissettiniz? Bir anda da Türkiye'de baya bir gündem oldu. Ben şimdi yorumlara da bakıyorum. Yani sizin teknik direktör olmanızdan sonra gelen yorumlara da bakıyorum. Bilmiyorum siz onları görüyor musunuz? O yorumlar sizi demoralize ediyor mu? Yoksa daha da mı böyle çok başarıyı yakalamak için sizi daha da ittiriyor mu? Nedir? Biraz bahsedersek sevinirim.
5: Öncelikle ben şu anda kadın olduğum için gündeme oturdum yani. Bir erkek takımının başındaki bir kadın olduğum için gündeme oturdum. Şu an ortaya koyduğumuz bir iş yok. Yani bir maça çıkma, kaybetme, yanlış oynatma ya da güzel oynatma gibi bir serüvenimiz olmadığı için eleştiriler aslında benim için çok bir şey ifade etmiyor. İşte başladığımız zaman, maçlara çıktığımız zaman ifade etmeye başlayacak.
0: Bu da çok fena bir şey ayrıca ya. Yani Ben buna açıkçası kızıyorum. Yani lafa geldiği zaman, ağzımız açıldığında kadınların toplumda daha fazla ön planda olması, daha fazla yer etmesinden bahsederiz. Ama böyle bu tarz durumlarla karşılaştığımız zaman da ben görüyorum oradaki yorumları. Saçma sapan, bilip bilmeden yorumlar yapanlar da olmuş. Vallahi biz sevgili Zeynep Hocam, sizin başarılı olacağınıza inanıyoruz. Görevin başında gerçekten bunu yapacağınıza inanıyorum. Çünkü siz bu işi zaten çok seviyorsunuz, öyle değil mi?
5: Evet, evet, gerçekten yani yıllardır, hatta küçüklüğümden beri futbolun içindeyiz. O şekilde büyüdük, o şekilde yetiştik. Futbolun kültürüne de adapte olmuş bir insanım. Özellikle amatör ruhunu da çok yaşamış bir insanım. Bunu inşallah Turgut Spor'la birlikte profesyonelliğe doğru adım adım devam ettireceğiz.
0: Peki hedefler ne diye sorsam size ne dersiniz? Turgut Spor'da maçlar başladıktan sonra inşallah vallahi biz de, ben başta sizi destekleyeceğim, artık onu buradan peşin peşin söyleyeyim. Okan Aslan bugünden itibaren artık Turgutlu Spor taraftarıdır. Zeynep Hoca nerede, biz oradayız. Ama hedefleri de bir duymak lazım. Her teknik direktörün başarmak istediği bir şeyler vardır. Sizin hedefler neler?
5: Size de çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ya öncelikle spor aslında ticaret gibi yönetilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yılmaz Başkanım, Emir As Başkanım, bunlar bu stratejik yönetim işini çok iyi yürütebilen, çok iyi bilen insanlar. Zaten yıllardır ticaretin içindeler. Bizim vizyonumuz aslında şu an için 5 yıllık vizyonumuz PTT birincilik. Ama öncelikle bir hedef varsa altında basamakları yavaş yavaş tırmanmak gerekiyor. O da bizim 1 yıllık vizyonumuzda kesinlikle Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olmak.
0: Bir şey söyleyeceğim Zeynep Hocam. Ben doğru mu okudum bilmiyorum ama sizin oyun anlayışınız böyle hücuma yönelik bir oyun. İnsanlar izlediği zaman insanları heyecanlandıracak, coşturacak, gollerin bol olacağı bir oyun tarzından bahsediliyor. Bir bunu soracağım. Doğru mudur? Bir de takımda değişiklikler olacak mı? Bir şeyler olacak mı? Ne diyorsunuz?
5: Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Biz şu an asıl transferlerimizi açıklamadık. Her oyuncumuz değerli. Aldığımız oyuncular da çok değerli bizim için. Ama şöyle bir durum var. Biz gerçekten hani her takım, orta sıra takımlar bile böyle bir röportaj yapıldığı zaman biz şampiyon olacağız der. Neden olmasın ne? Bizim amacımız bu değil. Biz şu an bunu konuşurken gerçekten farazi konuşmuyoruz. Biz kuracağımız kadro, Süper Amatör Ligi'nin üstünde bir kadro kuruyoruz şu anda. Görüştüğümüz oyuncular çok iyi oyuncular. Yakın zamanda da bunları açıklayacağız. Seneye de bu kadroyla devam edebilecek bir kadro kuruyoruz şampiyonluktan sonrası için.
0: Ha, yani kuracağınız kadro böyle kısa süreli bir bu seneli ileriye dönük gerçekten bir düzgün, güzel bir kadroyu, başarıya ulaşacak bir kadroyu oturtmak, yani öyle mi?
5: Kesinlikle, kesinlikle. Hani biz alttan gelecek oyuncularımızla bir kere kadro oluşturacağız. Yaşı tabii ki de ilerlemiş oyuncularımız da olacak. Tecrübeye çok ihtiyaç oluyor amatörlüklerde. O oyuncularımız inşallah futbolu bıraktıkları döneme kadar bizle birlikte olacaklar. Onların da etinden sütünden faydalanacağız. Onlar bizim camiamızın artık yani kasabalı olacaklar. Turgutlu ya, Turgutlar, Turgutlu denmesine kızar, kasaba derler onlar. Onlar da kasabalı olacak diye umuyorum.
0: Zeynep Hocam, şeyi soracağım. Böyle etrafında, ailede, orada burada falan, ya kızım senin ne işin var erkek takımının başında falan filan diyenler falan oldu mu, böyle tepki gösterenler, tanıdıklardan, yakınlardan falan?
5: Hiç söylüyor. Söylüyor.
0: Ciddi mi ya?
5: Kesinlikle. Hepsi bu şekilde yorumlar yapıyor ama onlar da alıştı yavaş yavaş.
0: Bir şey soracağım hocam. Bu teklif kimden geldi? Başkandan mı geldi? Yoksa bir sohbet esnasında ne bileyim siz mi söylediniz? Hocam ben yaparım bunu ya. Allah Allah, başarıya ulaşırız falan. Nasıl oldu bu? Nasıl şekillendi?
5: Ben aslında altyapıdan sonra yönetim kurulu üyesiydim. Turgutlu Spor'da. Yani hani altyapıya bakan ve A takımda yardımcı antrenör olarak yer alacak biriydim.
0: Evet.
5: Yani biliyorsunuz bizim anlaştığımız bir hocamız vardı. O da çok iyi hocadır.
0: Yakın zamanda görevden evet. Ayrıldı değil mi?
5: Evet. Ya fikir ayrılıkları yaşandı. Ve görevinde bir antrenör almak yerine aşağıdan birine gelmesi gerekti. Başkanım da bana güvendi. Zaten sürecin başından beri de başkanın yanındayım yani.
0: Vallahi çok güzel. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Zeynep Hocam, sabırsızlıkla bekliyoruz. Emin olun. Maçlar başladığı anda birçok insan işte görüntüleri görmek isteyecek, sizin heyecanınızı görmek isteyecek. İnşallah başarıları hep birlikte yaşayacağız. Ben bildiğim bir anda Turgutlu Sporlu oldum ha. Sabah başkanla da konuştum. Sağ olsun beni oraya da davet etti. Kendisini de ben buraya davet ettim. Her şeyden önemlisi sevgili Zeynep. Hep sevgili Zeynep diyorum çünkü aramızda da bayağı bir yaş farkı var. Kızımdan bile küçüksün. Ama çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Böyle şeyleri duymak bizi çok mutlu ediyor. Ben senin istekli bu başaracak halini görüyorum. Eminim başka insanlar da görüyor. Umarım hayallerine, hedeflerine, hayal ettiğin şeylere bütün ekip olarak ulaşırsın. Biz senin yanındayız Zeynep Hocam.
5: Çok teşekkür ederim. Ben de sizi utandırmamak için her şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi bu soru genelde sorulmaz. Şimdi Turgutlu Spor'un başarısı için mücadele ediyor Zeynep Hoca ama ya hani yarın bir gün ilerleyen dönemlerde ben biliyorum Pep Guardiola, Türkiye'de Sergen Yalçın değil mi? Beğendiğin hocalar galiba hocam.
5: Ona da yorum yapmışlar yani çok büyük bir uçurum diye ama.
0: Peki yani. bir şey soracağım. Günün birinde var mı hayal? Yani ne bileyim bir Süper Lig takımının başında hatta büyük takımlardan birinin başında olsak görsek böyle bir şey var mı? Senin düşüncende de var mı hocam?
5: Herkes Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın başında olmak ister. Herkes Real Madrid'in başında olmak ister. Herkes o kulüplerde çalışmak ister ama benim asıl önceliğim başkanım bana git diyene kadar Turgut Spor'un başarısı şu an için. Başka hiçbir şey düşünmüyorum.
0: Ya bizim içeride Zeynep Hocam Kemal kıvrandırma abi bizi diyor. Zeynep Hocam hangi takımın taraftarı bir taraftan diyor. Turgutlu Spor'un tamam teknik direktörü ama ne diyorsun hocam?
5: Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de herkesin babasından gördüğü bir takım tercihi var.
0: Tamam o zaman siz
5: de kimseye düşman değil ama ben Beşiktaşlıyım.
0: Beşiktaş'ta. Biz de Beşiktaş stadına zaten yakınız sevgili Zeynep Hocam. Şunun sözünü alayım. Sayın Başkan'la sabah görüştüm. Dedim ki başkanım onun da oğlu bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta altyapıdaymış. Evet, Zeynep Hocam tamam. İstanbul'a yolun düştüğünde mutlaka Radyo Sputnik stüdyosunda misafir etmek isteriz.
5: Tabii ki.
0: Maçlar bu arada ne zaman başlıyor? Yani kısmetse çalışmalar başladı mı, antrenmanlar başladı mı bu arada?
5: Bizim Manisa grubumuz İzmir-İstanbul gruplarına göre daha geç başlıyor. Hı hı. Daha az takım olduğu için Manisa grubunda. Bugün ya da bu günü bir açıklama bekliyoruz ama benim tahminim geçmiş yıllarda olan 28 Kasım 1 Aralık maçların başlayacağını düşünüyorum. 1 Ekim'de de 1-10 Ekim arasında topbaşı yapacağım.
0: 1-10 Ekim arasında antrenmanlar başlayacak. Bu arada nedir? Antrenmanlar yorucu mudur Zeynep Hoca'nın? Yani futbolcuların pestili çıkacak mı hocam? Ne diyorsun?
5: Futbolcuların testleri biraz çıkacak evet. Çünkü yukarıya doğru hedef kuruyoruz.
0: Yani. Muhteşem. Başarı böyle gelir işte. Canım hocam iyi ki varsın.
5: Çalışmayana ekmek yok.
0: Çalışmayana ekmek yok. Helal olsun. Zeynep hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz Radyo Sputnik ekibi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Hocam hiç merak etme ben yayın bittikten sonra bütün radyoyu dolaşıp herkesi Turgutlu Sporlu yapacağım. Biz Radyo Sputnik olarak da Turgutlu Spor'u tutuyoruz artık.
5: Çok teşekkür ederim. Sizi utandırmayacağım.
0: Canımızsın iyi ki varsın başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hocam hoşça kal.
5: Çok teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum.
0: Bay bay. Ay ne kadar güzel değil mi Kemal ya? Vallahi çok mutlu oluyorum. Daha 22 yaşında değerli dinleyiciler 22 yaşında helal olsun. Ama böyle haberleri duymaya gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Sevgili Zeynep Hoca'ya, Zeynep Mestan'a başarılar diliyorum. Şimdi bugün bir konuğumuz var. Değerli dinleyiciler, gerçekten birçoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Yani sosyal medyada, zaten çok yakından tanıdığınız bir isim. O Ses Türkiye'ye katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Ondan sonra inanılmaz eğlenceli bir insan. Ben onun videolarını seslendirme sanatçısı bir kere her şeyden önemlisi. Çok güçlü bir ses. Yani hani bir şey söyleyeyim mi? 10 parmağında 10 marifet dediğimiz olay var ya hani. O isimlerden bir tanesi. Sevgili Funda Kayacık. Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hanımlar beyler Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Fenerbahçe dün akşam 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 1-1 berabere bitirmeyi başardı. Ve Roma kendi sahasında Roma ile oynadı. 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra puanla başladı Fenerbahçe ilk maçında. Bu arada bu Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlayan ilk teknik direktör Fenerbahçe'de İsmail Kartal oldu. O da istifa etti. Şaşırdım ben ya. Niye istifa etti? Bilemedim. Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları oldu. Hayırlısı olsun diyelim değerli dinleyiciler. Mehmet Akif Ersoy'un ilk kez hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Dün itibarıyla eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Ersoy ve 6 sanığın iddianamede mağdur olarak yer alan 11 kişi dinlendi. Cinsel saldırı ve zorla uyuşturucu madde kullandırma suçlamalarından şikayetçi olmadıkları belirtilen mağdurların ardından savunma yapan Ersoy hakkında hakkındaki iddiaları, suçlamaları reddetti. Ertelendi değerli dinleyiciler Ekim ayına ve tutukluluğun devamına karar verildi. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 yılında toplam 9650 çocuğun iş kazası geçirdiğini ve bakanlık bu çocukların 37'sinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. MESEM öğrencilerin haftanın belli günlerde okulda eğitim görüp diğer günlerde bir iş yerinde çalışarak meslek öğrenmesini sağlayan sistem. Bu nedenle öğrenciler fabrika, atölye, inşaat ve benzeri çalışma ortamlarında bulunabiliyorlar. Değerli dinleyiciler, Haziran ayında bakanlığın başka bir soru önergesine verdiği yanıtta 2016'dan itibaren toplam 3080 iş kazası ve 13 ölüm olduğu belirtilmişti. Yeni açıklamada ise 2025-26 döneminde 9950 kazada 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi var. Kıymetli dinleyiciler, yani daha doğrusu yapılan açıklama var, onu da aktarmış olalım. Şimdi bir operasyon, 22 ilde C31K operasyonu, okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde değerli dinleyiciler Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen suç örgütüne yönelik operasyon vardı. Sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarla 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaştıkları belirtilen 19'u adli süreçteki çocuk, 32 şüpheliden 27'si yakalandı. Değerli dinleyiciler, bir şey mi söyleyeceksiniz bana arkadaşlar? Sanki bir şey söyleyecekmiş gibisiniz. Evet. Öyle mi? Tamam. Yani mesajlar, evet, gönderen bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Ali Çağatay biliyorsunuz gazeteci, değerli dinleyiciler, bir süre önce tutuklanmıştı ama biliyorduk zaten yakın zamanda kendisinin serbest kalacağını. Dün itibariyle de tahliye kararı geldi. Kıymetli dinleyiciler, geçmiş olsun dileklerimize iletiyoruz. Kısa zamanda da sevgili Ali Çağatay'la değerli dinleyiciler görüşmeyi ne yapıyoruz, diliyoruz elbette. Kıymetli dinleyiciler, dün yoğun bir gündü, o yüzden yani orada geçen bir bekleme süreci vardı. Arkadaşlarımız da oradaydılar, başta Fethi Yılmaz öncülüğünde. Kıymetli dinleyiciler, olayı yakından başladığı, bu olayın gerçekleştiği günden düne gelene kadar, tahliye kararına gelene kadar yakından takip edildi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de değerli dinleyiciler sevgi ve selamlarımızı sağ olsunlar gönderelim. Sabırsızlıkla beklediklerini de biliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, şöyle bir bakalım ne kadar vaktimiz var. Tamam. Ya dün bu biz sosyal medyada da paylaştık. Ev sahibi kiracı arasında yaşanan gerginlikler konusu yine maalesef bir kiracı iki kişiyi birden, ev sahibini değerli dinleyiciler maalesef öldürdü, silahla öldürdü. Bu gerginliklerin bir an önce gerçekten bitmesini istiyoruz. Çok rahatsız oluyoruz, çok üzülüyoruz. Bu olayların gerçekleşmiş olmasından ülkenin her yeni gelen günde bir yerlerinden değerli dinleyiciler şiddet haberleri gelmeye maalesef devam ediyor. Önemli olan bunların bir an önce önüne geçebilmek sevgili dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Sevgili Funda Kayacık birazdan canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Stüdyo konuğum olacak, bu haftayı onunla birlikte tamamlayacağız. Adana'da polis ekipleri 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki bir kişiyi ki 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası var ve 47 yaşındaki bu kişiyi değerli dinleyiciler saklandıkları yerde yakaladılar. Gerçekleşen operasyonla yakaladılar değerli dinleyiciler, bir taraftan da bu operasyon haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da iki katına çıkmış vaziyette ne? Kaçak sigaraların payı değerli dinleyiciler. Tokat'ın sağlığa zararlı diyelim. Maalesef ben bizim arkadaşlarda da görüyorum bu sigara alışkanlığı, bir an önce bırakmalarını, her yönüne zarar yani. Ekonomik olarak zarar. Değil mi? Şu anda herhalde 100 TL'nin altında yok bildiğim kadarıyla. En düşük sigara bile 100 liranın üzerinde. Sigara sağlığa zararlı ama sigara bir taraftan cebe de zararlı değerli dinleyiciler. Türkiye genelinde %6.2'ye ulaşan kaçak sigara pazarında vergi kaybı da bir taraftan büyüyor. Ama bunun bir de şeyi var ya, tehlikeli bir tarafı var. Sigara sağlığa zaten zararlı. Hani zaten sıkıntılı bir durum. Hani bu ya...

günde kaç lira abi sigara? 100 lira desen, değil mi? Paraya bak. 3000 lira para gidiyor ayda. Olmaz. En az gidecek olan, en az giden masraftan. Ooo bak karı koca Kemal diyor ki karı koca içiyorsa bir de 6000 lira para ne oldu? Uçtu gitti. Yok öyle bir şey. Sigara sağlığa zararlıdır hanımlar beyler. Dolayısıyla bir an önce umarım bugün o gün olur sigarayı bırakırsınız. Özgür Çelik ifade verdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı, değerli dinleyiciler. Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yeni Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, biliyorsunuz bu Üsküdar'da gerçekleşen seçimler sonrasında ekranlar karşısına geçip sert açıklamalarda bulunmuştu. Kıymetli dinleyiciler, bilginiz olsun, ifade verdiği bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyiciler. Ali Çağatay ile ilgili dediğimiz gibi gelen mesajlar var. Ali Çağatay'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tekrarı olmasın, bir daha yaşanmasın hiçbir şekilde. Kıymetli dinleyiciler, dün itibarıyla tahliye kararı geldi biliyorsunuz. Şimdi ben minik bir müsaade isteyeceğim sizlerden. Çünkü sevgili Funda Kayacık konuğumuz seslendirme sanatçısı, ama sadece seslendirme sanatçısı değil, ama en iyi yaptığı belki de o, sorarız kendisine o mu değil mi diye. Eğlenceli bir hafta sonuna gidelim sevgili Funda ile beraber. Bakalım birazdan buradayız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili Emre Altun'u herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbir beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde, yani öyle bir niyetim var abi.
2: Öyle oluyor mu? Tabii esprisi ama arkadaşlar arasında konuşurken ben 35 defa bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşları hiçbir zaman göstermediler. Hı-hı. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Aa. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla yapacak da çok işim var ya. Hı-hı. Yaşlanmaya baktık ya.

0: Bir şey söyleyeyim mi bak sevgili Funda? Hanımlar beyler, en nihayetinde Allah'a şükürler olsun. Allah dualarımı kabul etti. Her sabah kalktım. Her tarafıma 7 ayetel kürsi. bir elem neşrah. Sonra da bir elham okudum.
1: Amin.
0: Her sabah dedim ki Allah'ım ne olur Funda gelsin, ne olur Funda Kayacık gelsin, Funda gelsin yayına gelsin falan diye. Gecikti ama olsun. Funda hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ekip var ya, bu kadar kalabalık senin için geldi.
1: Gerçekten mi?
0: Normalde bak hiçbir konuğumuz için gelmiyorlar. Buraya ne insanlar geldi bildiğin gibi değil.
1: Ya.
0: Ne konuklar geldi.
1: Ay çok onore oldum.
0: Nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Öncelikle merak ettiğim şeylerden biri, evi taşıdın mı? Kanepeyi ne yaptın? PlayStation kollarını hallettin mi? Bunlar en çok merak ettiğim şeylerin başında, en başta.
1: Tamam, hemen sırayla söylüyorum. Eve taşındım ama bir odayı henüz dolduramadım. Orayı şey yapmak istiyorum, birazcık daha böyle craft eyleyebileceğim, bir şeyler üretebileceğim bir alan yapmak istiyorum. Dikiş olsun, işte ne bileyim, kilden bir şeyler yapmak olsun falan. Orayı birazcık daha kafa dağıtma alanı yapacağım.
0: Var mı öyle şeyler? Yetenekler
1: var mı? Var. Oo. Neler neler. Ben gösteririm sonra size yaptığım şeyleri.
0: Ben boşuna yayına gelmeden evvel, yayın başlamadan evvel on parmağında on marifet demedik yani.
1: Ya öyle mi dediniz?
0: Vallahi öyle
1: Sonracığıma kanepeyi fuşya renk yaptım. Üstüne de böyle su yeşili bir şey yaptım. Örtü ekstra. Kedilerin tüyü falan olduğunu, misafir gelince onu kaldırır atarım dedim.
0: Misafir geldi mi bu arada?
1: Geldi.
0: Kim ilk misafir?
1: İlk misafirim, arkadaşlarım eşyaları taşımaya yardım etmişlerdi. Onlar misafir sayılır mı?
0: Şey o gün yoktu. Mü aldın?
1: Evet. Koltuk yoktu, yerde yemek yedik birlikte falan, böyle çok,
0: çok
1: otantik bir ortamdı.
0: Çok güzel.
1: Onun dışında PlayStation kollarını, evet, stand 3 tane aldım, iade ettim. Dördüncü de tutturdum.
0: Ciddi misin
1: evet.
0: sen ya?
1: Sonunda hem üstünde silikon kılıfı varken, DualSense'in, hem de şey varken, işte stand varken çalışabilecek, şarj olabilecek şekilde bir şey buldum. Öyle.
0: Buradan sevgili Doğan Cam Hoca'ya da çok selamlar, sevgiler gönderelim, sağ olsun. Bugün evet. Funda'yla, sevgili Funda Kayacık'la burada olmamıza vesile oldu, onun desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum ona. Neler çektirmiş sana ya. Yürüyüş bandının üzerinde falan ne kıvrandırmış, evet. Allah'ını seversen ya.
1: Bence çok güzeldi. Çok ilginç bir yöntemdi benim için de.
0: İlkti galiba o, değil mi?
1: Evet, evet. Ben de daha önce hiç şey yapmadım. Hani üniversitede, konservatuarda bir ses eğitimi aldım, evet, ama böyle farklı yöntemler, yani Doğan Cem'de yaptığımız o yöntemler gibi şeyler hiç yapmamıştım. Çok ilginç geldi bana da. Ama haklı da, yani orada sahnede oradan oraya koşarken o sesi yani stabil tutabilmem gerekiyor. Nasıl?
0: Kimin onun aklına mı geldi? Yani evet, böyle bir şey yapalım diye.
1: Bir anda tak diye böyle çıkarttı yürüyüş bandını. Evet, şimdi bunun üstüne söyleyeceksin dedi. Nasıl yani diye kaldım. Ve oldu yani. Çok da faydalı olduğunu hissediyorum. İlk söylediğimde kendimce beğenmediğim kısımlarım vardı. Yarı finalde söylediğimde o şarkıyı. Ama işte Doğan Cem'le çalıştıktan sonra dedim tamam oldu, tamam. Oh.
0: Çok güzel ya. Şimdi Funda Kayacık seslendirme sanatçısı. Ama Funda Kayacık, bir kere enerjin hep böyle midir? Yani biz seni sosyal medyada tamam görüyoruz. Hep böyle gülen yüzünle, hep böyle esprili tarafınla, ki var ya, bir şey söyleyeyim mi? Daha çok ihtiyacımız var ki onlara. Yani senin o enerjin o kadar milyonlarca insana yansıyor. Gerçekten abartı değil, yansıyor ve çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir an kendimizi iyi hisset, mesek canımız bir şeye sıkkın olsa falan. Hakikaten bak sevgili dinleyiciler, açın bir Funda Kayacık videosu. Baya bir keyfiniz yerine geliyor yani. Enerjin hep böyle midir?
1: Yok, aslında her zaman da böyle değil. Değişiyor ya. Hani insanına göre değişiyor bir tık. Yanımdaki insanlardan aldığım enerjiye göre değişiyor diyebilirim. Böyle... Bazen çok böyle resmi olduğum, çok sakin oluyor. Ama sizler gibi neşeli insanlarla olunca da böyle.
0: Bir şey söyleyeceğim. Senin resmi ve sakinliğin az önceki gibi.
1: evet.
0: Bu seslendirme olayı falan senin çocukluk hayalin miydi? Olsun istedim. Nereden geldi aklına bunu? İnsanın aslında nasıl gelir böyle bir şey ya?
1: Aslında bunun bir meslek olduğunu bilmiyordum. Küçükken böyle işte VCD'lerim, DVD'lerim vardı. Sevdiğim işte Shrek'tir, Rapunzel'dir falan. Bunları o kadar çok tekrar izliyordum ki. Bitiyordu, tekrar açıyordum. Bitiyordu, tekrar açıyordum. Ve artık bütün replikleri ezberliyordum. Taklit etmeye çalışıyordum. Ve bundan acayip keyif alıyordum. Aileme bunu tiyatro gibi sergiliyordum falan böyle.
0: Ne diyorlardı peki onlar?
1: Alkışlıyorlardı, eğleniyorlardı onlar da. İşte mesela Shrek'ten böyle şey sahnesi vardı. Robin Hood sahnesi falan. Kendi kendime müzikal sergiliyordum aileme. Onlar böyle ay ne güzel yaptın aferin diyordu. Büyüdüm. Sonra bunun bir meslek olduğunu fark ettim. Ve denemek istedim. Çok uzun bir sürede nasıl yapabilirim, nasıl iletişim kurarım diye araştırmaya çalıştım. Sağ olsun mesleğin içindeki insanlara denk geldim. Onlar bana işte Rabarba'dan Jane bir stüdyo önerdiler. Girmeme vesile oldular. Ben de işin mutfağında pişmeye başladım. Dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Çok çok farklı ve şey bir dünyaymış. Tabii sizin için belki biraz yakın olabilir radyo ortamı ya.
0: Yani ama seslendirme şey çok daha farklı ya, çok daha zor herhalde ya.
1: Evet, geçenlerde bir etkinlikte seslendirme sanatçıları için bir şey yapıldı. Konuşma, sempozyum belki. Ve orada büyüklerimizden biri şöyle bir şey söyledi. Biz dört işi aynı anda yapıyoruz ama hani yan yana yapmıyoruz. Dikey formatta aynı anda işte ekrandaki oyunu izliyoruz, yandan okuyoruz, okuduğumuz şeyi anlıyoruz, dinliyoruz, dinlerken üstüne söylüyoruz. Hani hepsini şu şekilde gösterdi tabii, dinleyicilere gösteremiyorum ama dört parmağı yan yana koydu ve şöyle dik yaptı. Dedi ki bizim işimiz bu abi dedi. Bir aydınlandım orada. Wow, evet aslında oğlum. Çok hoşuma gitti bu tabir.
0: Aslına bakarsan hani tamam ben bunu yapıyorum deyip hemen böyle bir yerden başlayıp öyle değil yani. Aa, yok, çok yok. Ciddi bir aşamadan geçiyorsun. Ciddi yollardan geçiyorsun, zorlukları var yani bunun, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Kolay Rabarba. Bir şey değil yani.
1: En alt katman Rabarba. Çok uzun sürebiliyor Rabarba'dan çıkmak.
0: Nedir Rabarba?
1: Rabarba diyelim ki filmde işte başroller bir restorana gitmişler, yiyecekler. Onlar konuşurken arkada aslında orijinal dilin uğultu sesi var değil mi? İşte şunu uzatır mısın bilmem ne falan filan. Bu ortam sesini oluşturmak için Rabarba ekibi giriyor. Ve hani bir stüdyoda 5-6 kişi diyorlar ki sadece işte burası bir restoran, takılın. Rabarba ekibi de oraya uygun bir şekilde konuşmaya çalışıyor. İşte
0: onlara geçen verilen şeyler değil. Kafam doğaçlama,
1: evet,
0: tamamen
1: doğaçlama.
0: Çünkü
1: bunun bir çevirisi yok. Arkada duyulan eğer has bir ses varsa onlar tabii yazılıyor böyle hani biriniz de şunu deyiversin falan diye. Ama genel olarak sadece işte restoran sahnesi yazar ve işte 3 kadın 2 erkek falan böyle aynı anda o stüdyo ortamına girer ve mikrofona böyle hepsi belli bir uzaklıkta durarak konuşurlar. İşte alakasız bir şey anlatır. Okul nasıl geçti falan der. Çünkü arkada herhangi biri olabilir yani bunu konuşan.
0: Sen ilk defa bunu yaptığını anı hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum ve sanırım videosu da vardı bende. Çok çok ilginçti böyle şey, hep beraber girdik, evet ne yapacağız, nasıl yani falan oldum, inanılmaz utandım ve konuşamadım. Bir şey demeye çalışıyorum ama ya yanlış yaparsam korkusu yaşıyordum. Ama hani bir girdim, iki girdim, üç girdim, zaten bir gün içinde bir sürü stüdyoya giriyorsun yani. Bir stüdyonun içinde bir sürü farklı stüdyo oluyor arkadaşlar. Yani X stüdyosunun bir numaralı stüdyosuna gir falan diyor. Orada işte Y filmi alınıyor. Öyle o filmin içinde işte şimdi küçük çocuklarsınız, parkta oynuyorsunuz, işte bazen şey oluyor, yönetmen diyor ki sen siz üçünüz konuşun. İşte onlar daha öne geliyor ve onlar konuşuyor, işte yakalayacağım seni, gel buraya falan yapıyorlar birbirlerine. Böyle işte sonra aralarda da şey çıkabiliyor, bir kelime iki kelime olacak şekilde X bir rol. İşte
0: senin ilk profesyonel olarak ilk rolün neydi?
1: Düşünüyorum. En ilk.
0: Bir de o Rabarba'da ne hissettin? Heyecanlandın mı? Çünkü düşünsene, hallettiğin bir dünyanın içerisine giriyorsun ve artık onun ilk adımını atıyorsun. Yani artık evet ya, başladı diyorsun yani, değil mi? Unutulmaz bir şey olur herhalde.
1: Evet, çok güzeldi benim için. Şey yapıyordum. Rabarba'sında bulunduğum şeyleri bulmaya çabalıyordum internette. O dönemler o kadar da böyle platformlar bilmem neler yoktu. Yok. O yüzden denk gelemiyordum. Ama şey yani, şu anda bile hala içinde bulunduğum her şeyi açayım, bulayım, o sahneyi nasıl konuşmuşum, nasıl duyuluyor, izlerken ne hissettiriyor falan göreyim istiyorum yani, işime aşığım.
0: Çok güzel. Kaç tane, çok karakter oldu değil mi?
1: Tabii 10. yılım şu anda. Bayağı oldu.
0: Vay be, gerçekten. Bir şey soracağım Funda. Bir ara verdin mi?
1: Konservatuvara ilk başladığım dönem. Evet.
0: Orada o aranın sebebi konservatuvara ağırlık vermenden dolayı.
1: Evet. Ya ben normal şartlarda müziğe karşı evet bir içgüdüsel olarak bağım vardı ama teorik olarak hiçbir şey bilmiyordum. Konservatuvar sınavına giriyorken de hani yetenek sınavıydı. O sınava çok böyle nasıl desem anlık bir kararla girdim. Ailemin de hani anlık bir iyi dene madem demesiyle oldu. O dönemde sadece şey açıktı. Haliç Üniversitesi'nin konservatuarı açıktı, opera bölümünün. Ben çünkü işte planlamadığım için diğerlerine bakamadım bile. Bana o kaldı. Normalde de operayla hiçbir alakam yoktu yani. O zamana kadar hiç opera dinlemişliğim de yoktu. Sonra işte sınavda ne soruluyormuş baktım. Böyle bir iki hafta kadar kısa bir süre içerisinde hazırlanmam gerekti. Sesim biraz kısık, kusura bakmayın.
0: Allah Allah. Ya Funda Kayacı'nın da sesim biraz kısık demesi de çok enteresan.
1: İşte o dönemde şey oldu. %100 burs kazandım. Çok, çok güzel bir şeydi benim için. Ama sonrasında işte teori bölümüne girince işler biraz karıştı. Çünkü hiç bilmediğim bir dünya. Dedim ki okuluma ağırlık vermem gerekiyor. O dönem bir sene kadar falan aslında aralık verdim. İkinci senemde şey oldu. Çalıştığım stüdyoda müzik yönetmeni olarak acaba yapabilir misin denemek istediler. Çünkü o dönem müzikal çizgi diziler gelmişti. Ve müzik yönetmenleri sanırım o sıra yokmuş. Sonra bana denemem için bir şey göndermişlerdi. Amazon'da Pete the Cat diye bir çizgi dizi. Oradan bir iki bölüm denedim ve dediler ki oluyor. Sonra bir süre müzik yönetmenliği yaparak devam ettim.
0: Çok iyi ya.
1: Sonra da ilk başrolüm böyle... Wow, başrol dediğim tarzda bir şeyim sanırım. Bunlardan bir sene kadar sonra oldu. Şey, Luna'nın Bilim Dünyası diye Minika Çocuk'ta yayınlanan bir diziydi. Onun içinde de böyle her bölüm müzikler böyle coşuyorlar, sürekli bir şey anlatıyorlar falan. Onun hem müzik yönetmenliğini yaptım hem de başrolünü konuştum. Benim için çok değerlidir o.
0: Çok güzel ya. Peki opera zor mu?
1: Zor ama hangi yönden soruyorsun?
0: Yani... Şimdi sen söylerken biz çok zorlanıyoruz.
1: Dinlerken mi?
0: İzlerken ve dinlerken biz çok zorlanıyoruz. Ama senin rahatlığın da ayrıca güzel yani. Bir de baya baya bir orada emek veriyorsun, uğraşıyorsun yani. Ve böyle tuttuğunu koparan bir insan mısın Funda?
1: Aslında ben bir tık emin olmadan adım atmamaya çalışan ve bu yüzden de genelde bekleten bir insanım bir şeyleri. Yani normalde O Ses Türkiye'den çıktıktan sonra direkt hemen bir şarkı yapayım istiyordum. Çok insan da söyledi ama ne istediğime karar veremiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum ve yani yalan da olmasın, her şeye de bir tık böyle yatkınlığım var. O yüzden hani yapmış olmak için yapmayayım, o güzeli olana kadar bekleyeyim deyip beklettim. Şu an kafamda bir iki bir şey var aslında.
0: Ne var hani, mesela?
1: Orasını söyleyemiyorsun.
0: Ya niye söylemiyorsun canım, Allah'ım, radyo programına gelmişsin. Burada konuşacağız, sohbet edeceğiz yani. Ya, yeni bir şarkı mı geliyor Allah'ını seversen?
1: Yeni bir şarkı gelmiyor, henüz yok. Ha. Ama tarz, nasıl bir tarz olmalıyı çok kafamda düşünüyordum. Tek bir tarza sadık kalmak, bağlı kalmak istemiyorum. Çünkü hani opera da söyleyebiliyorum, rap de yapabiliyorum. Caz da söylüyorum, pop da söylerim. Hepsine aynı kişi olarak yaptığın zaman... belli bir kitle bağlanamaz gibi bir şey dediler. Hani herkes senin ne yaptığını bilmeli ve ona göre seni istemeli dinlemeyi. Dinlemeyi istemeli. Böyle diyorlardı ama şu an böyle çok çok ilginç bir şey düşünüyoruz. Her bir şarkı tipi için farklı bir karakter oluşturmak gibi.
0: Allah Allah. Bu yeni bir proje anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Peki başladınız mı bunun çalışmalarına falan, bir şeyler yapmaya?
1: Yani başladık denemez. Müzikal anlamda başlamadık işte. Sadece temayı oturtmaya çalışıyoruz kafada. Çünkü işte hani opera söylerken tam operada söyleyeceğim. O ayrı bir karakter gibi olsa, işte rock tarzı bir şeyler söylemek isteyen farklı bir karakterim olsa falan gibi... Hiçbir şey gelecek.
0: Çok güzel ya. Ama eminim senin etrafındaki insanların senden mutlaka duymak istedikleri, artık bir an önce Funda'dan şarkılar duyalım, dinlemeye başlayalım. Ve senin hayatının temelinde seslendirme var değil mi? En çok sevdiğin galiba o seslendirme sanatçılığı.
1: Aşığım demiş miydim? Çok severmişim ya. Bilmiyorum, çok farklı bir şey. Yani o animasyonlarla büyüdüm ya. O animasyonun içinde bir şey olmak, bilmiyorum, mutlu ediyor beni.
0: Sen bir de onları seslendirirken baya baya yaşıyorsun, o kılıflara giriyorsun yani.
1: Gerçekten öyle. Ve hani birçok arkadaşım da işin içindeki arkadaşımla, yönetmenlerimle birlikte bir şey yapıyorken ben full fokus aslında filmi izliyorum. Hani bir yandan söylüyorum evet ama oha ne yaptı falan oluyorum. Ne yaptı ki diyorlar. Bak böyle yaptı falan diyoruz. Sonra bakıyorlar aha öyleymiş. Ben izlemiyordum ki filmi diyorlar. Ben onu önden izliyor olmanın keyfini sürüyorum. Bazen böyle işte mesela Barbie'lerde daha çizim haliyle geliyor. Proje daha işte taslak haliyle geliyor. Böyle ay nasıl görünecek acaba diye heyecanla bekliyorum onun nasıl sonuçlanacağını görmek için. Çünkü bir şeyin içinde gidişatında var olmak, onun içinde tuzu biberi olabilmek falan beni çok mutlu ediyor.
0: Senin bugüne kadar seslendirdiğin karakterler içerisinde en çok sevdiğin, en çok seslendirmekten hoşuna giden karakter hangisi? Ben Borusan'a bayılıyorum mesela. Çok iyi. Oo,
1: Borusan. Kengiteska. Ona bir iki tane daha versiyon çeksem diye düşünüyorum. Oo, Polisan. Oo, Yatsan. Hashtag reklam.
0: Ay, hangisi bunda?
1: Aslında sesimi çok zorlayan bir rol. Ama benim için çok böyle değerli de bir rol. Briar diye League of Legends'ta bir karakterim var, bir oyun. Ben bu oyunu 2012'den beri oynuyorum. Oynadığım oyuna seslendirdiğim bir karakter gelince ayrı bir güzel oldu. Bir de şöyle bir komik bir tarafı var. Briar'ın sözlük anlamında Funda geçiyormuş. O kadar böyle denk geldi ki şey oldu. Wow. Göstereyim mi sana?
0: Çok iyi ya.
1: Karakterin tipi de bu. Siz görmüyorsunuz sayın seyirciler ama. Vampir
0: Allah
1: bir karakter.
0: Allah. Ses, peki şey nasıl? O ses nasıl?
1: Vampir olduğu için çok cırtlak cırtlak diye konuşuyor genelde.
0: Yapsana bir.
1: İki farklı versiyonu var. Bir cinnet geçirdiği hali var. Bir de normal konuşması var. Normal konuşmasında taktiklerimiz bile çok farklı Sion. Sen böyle falansın. Bense daha çok yum yum yum yum yum gibi. Bir de cinnet geçirmiş hali var. Etin de kayış gibiymiş Sion. Falan yapıyor böyle de. Mikrofon acımasın diye. Kenara çektim.
0: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli değil mi? Sesini korumak için falan ne yapıyorsun sen?
1: Bu budum kaydı bayağı yormuştu beni. Genellikle sıcak bir şeyler tüketmeye çalışıyorum. İşte kahve içiyorum, çay içiyorum falan. Yumuşatmaya çalışıyorum da.
0: Çok böyle seslendirmek istediğim bir şey var mı peki? Yani hani daha değişik... ne bileyim tarzının dışında falan. Bir de şunu soracağım. Her türlü seslendirme yaparım diyor musun? Yani seslendirme konusunda yapmayacağım bir şey yok. Gelen ne olursa olsun yaparım der misin?
1: Bilmiyorum, büyük konuşmak gibi olmasın ama. Yani farklı farklı bir sürü tiplemeye girmeyi çok istiyorum. Çok öyle seçenekler olmuyor. Genellikle çok sıradan düz şeyler yapılıyor. Ama arada sırada böyle işte yerli yapım bir şeylerde yer alınca karakter oluşturma imkanı da oluyor. Geçenlerde bir tane dişlek bir karakteri konuşmuştum. Evet çocuklar şimdi böyle yapıyoruz falan diye konuştum. Çok eğlendim yani öyle bir şey çıkarttığım için.
0: Bunda bir şey söyleyeyim mi? Sadece seslendirmen değil. Seslendirken girdiğin şekiller var ya. Bizim mesela tanıtıma koyduğumuz kaçıyorsun falan filan o da çok güzel mesela.
1: O Briar işte.
0: Bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum.
1: Teşekkür
0: ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Yabancı dil bu arada kaç yabancı dili var? Yabancı dilin var mı?
1: Yani konservatuvarda zaten biz aryaları söyleyebilelim diye telaffuz üzerine. Artı bir de hani her sene bir tane olacak şekilde işte Almanca eğitimi aldık. İtalyanca aldık. Şu an hatırlamıyorum.
0: Japonca biliyor musun?
1: Hayır, Japonca o benim kendi aşkım.
0: Biliyorsun değil mi onu?
1: %100 değil ama hani okumayı yazmayı öğreniyorum. Çünkü dil öğrenme programları sağ olsun ilk önce okumayı ve yazmayı öğretiyor. Bana konuşmayı öğretir misin? Yani yazmayacağım, konuşacağım sadece. Ama Japonca'nın hirogana, katakana, kanji, 3 tane alfabesini öğrenmekle uğraşıyorum.
0: Bize nereden geldi bu? Niye?
1: Yani, animeleri çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Animelerdeki bir de o seslendirme sanatı çok başka bir şey ya. Onların böyle ortamları da çok farklı. Hiç gördünüz mü?
0: Sen gittin Japonya'ya değil mi?
1: Gittim ama hiç öyle bir stüdyoya gitme imkanım olmadı. Büyük dualarımdan, manifestlerimden biri de bir gün böyle Japonya'da seslendirme yapmak çok istiyorum.
0: Ama sen zaten oralarda bir yerlere seslendirme yapmadın mı? Yani sanki ben sosyal medyada gördüm sanki ben.
1: Bir reklam için. Öyle evden göndermeydi ama hani yapanlar Türktü. Ne denir? kullanıcı, hani o reklamı izleyecek olan insanlar Japon niyetiyle yapılmış bir şeydi. O yüzden hani Türkiye'den olduğundan böyle bir imkan oldu. Yoksa Japon birisi gelip bana Funda Kayacık, hadi gel bizi seslendir demez yani. Elinin altında bin tane Japon var. Millet soruyor, ne alaka?
0: Vallahi,
1: çünkü öyle yani.
0: Valla ben senin kadar seslendiremezler söyleyeyim yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Yoğun mu bu arada? Yani
1: seslendirme işleri mi?
0: İşler çok yoğun bu arada.
1: Değişiyor. Yani aslında tamamen seslendirmeyle geçmiyor günlerim. Zaten hani proje bazlı.
0: Boş vakitlerin nasıl geçer?
1: Ay boş vaktim olmuyor.
0: Olmuyor değil mi? Ya hakikaten ya, senin seslendirme var. O ses Türkiye'ye gittin, o dönemde yoğun geçti. Ya şey, kim milyoner olmak ister de bile gördük. Oktay Kaynarca'da bile gördük ya. Çok güzeldi ya.
1: O aslında O Ses'ten önceydi ama yayın tarihleri farklı olduğu için O Ses daha sonraydı. Ama önce yayınlandı, sonra öbürü yayınlandı. Öyle. günlerim nasıl geçiyor? Genel olarak yani bir oradan oraya projeye gidiyoruz evet de. Daha çok arkadaşlarımla, sevdiklerimle dışarıda falan vakit geçiriyorum. Hı-hı. Etkinlikler olduğunda etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Hı-hı. Haftalık olarak YouTube'a çektiğimiz böyle şey içeriğimiz var. D&D oynadığımız bir içeriğimiz var. Aylık olarak da onu sahnede oynamaya çalışıyoruz. 2 aydır güzel gidiyor. 3. ayımızı yapacağız inşallah.
0: Çok güzel ya. Çok yoğun geçen bir süreç ama senin için de senin çok hoşuna giden bir süreç anladım. Hı-hı. Sen böyle olmasından gayet mutlu gibi duruyorsun. Ailede bir tek sen varsın herhalde değil mi şey, seslendirme bu tarz bu kadar etkin olan.
1: Evet, ablam da eğitim aldı aslında, bir iki tane işte de çalıştı. ama yine meslek olarak yapmıyor. Hı-hı. Şu anda annem de seslendirmeyle alakalı bir şey yok. Yat kaptanı o.
0: Çok iyi ya. Şeyden, evden ayrılma düşüncesi nedendi?
1: Evden çalışıyoruz hepimiz bir şeyler olduğunda ve birbirimize çok engel oluyoruz. Bir de benim çok yayıntım var. Yani bir şey çekeceğim zaman, bir şey yapacağım zaman yayılmam gerekiyor. Evde başka insanlar olunca da onların da yanına yayılmış oluyorum. Öyle olunca bir tık böyle birbirimizi engelliyor gibi
0: oluyor. Şimdi
1: oldu.
0: Sen bu yeni taşındığın evde kendine böyle bir stüdyo gibi falan yaptın mı bir yeri? Öyle bir ihtiyacın var mı daha doğrusu?
1: Emin değilim. Şu anda aslında birkaç kişiyle konuşuyorum.
0: Yalıtım
1: malıtım
0: falan filan.
1: Ne oldu?
0: İçeride.
1: Kulağıma bir anda böyle bir şey okundu. 20 saniye.
0: 20 saniye. Saat başına gideceğiz de onu haber veriyor. Tabii evet. Kulak, sen de kulaklık takıldığını unuttuk. Bunu da şöyle yapalım.
1: Tamam.
0: Hanımlar beyler, gerçekten aynen düşündüğümüz gibi Funda konuğumuz, saat başı sonra buradayız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: beyler muhteşem enerjisiyle sevgili Funda Kayacık canlı yayında konuğumuz. Funda, yapmayı istediğin bir şey var mı? Daha dur, ona sıra gelmedi dediğin bir şey var mı?
1: Bilemedim. Bir sürü şey var işte, demiştim ya.
0: Seslendirme var, müzik var. Müzik yap, müzik yap. İnşallah. Yani şarkılar yazıyor musun bu arada? Söz falan yazar mısın?
1: Ya yazdım.
0: Özür dilerim.
1: Ben de öksürdüm. Öksürmek de bulaşıcıymış. Normalde üniversite dönemimde yazdığım, bestelediğim iki tane şarkım vardı. Ama hani bunları hiç böyle bir şeye dökmek, işte hani dijital bir hale getirmek, bir İşte şarkı hadi dinleyin falan diye bir şey yapmak mümkün olmadı. İnşallah dediğim gibi farklı farklı şekillerde yaparken onu da araya bir yere bir karaktere sıkıştırırım belki.
0: İnşallah. Kaç tane gözlüğün var?
1: Çok.
0: Yalnız gözlük seçimlerin gerçekten çok güzel ya, hakikaten. Bu bir tane model ya. Yani başka da modeller var, değişik değişik, değil mi?
1: Evet evet, ben şeyi çok seviyorum. Gözlük çerçevesini aksesuar olarak kullanmayı çok seviyorum. Böyle etkinliktir, kamera önü üçtür, bir şeydir. Onlar da genelde çok yüksek ışık olduğu için gözlüklerde parlama yapıyor. Bu yüzden ben de her seferinde böyle durumlarda kullanmak için ekstra camım şeyim olsun istiyorum. Böyle çerçevem olsun istiyorum. Onların camını çıkarıyorum. Alta da lens takıyorum.
0: Allah Allah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok böyle kendini marjinal olarak düşündüğün o mu? Çünkü şöyle bir şey var. Senin sosyal medyana girip baktığımızda rengarenk görüyoruz. Yani kıyafet seçimlerin, ondan sonra berelerden tut da gözlüklere varana kadar, onlar da seni baya baya bir uğraştırıyor ama sanki hoşuna gidiyor gibi geliyor. Öyle mi?
1: Evet. Ya şey böyle... giydiğim şeylerde komik bir şeyler olduğu zaman o da bana enerjisel anlamda geri dönüş yapıyor. Yani hep böyle enerjik misin? Böyle şeyler giymediğimde enerjik değilim. Ama bunları giydiğim zaman kendimi mutlu hissediyorum. Enerjim doluyor. Öyle diyebilirim.
0: Ya ben senin duygusal bir insan mısındır?
1: Bazen daha çok akılcı olduğumu söyleniyor ama bazı durumlarda duygusalım bence. Bilmiyorum.
0: Neydir mesela seni duygulandıran şey? Böyle bir şeyken, bir film benim seyrederken falan duygulanır mısın?
1: Evet.
0: Rahat kolay ağlar mısın mesela?
1: Aslında şu ana kadar çok rahat ağlayan bir insan değildim. Ama kendi evime çıktıktan sonra bir tık ağlayabiliyormuşuz hissettim. Yani gözümde lens kaldı, ağlamaya başladı. Parmağımı kestim, ağlamaya başladım ama hayatımda daha önce hiç ağlamadığım şekillerde böyle diye ağladım falan. Ne oluyor ya? Parmağını kestin alt tarafı, abartma. Ama öyle değil.
0: Niye böyle oldu peki?
1: Bence yani
0: eve çıkıyor olmaktan falan mı?
1: Ay, yok. Duygularımı biraz daha yaşamıyor ve bastırıyordum. Şimdi duygularımı yaşamam okey bir şey olduğunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Terapistim de sağ olsun. Normal şartlarda bir tık fazla yaşayan bir insanım. Hani enerji, mutluluk falan, bunu çok belli eden bir insanım ama öbür duygularımı hiçe sayan bir insanım. Ya üzüldüysem belli etmem, kırıldıysam belli etmem.
0: Ama bu çok zor bir şey değil mi ya?
1: Zor. Zor ama işte şimdi aslında bunları da belli etmem gerekiyormuş. O öğreniyorum. Bakalım inşallah. Ah. O kızdığımı da çok kızarım bu arada.
0: Ciddi misin sen?
1: Patlarım direkt. Yeter.
0: Seni sinirli düşünemiyorum ben. En son neye kızdın mesela? Birine parladığın oldu mu? Ne oldu? Uzaklaşıyor mu etrafındaki insanlar? Ne oluyor? Yok,
1: ben,
0: da olmadı.
1: Ben uzaklaşıyorum genellikle. Yani çünkü patlayacağımı biliyorum. Ya şu an konuşmayı keselim ya da ben patlayacağım oluyorum genellikle.
0: Funda uzaklaşılamaz senden zaten. Yani ben... öyle bir yol yok diye düşünüyorum yani. Alışverişe çok para harcar mısın? Kılık kıyafet mi alırsın en çok? Ne alırsın?
1: Oyuncak.
0: Öyle mi?
1: Evet. İnanılmaz derecede oyuncak ya da elektronik alete harcama yapıyorum. Kıyafet konusunda bence hani aralıklı zamanlarda birkaç bir şey ala ala biriktirdim. Onları döndüre döndüre kullanabiliyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor gibi. Çok da bulamıyorum güzel kıyafetler ya.
0: Niye?
1: Yok. Yok yani. Çok böyle... Bilmiyorum, bedene göre olmuyor. Çok küçük beden çalışılıyor. Büyük beden olduğu zaman da şey yapılıyor böyle diye şeyler çıkarıyorlar. O yüzden kızgınım. Bu sektöre de el atacağım abi. Kendi moda evimi kuracağım. Bak bu şu an sırası değil, gelecekte yapacağım dediğim şey bu. Kendi moda evimi yapmak.
0: Funda Kayacık moda evi. Defile falan böyle.
1: Tabii. Olur. Herkesin şapkası var böyle.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Olur ya. Şapkaya karşı ayrı bir şey mi var? Seviyor musun? Ayrı bir seviyor musun şapkayı?
1: Çok seviyorum. Benim şu an yaz olduğu için takamadım ama normalde geyik şapkam vardı. Onu takacaktım. Kahverengi kahverengi çok güzel oluyor. Çok seviyorum. Çok eğlenceliler. Böyle tüylü tüylü olmaları ayrı bir hoşuma gidiyor. Ne bileyim böyle kurbağa şapkam var. Yeni aldım. Çok güzel. Gözleri pörtlüyor falan böyle arkadan bastırdığınız zaman. Çok sevimli şeyler. Öyle evet seviyorum.
0: Şimdi sen artık yani neticede ünlü bir insansın. Sosyal medyada sosyal medya bu arada önce onu sorayım sana. Sosyal medya yoruyor mu? Çünkü sosyal medyaya sürekli içerik üretiyorsun. Bir taraftan Instagram, bir taraftan YouTube ve çok da görüyoruz yani maşallah Allah nazarlardan saklasın. Her geçen günde daha da artsın. Çok güzel görüntülemeler oluyor orada. İnsanlar seni takip ediyorlar ama yoruyor değil mi aynı zamanda bu?
1: Çok. Yani
0: evet, bu konuya girdik. Hadi selametle. Bundacığım görüşürüz.
1: Hemen duygu değişimi. Yani TikTok'un, YouTube'un, Instagram'ın hepsinin ayrı bir kitlesi var. Çok garip. Hala çözemedim. Ve nereden baksak aslında 5 yıldır falan yapıyorum şeyler, seslendirme yaptıklarımı da koyuyorum. Onu bunu yapıyorum. Ama yani bir video Instagram'da izlenirken TikTok'ta izlenmiyor. TikTok'ta izlendiğinde YouTube'da izlenmiyor falan. Bunlara ayrı ayrı içerik çıkartman gerekiyor deniyor. Hmm. Bunu yapacak bir imkan, zaman, beyin var mı? Çok zor. Yani birine bir şey yapmışken diğerine de atmak gerekir bence ki belki izlenir bilemezsin.
0: Üşengeç bir insan mısın? Hiç öyle görünmüyorsun ama.
1: Hiç değilim ama çok mükemmeliyetçiyim ve bir çektiğim video hani 5 saniyelik belki bir video. Onu 20 kere çekiyorum. Hı hı. O 20'nin arasından bir tanesini beğenirim diye bakıyorum, oturuyorum mesela. Diyorum ki yok olmadı, bir daha çekeceğim falan. Bu kadara da gerek yok. Bazen diyorum ki hayır Funda abartma, yeter, bu kadarı fazla diyorum. Hı. O zaman attıklarım da bazen böyle izleniyor. Bu kadar da kasmaya gerek yokmuş falan. Ya mesela o Borusan videosu, yolda yürürken gördüm boru üzerinden, öylesine bir şeydi, hatta hikaye filtresiyle falan çektim ben onu yani. Hiç üzerinde düşündüğüm bir şey değildi ama halbuki böyle inanılmaz prodüksiyon yaptığım şeyler var, böyle hikayesini yazayım, yok şöyle
0: hiç o kadar
1: falan.
0: Olmadı değil mi?
1: Ay hayır, hiç izlenmiyor, o kadar üzülüyorum ki niye uğraştım falan. Üzücü.
0: Borusan'ı bir söylesene ya.
1: Oh, Borusan. O genki deska. Daijabu deska. Hisashi biri ne? Nasılsın Borusan? Uzun zaman oldu ha?
0: Hattımızda mı? Borusan'ı alalım hattımıza.
1: Ne? Noni?
0: Bunu da şu arkadaşlardan bir tane çeker misin lütfen?
1: Aha.
0: Hadi
1: bunlar
0: bakalım.
1: Da ne?
0: Hadi buyur bakalım.
1: Dirin dirin dirin. Hemen neyse var. Hop çektim.
0: Ay.
1: Açıyorum.
0: Sosyal medyada böyle açabilirsin. Böyle can sıkıcı falan yorumlar murumlar geldiği oluyor mu? Onlara bakıyor musun? Böyle cevap vermek falan istiyor musun?
1: Şimdi ilk yıllarımda mimiklerim ve kilomdan dolayı linçlendim. Hı. Bir de onları çok görmezden geldim. Onlara takılmadım. Hı. Ama yaptığım işi işte şey yapanlar oluyor. Sesin kötü, işte yetersizsin, şöyle kötüsün, böyle kötüsün. Öyle olunca da ister istemez hani... Sanırım o benim damarım. Damarıma basıldı. Yahu ben bak bu başarılara imza atmışım. Ya. Konservatuarı %100 burs, yani yetenek sınavıyla girmişim. O kadar oradaki insanlar bunu okey görmüşken sen ne alaka?
0: Ve evveliyatında ciddi bir çalışma da yapmamışsın. Yani birdenbire karar verip kısa zamanda bunları başarmışsın. Evet.
1: Onun dışında kazandığım birkaç tane yarışma daha var. İşte genç orkestralar yarışıyor falan vardı yıllar önce. Onda birinci olmuştum. Kore Kültürel Merkezi'nin bilmem neyin yaptığı yarışmada işte şarkı bölümünde birinci oldum. Ama orada dans ve şarkı aynı tutuluyordu. O yüzden ikinci olmuştum. Birinci de dans çalmıştı. Ama ben birinciyim bu konuda yani. Şarkı konusunda.
0: Hangisiydi? Bu kimdi?
1: Ne?
0: Kore mi? Kore mi dedin? Kalbi fırlatayım onlara.
1: Yani iki ayrı dalı bir sayıyorlardı. O yüzden ikinci olmuştum. İnanılmaz şey gibi hissettiriyor. Çünkü her şeyde esprisi geçiyor. Funda ikinci olmak nasıl bir şey? Her şeyde ikinci oluyorsun diyorlar. Geçenlerde TikTok'a milyon yılda bir gireyim dedim. Şeyi gördüm. Eğer Eurovision gelirse Funda'yı gönderelim. İkinciliği garantilemiş oluruz diye bir şey görme. Dedim ki oh no. Bu artık neyin buldun yani. Şok oldum bunu görünce. Öyle işte.
0: Ay Funda, Allah sana ömür versin ya vallahi. Evet, onun ben de kızıyorum. Evet yani gerçekten kızılacak bir şey bu. Sana şey, ha, devam et lütfen, bölmeyeyim.
1: Yani bunun için bir yöntem geliştirdim. Hı. Arada sırada böyle linçe falan maruz kaldığım dönemlerde bakmıyorum. Arkadaşlarım benim yerime ayıklıyor. Hı. İşte DM'de önemli işte işbirliğidir bilmem nedir bir mesaj var mı diye bakıyor.
0: Tamam.
1: Yoksa bakmamaya devam ediyor. Hani önemli şeyleri o bana söylüyor. Hani hı, kötü yorumların yanı sıra bak böyle iyi yorumlar da var diye söylüyor.
0: Zamanla demoralize olmanın falan önüne geçtin artık herhalde. Hı hı. Daha olayı profesyonel bakmak, evet, biraz zor olsa da.
1: İşte zaman aldı.
0: Zaman aldı. şey, kilo milo falan, bu takıntıların falan hallettin mi, çözdün mü bunları?
1: Hayır.
0: Çözmedin mi hala?
1: Çözeceğim inşallah. Yine eve çıkınca daha çok yemeye başladığımı fark ettim. O biraz sıkıntı.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de kilolu, 106 kiloydum Funda. Ya şey, diyete giriyordum. Atıyorum, diyete giriyorum 92 ile, çıkıyorum 95 ile. Yani ben diyete girdiğim zaman etrafımdaki insanlar seferber oluyorlardı. Beni oradan çıkarmak için börek yapanlar, kek yapanlar, evet, falan filan. Ne diyor, soruda ne diyor?
1: Parmak şıklatıp istediğin şeyi yapabilecek olsaydın bu ne olurdu? İstediğim şeyi yapabilecek olsaydım.
0: Evet.
1: Şimdi burada bencillik yapıp kendi istediğim bir şey mi yapmalı? Dünyaya dolar 1 lira olsun.
0: Yani. Bu iyi bir şey olur mu bilmiyorum yalnız.
1: Gerçekten mi? Ay, hiç şey olarak düşünmedim, bilmiyorum. Bu konularda çok iyi değilim. Ama şimdi hani bir şeyi satın bilmem, alma gücümüz kolaylaşır diye düşündüm. Ay,
0: şimdi bilmem kaç yüz milyon dolar olan bir adam çok, ne oluyor lan?
1: Çok
0: ne oluyor
1: falan? Dilerim.
0: Bir de bunu duyarsa ne? Funda mı? Kayacık mı? Kim o?
1: Kim o? Eyvah. Ay ay ay, böyle hiç düşünmedim, özür dilerim. Tam doları olan herkesin doları bir anda altına dönüşsün ve ayrıntı girmelisin derler ya. Ve altın da fırlasın, bilmiyorum.
0: Gerçi, çıkamıyoruz için içinden.
1: Evet, içinden çıkamadım şu an. Altın fırlayınca arkadaşlarının düğününü altına almamış çocuk. Diyor ki bunda ne yaptın? Yani bilemedim, bencillik yapıyorum. Çok istediğim projelerde yer alayım, mükemmel şeyler çıksın.
0: Var mı çok istediğin proje?
1: Valorant. Valorant'ta Japon bir kadın ajan gelsin, ben seslendireyim. İçinde de Japonca kelimeler olsun. Uf.
0: Seslendirsene birazcık.
1: Ortada olmayan bir şey mi?
0: Ne bileyim, ortada olmayan
1: Spike'ı
0: bir şey.
1: Spike'ı kurdum falan diye şey yapar böyle. Orada Spike diye bir şey var. Aa, Sputnik'e de benziyor. Sputnik'i kurdum falan böyle. Saçı biri yine falan diye böyle şey yapar.
0: Çok iyi.
1: Düşmanı görünce sıkar böyle. Çok tatlı olur. Buradan Riot Games'e duyurulur. Her ne kadar Türkçe bir şey dinleyip anlayacağınızı zannetmiyorum sanırım. Belki. Belki Türk birileri.
0: Belki anlar.
1: Belki Türkiye ayağı falan.
0: O ses Türkiye, nereden aklına geldi? Arkadaşım gönderdi falan deme.
1: Yok, çok komik bir hikaye. Milyonere gittiğimde işte şey, sözleşme falan imzalatıyorlar ya. Orada işte dediler ki gidemezsiniz başka şeylere falan gibi bir şeyler yazıyordu. O da o dönemde benim parlama dönemlerimde işte 170 bin, 270 bin, evet 270 bin takipçim falan vardı. Hı. Ben de dedim ki o bu ne, ben bunu imzalamam. Ondan sonra ki hayır, bunlar şunlar için geçerli. İşte benzer içerikler için geçerli. Ama O Ses Türkiye başlıyormuş mesela, ona gidebilirsiniz diye öneride bulundular. Şey oldum, aa, O Ses Türkiye mi başlıyor?
0: Ha, onlar söyledi yani sana.
1: Evet, böyle karpuz kabuğu neydi? İşte eşeğin aklına soktular. Ben de gittim tabii ki. Hemen ön elemelere şey gönderdim, takip ettim. Çok hızlı geçti o dönem ama ya. Yani 4 ayda 5 ayda falan bitti.
0: Hoşuna giden bir süreç miydi o süreç?
1: Benim için imkanım olsa ne yapabilirimi görmemi sağladığı için, hı-hı, çok güzel bir süreçti. Ama çok sıkıştırılmıştı ve yeterince tadına varamadığımı düşünüyorum açıkçası. Hani böyle uzun uzadıya oturacağız, böyle çalışacağız, işte herkes için özel olarak parçalar bilmem ne falan. Yani öyle olmadı çok. Hı-hı. Tak tak hadi yapıyoruz, tak hemen bugün bu şarkıyı öğren, tak tak falan oldu yani.
0: İkinci olarak bitirdin değil mi?
1: Evet evet, ikinci.
0: Yani bunu her özellikle zaman hatırlatmak için söylemiyorum.
1: Ya estağfurullah.
0: Bence sen birinciydin. Bütün git bak içerideki bütün arkadaşlara sor, birinci sen olmalıydın yani.
1: Teşekkür ederim. Gönüllerin birincisi olmak daha güzel benim.
0: Daha güzel gerçekten ya. Bir daha gider misin, katılacak mısın bir daha? Var mı öyle bir düşünce?
1: Oluyor mu ki öyle? Yani önceden katılıp tekrar katılma gibi bir hak oluyor mu?
0: Var tabii canım.
1: Bilmiyorum. Belki. Peki. Yani işte bir şov ortaya koyabilme olayı hoşuma gidiyor. Hani arkada canlı çalanlar, yok işte ışıklar, arka fon bilmem ne.
0: Sen çok rahatsın güzel. Ama değil mi Funda? Evet. Çok rahat bir insansın.
1: Ben yoksa sahne personam olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü ilk sahneye çıktığım anda şey de gözüküyor. Hani izlediğin zaman görebiliyorsun. Çıktığım anda inanılmaz çekingenim. İlk böyle hani beyaz bey döndükten sonra tık diye bir anda başka birine dönüşüyorum ve hani o beni ele geçiriyor gibi sahnedeki Funda, tamam kardeşim şu anda sıra bende, sen çekilebilirsin diyor. Ve o bir şeyler yapıyor. Ben indikten sonra izince oha böyle bir şey mi yapmışım falan oluyorum. Çünkü baya bambaşka bir şeye dönüşüyor. Kalbimin küt küt attığını çok net hatırlıyorum, o ışıklar kapalıyken.
0: Ciddi misin?
1: Küp falan var ya, sonra ışıklar açılıyor. O sahnede şeydim yani,
0: sen
1: ben.
0: Sen bizi düşün orada.
1: Çok şeydim, etrafta insanlar var, şarkı söyleyeceğim. Şarkı söylemek sıkıntı değil, evet. Ama dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Ya yanlış söylersem, ya bilmem ne olursa. Sonra bir anda şarkının ilk akoru girdi. Mama, I don't have time for dancing falan diye direkt kişilik değiştirdim yani. Önceki şeylerimi de düşünüyorum. Sahneye çıktıktan sonra bir rahatlık geliyor gerçekten. Sanırım ait hissediyorum.
0: Çok
1: sahneye.
0: Güzel, gerçekten çok güzel. Bu Allah vergisi bir şey herhalde yani. Hani yetenek, gerçekten bu yetenek herhalde ya, müthiş. Ünlü bir insansın ya, dışarıda böyle insanlar seni görüyorlar, geliyorlardır mutlaka, evet. Değil mi? Artık onları nasıl bir duygu?
1: Çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Yani çok da kibar insanlar, hiç şu ana kadar şey görmedim. Kaba davranan birini görmedim. Yani genellikle gelip fotoğraf çekilebilir miyiz yapıyorlar. Ben yani onları bu şekilde sorunca ya tabii ki de falan oluyorum. Ben çekeyim gel falan oluyorum yani.
0: İnsanların
1: çekerler.
0: İstediği samimiyet aslında bakarsan gerçekten bu. Hele o hani verdiğin bir küçük örnek ama hani fotoğrafın seninle birlikte fotoğraf çekiliyor olmaları çok güzel ama fotoğrafı senin çekiyor olman ayrı müthiş bir şey yani. Bir tane daha alabiliriz bu arada.
1: Tabii, hemen çekiyorum. Tak.
0: Nokta nokta olmadan yaşayamam.
1: Düşünüyorum. Kediler.
0: Kedi.
1: Bilmem.
0: Var mı kedi evde?
1: Var, iki tane.
0: İki tane. İsimleri ne?
1: İki ve üç.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yani soruyu sorarken çok enteresan bir cevap, farkındayım ama iki ve üç mü koydun?
1: Ya doğum sıralarına göre bizde doğdular. Bir numara ablam da, iki ve üç ben de. Kimlikte tabii 1 2 3 yazmıyor. Yani evde mesela 2'yi gördünüz mü? Ha, buldum işte, şuradaymış falan diye konuşuluyor.
0: Allah'ım, çok senden mi çıktı bu fikir?
1: Galiba bir tık öyle oldu. Evet, bu birinci doğan, tam sen birsin, sen ikisin, sen üçsün diye ayırdıktan sonra kaldı öyle.
0: Hay Allah'ım ya, çok iyi. Ne diyor soruda?
1: Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin ne diye sorsak ne cevap verir? Düşünüyorum. Çok güzel bir soru. En çekinmez özelliğim. Bir tık ulaşılmaz olabiliyorum. Cevap vermeyi çok unutabiliyorum. Yani şey olarak işte mesaj atıyor. Attığım mesaja görüldü atıyorum ister istemez. Çünkü o an aslında ben onu açıyorum ve kafamda cevap veriyorum ama cevap vermiyorum.
0: Yazmayı unutuyorum.
1: Evet. Ya da ekranı açık unutmuş oluyorum. O da çok oluyor. Ekran açıkken görüldü yiyor ister istemez. Çünkü sen bir tane cümlede anlatacağım bir şeyi 10 cümlede 10 kere de tam bittiğinde bakarım diyorum. Unutuyorum. Kalıyor.
0: Ama bir de yoğun bir insansın ya, normaldir yani.
1: Kafam da çok.
0: Bugün yoğun mu mesela radyo programı, evet, ve sonrası?
1: Sabah 10'da kaydım vardı, demo kaydı. Ona gittim, sonra buraya geldim. Buradan sonra başka bir kaydım var. Öyle. Akşam da arkadaşım gelecek, bizde kalacak.
0: Şey, bu kayıtlar bir stüdyoya mı gidiyorsun? Bir stüdyoda
1: evet,
0: oluyor yani.
1: Dublaj kaydı. Dublaj kaydı değil daha.
0: Kendimi en mutlu hissettiğim yer nokta nokta.
1: Sahne.
0: Sahne.
1: Ya evet, çok güzel oluyor sahnede olmak. Mutlu ediyor gerçekten. Şey, geçenlerde bir Mersin'de konser vermiştim. Gördünüz mü?
0: Gördüm, paylaşımları gördüm. Sahne, sosyal medyada yayınladığın görüntüler.
1: Evet evet.
0: Yani, nasıldı? Kalabalık mıydı?
1: Evet, çok kalabalıktı. Ya tabii şey değil, sadece benim için gelmiş bir kalabalık değil. İki konser var, benden sonra da başka bir konser vardı.
0: Emin ol, seni görmeye gelmiş olan insan çoktur orada yani. Biliyor musun? Hakikaten öyle.
1: Vallahi çok güzel geçti ya. Hani çıkarken bu arada hastaydım. Gelmeden önceki videolarım var falan, nebulizatörden böyle sesimi şey yapmaya çalışıyorum, buharlamaya ıslatmaya çalışıyorum sesimi falan ama çok panik atak haldeyim, yetişemiyoruz, trafiğe takıldık, bir şeyler oldu falan ama yine işte sahneye geçince sonra değiştiriyorum. Böyle geliyor, devroluyor ve tamam kardeşim devam et, sen Funda olarak dışarıda kal, ben şu an sahne benim falan diye şey yapıyor ve ay ay ay çok hoşuma gidiyor onun böyle araya girişi.
0: Seslendirdiğim karakterlerden biri olmak zorunda olsaydım .. olurdum.
1: No, Lana uzun sakal.
0: Nasıl bilmiyoruz ki.
1: Bir çizgi dizi şu anda yayınlanıyor hala, şey Viking gemileri var. Hı, ve tamam. İşte maceradan maceraya atlıyorlar.
0: Seslendirmesini yaparsan biz de bilelim en azından.
1: Ben Lana uzun sakal. Neydi? Andar uzun sakalın kızı. Bu gemiyi alacak ve maceraya çıkacağım falan yapıyor böyle. Tatlı.
0: Bize bir tane bir çocuk seslendirmesi yapsana.
1: Herkese merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Biri kız, biri erkek.
0: Çok iyi ya, gerçekten çok iyi ya. Şu arkadaşlardan son bir tane daha alabilir miyiz sevgili Funda?
1: Son, sağ. Sen seç. Hangisi olsun?
0: Ben mi seçeyim? Pekala. Aa, ilk defa böyle bir teklife kaldım. Ne oldu senin? Sen bir şaşkınlık içerisindesin canımcığım. Sese geldin.
1: Benim kulaklık gitti.
0: Duyamadın mı? Ses mi gitti?
1: Ha.
0: Geliyor mu şu an?
1: Hayır. Ha, şimdi geliyor.
0: Hayır, yok.
1: Tamam.
0: Selin Yazıcı bizim haber spikerimiz, şef merhaba. Editörümüz. Senin sesini duyunca gelmiş de.
1: Ya merhaba. Okuyorum.
0: Evet.
1: En son of hiç yapmak istemiyorum ama mecburum dediğin şey neydi? Temizlik.
0: Sevmiyor musun?
1: Yani zaman alıyor, gereksiz.
0: Bir şey söyleyeyim. Ev çok mu dağınık, çok mu pasaklısın?
1: Ya aslında çok dağınık değil ama şu anda adam akıllı bir süpürgem yok. Olan böyle yıllar önce doğum günü hediyesi olarak kendime aldığım bir süpürgem var.
0: Elektrikli süpürge mi?
1: Elektrikli değil işte, şarjlı. Şarjlı olunca da adam akıllı paklamıyor yani. Kedi olunca da çok tüy oluyor. Ben bir yerden geçiyorum, tekrar geçtiğinde tekrar tüy var. Sinir oluyorum böyle olunca.
0: Sorun kediyle ilgili değildir, ben sana söyleyeyim.
1: Tabii ki kediyle alakalı değil. Ama yani süpürgeyi kapattığında içinden tekrar döküldüğünde böyle aaa falan oluyor. Niye yaptım o zaman bu temizliği?
0: Şimdi sen tek başına eve çıktın. Artık misafiri ağırlamaya falan da başladı. Ne zaman geliyor misafir, akşam mı geliyor?
1: Evet.
0: Yatılı geliyor bir de. Aynen. Kaç kişi gelecek?
1: Bir kişi.
0: Bir kişi. Ne hazırlıyorsun? Yemek yapar mısın bu arada?
1: Yaparım. Yemek yapmakta şey değilim. Ne uğraşacağım ya falan değilim. Eğlenerek yaparım yemeği. Ama
0: bu akşam işte planı ne?
1: Kaçta gelecek bilmiyorum. Aslında hiç düşünmedim ya. Keşke tavuk falan çıkartsaydım buzluktan. Belki tavuk gelir. Bilmiyorum ki kaçta gelecek. Hiçbir şey konuşmadık.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yemeğe mi çağırdın yoksa?
1: Aa, yok. Ya normalde şimdi o arkadaşım. İstanbul'da işim var. Gelmişken işte hani kalabilir miyim dedim. Hani tamam dedim.
0: En güzel yaptığın yemek ne?
1: Aa, ben uzak doğu yemeklerini falan çok severek yaparım.
0: Şaşırmadık zaten onu hocam.
1: Çok sık yapmıyorum ama yaptığım zaman düşüneyim.
0: Sushi seviyor musun mesela uzak doğu derken?
1: Sushi'den çok kimbap seviyorum. Kore versiyonu.
0: Vay, en güzel yaptığın yemek?
1: Sanırım işte ya noodle'ları oluyor ya, bunlar ekşi, adını düşünüyorum şu an emin olamadım. Tavuk yapmıştım daha önce, güzel de olmuştu. Onu ramenle karıştırmıştım galiba.
0: Vay,
1: ondan kişi oluyor. Ben denemeyi seviyorum. Bir ara ratatouille yapmıştım mesela, annem böyle İtalya'dan geliyordu. O hoş geldin, al bakalım sana ratatouille falan yapmıştım. Bir de şeyi seviyorum ya, bir şeyleri sahnelemeyi sevdiğim için annem geliyorken kendime bıyık çizip bir de böyle aşçı şapkası falan takıp öyle vermiştim. Buyurunuz efendim falan yapmıştım. Çok eğlenceliydi.
0: Çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Bir dil öğrenirken pardon bir dakika dur, neredeydi o? En çok nelerden korkarsın?
1: Nelerden korkarım? Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani birilerini kırmaktan çok korkuyorum özellikle. Mesela işte dedim ya, kırgınlıklarımı dillendiremiyorum. Niye? Çünkü karşı taraftaki kendi üzerine alınacak. Böyle işte belki de bundan dolayı o kırılacak. Ama sen kırılıyorsun.
0: Bu düzeltmen gereken bir şey değil mi Funda?
1: Evet. O yüzden terapistinde çalışıyorum.
0: Çalışıyor musun?
1: Tabii.
0: Ne kadar zamandır?
1: Bir yıl.
0: Bir yıl.
1: Evet.
0: Sanki biraz geç mi ne?
1: İşte minik minik konuşmaya başladım artık. Ya ama ben bunu istemiyorum biliyor musun falan gibisinden. işte ya da böyle demişsin, bak ben çok üzüldüm bunu duyduğuma, gerçek mi falan diye. Normal şartlarda şeye alışmış bir insanım, hiçbir şey yokmuş gibi davranıp hayatıma devam etmeye. Hani bir kavga mı oldu, kavga olduktan sonra da hani bilmiyorum, bir 10-15 dakika sonra ben tamam artık kızgın değilim dedikten sonra hiçbir şey yok gibi, ne yapıyoruz hadi oyun oynayalım falan gibi takılan bir insan.
0: Bir de yani sen o kadar eğlenceli, o kadar neşeli ve etrafına gerçekten ama gerçekten tanımayan seni, yani seni tanımadığın insanlara bile hakikaten neşe saçan, enerji veren bir insansın. Ama senin de enerjiye ihtiyacın var, evet. Anlaşılmaya ihtiyacın var.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi? Yani sen zaten yeterince kendini yoruyorsun aslında bir şeyleri söylememekle.
1: Evet.
0: Bir ara kendimi terapist gibi hissettim ha.
1: Meğer ne çok şey bildirmişsin o miniki omuzlarına falan.
0: Bir dakika mı kaldı? Ciddi misin sen?
1: Vallahi bitti ya.
0: Vallahi bitti. Funda, bu bir başlangıç olsun ama.
1: Olur mu öyle? Tamam.
0: Vallahi. Yani ne bileyim, O Ses Türkiye'ye bir daha gidiliyor mu diye soruyorsun. Radyo Sputnik'e de bir daha gelirsin herhalde.
1: Gelinebiliyorsa ben gelirim.
0: Yalnız bak yazarım. Mesajı görürsün, cevap vermezsin.
1: Tek bir mesaj olarak yazarsan görüp cevap vereceğim söz. Arka arkaya ve tık tık tık tık tık
0: yok,
1: diye yazma.
0: Tamam, tek ama sözünü alıyorum senden.
1: Tamam.
0: Beğendin mi Radyo Sputnik'i?
1: Evet,
0: burayı?
1: Çok eğlenceliydi.
0: Vallahi. İyi ki varsın.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim,
0: muhteşem bir enerjin. Biz Allah ayağına taş değirmesin.
1: Amin, çok teşekkür ederim.
0: Bütün duaların kabul olsun. Güzel
1: amin.
0: Şeyler gör.
1: Ay, bunlar nasıl güzel dualar. Amin, amin, amin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ayağına
1: ben
0: yüreğine sağlık.
1: Ederim.
0: Hanımlar beyler, Funda Kayacık gerçekten benim çok mutlu olduğum bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hafta sonunda böyle güzel gidiyoruz. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları arıyoruz. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen. Bu haftada yeni SGK konularımızla, çalışma hayatımızla hep birlikteyiz. Şimdi bu hafta biraz çalışanların detaylarına biraz değineceğim. Emekliden ziyade. Mesela primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Mesela bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün çalışanların cebine doğrudan ilgilendiren bir konu aslına bakarsanız. Özellikle satış, pazarlama, mağazacılık, bankacılık gibi alanlarda prim usulü çalışmalar vardır ve en çok onları aslında ilgilendiriyor. Bunun dışında da tabii prim usulü çalışan birçok sektörde var. Ama hani ana başlıklar olarak hani en çok dikkat çekenler bunlar olduğu için. Çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken en sık yapılan bir hata var. Prim her ay aynı değil. Bazı aylarda hiç ödenmiyor. O halde kıdem tazminatına girmez. İşte tam burada anlayış bir tartışma konusuna dönüyor. Önce en temel noktayı söyleyeyim. Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çalışanın bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Şartları taşıyan, para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin hepsinin dikkate alınması ve giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Yani sizin aldığınız her şey dolayısıyla maaşa katkı oluyor. Mesela örneğin işte 40 bin lira alıyorum. Kıdemi 40 bin lira üzerinden hesapladık. Bitti, al paranı git, olmuyor. Çalışanın yemek, yol, düzenli ikramiye veya prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin de incelenmesi ve detaya eklenmesi gerekiyor. Nasıl mesela apartman görevlilerinin de aynı şekildedir bu arada. Onların mesela çok farklıdır kıdem tazminatı hesapları. Ne olur? Şimdi bir çıplak ücret var atıyorum. Brüt 33 bin brüt değil mi? Onun üstüne ödemediği, bak ödemediği dikkat çekiyorum. Kira, elektrik, doğalgaz, su bunlar koyulup öyle hesaplanır. Aynı şekilde normal çalışanlar için de söylüyorum. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Ve tazminat alırken bunun içinde olması gerekir. Aslında SGK'ya da bildirmeleri gerekiyor ama bildirmedikleri zaman oluyor. O yüzden iş yerinden hani bir sorun yaşamamak için genelde kimse bunları talep etmiyor ama her ay bunu not alın. Ben hep söylerim bunu. Not alın. Size gelen primi. Hangi ay geldi? Elden mi aldınız? Kimden aldınız? Bunları not alın. İleride bir dava konusu olduğunda bunları kullanabilelim. Şimdi mesela genelde şey diyorlar ama benim primim her ay değişiyor. İşte Yargıtay'ın mesela bununla ilgili kararı var. O yüzden biz davaya gidersek önemli olan nokta burada başlıyor. Bir çalışan düşünelim, tamam mı? Temel maaşının yanında satış hedefini gene toplayamadım ağzı. Satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor diyelim. Tamam, Ahmet diyelim, Mehmet diyelim, artık ne demek istiyorsunuz diyeyim. Ocak'ta mesela 10 bin lira almış. Şubat'ta 15 bin lira almış. Mart'ta hedefi tutturamamış. Hiç almamış. Nisan'da da 20 bin lira almış diyelim. Burada ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Bu ödeme düzenli değil. Çünkü her ay aynı rakam ödenmiyor. Ancak meseleye böyle bakamazsınız. Bakmak da doğru değildir zaten. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Bu normaldir. Yani iş hayatının gidişi ve satışların olayıyla alakalı konuşursak doğal aykırıdır zaten. Satış değişir, performans değişir, hedef değişir, para birimi, enflasyon değişir. Dolayısıyla prim de değişiyor tabii ki. Yani düzenli ödemek demek her ay aynı miktar ödemek değildir. Asıl bakılması gereken bu prim sisteminin çalışmayla ilişkisi halindeki ne kadar parça, yani nerede, yeri nerede, buna bakılması lazım. Yani çalışan iş yerinde uzun süredir satışa veya işte performans sistemine bağlı olarak diyelim prim kazanıyorsa, bazı aylarda primin sıfır olması veya miktarın değişmesi tek başına bu ödemeyi kıdem hesabının dışına çıkarılması anlamına gelmiyor. Ben sana primini elden veriyorum. İşte senin primin sürekli değişiyor. Bunlar daha sonra bizim kullanabileceğimiz, nasıl söyleyeyim, iş kanununda ve davada, yani hukukta kullanabileceğimiz şeylerdir aslında. Bunu maalesef ki çok iyi bilmedikleri için tamamen işini iyi yapanları dışarıda bırakıyorum bu arada. Ama bu konuda hakim olmayan, hiçbir şekilde iş kanunu okumamış vesaire, bunlar biraz maalesef eksik prim de almış olabiliyorsunuz. Yani pardon, tazminat da almış olabiliyorsunuz. Peki hesap nasıl yapılacak? O kısmı geleyim. Şimdi vatandaş açısından işin en önemli kısmı tabii ki bu para, hesap. Değişken bir primi son aya bakarak hesaplamak adil olmaz. Mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ayında satışlar çok yüksek de olabilir, tam tersine düşük de olabilir. Bu işin nasıl diyeyim, yani kendi doğasıyla alakalı. İşte ne bileyim, yazın mesela atıyorum ne satıyorsunuz diyelim, vantilatör. Hadi vantilatör diyeyim. Yazın inanılmaz bir satış yaparsınız, prim yaparsınız. Kışın kim vantilatörü, kim ne yapacak mesela? O yüzden bakılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle değişken nitelikteki ödemeler uygun dönem ortalaması üzerinden hesaplanması ve buna göre bir adil sistem olması lazım. Mesela örneğin çalışan diyelim son 12 ayda toplam 120 bin liralık bir satış yaptı. Örnek veriyorum, tamam mı? Ve aylık ortalama 10 bin lira gibi prim aldı diyelim. Temel brüt ücreti de 40 bin lira. Şartlar oluştuğunda bu 10 bin liralık ortalama prim giydirilmiş ücret hesabına eklenir. Böylece kıdem tazminatı hesabında tabanı 40 bin değil 1000 lira alması gerekir. Elbette kıdem tazminatı tabanı ayrıca var biliyorsunuz, ama hesaplanan giydirilmiş ücret yürürlükteki kıdem tazminatı tavanının üzerinde değil ise eklenmesi gereken sabit olarak ödenen primlerdir. Bunların bir ortalaması alınır. Neye göre, neye baz alınırsa, neye gelecek, nereye gidecek, bunların hepsinin hesabı ayrı yapılması gerekir. Şimdi bir ödemenin adına değil işte gerçek niteliğine bakmak gerekiyor diyorum ya. Burada yani en önemli şey, çalışma hayatında bir ödemenin adına bakıp karar vermek verilemez. Satış primi, performans, teşvik, bonus, ne denilmiş olursa olsun. Asıl soru şu: bu ödeme gerçekte çalışanın ücret sisteminin bir parçası mı? Genelde öyle oluyor. Çünkü bir ödemenin miktarının değişmesi onun ekonomik değerinin ortadan kaldırmıyor. Yani bu adama bu para veriliyor arkadaş. Ya da bu hanımefendiye veriliyor yani. O yüzden çalışan yıllarca temel maaşının yanında prim kazanmışsa, belli dönemlerde bu ödenmişse ve gelirinin önemli bir bölümünü buradan elde etmişse, ki genelde öyle olur. İşten ayrıldığı gün bu kazancın tamamen görmezden gelinmesi çok büyük bir hatadır. Ve düşük bir kıdem tazminatı ödenip yollanması da bir hatadır. O yüzden bu nedenle kıdem tazminatını sadece çıplak maaşın karşılığı gibi düşünmemek gerekiyor. Yani kıdem şartları taşıyan yan haklarla birlikte çalışanın emeği, ekonomik karşılığı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu çalışan da kendi hakkını savunmak için yapmalı. İşte insan kaynakları da bunu yapmalı, patron da bunu yapmalı. Yani adalet diye bir şey vardır ya, derler ya. Yani anladınız mı? Ne demek istediğimi çok iyi anladınız bence. Sadece satış primi mi? Hayır bu arada. Çalışanların gene dikkat etmesi gereken bazı başka kalemlerimiz var. Mesela yemek yardımı, yol veya servis yardımı, bazı ikramiyeler, işte kömür, yakacak gibi ya da kira gibi para veya para ile ölçülebilen ve süreklilik niteliği taşıyan menfaatler, yani cebimize giren para diyeyim, somut durumlarına göre giydirilmiş ücret hesabında değerlendirilmelidir. İşveren tarafından çalışan adına karşılanan bazı özel sağlık sigortaları, hayat sigortaları, işte bin ne bileyim işte tamamlayıcı emeklilik, işte yok BES, yok bilmem ne, artık neyse, hani ne şey yapıyorsunuz, bu tip primlerin de bu değerlendirmeye konulması gerekiyor. Ama bunun tersini de söylemek nasıl gerekiyor? İşveren tarafından yapılan her ödeme otomatik olarak kıdem tazminatına girmiyor. Bunlar değerlendiriliyor ama tam olarak da girmiyor. Çünkü yasada açık var. Sorun orada. Yani bu anlattıklarım %100 sizin yasal hakkınız olarak gelmiyor. Aslında giydirilmiş ücret olarak yapılan bütün yardımlar, ödenen her ücret sizin normal ücretinizin üzerine eklenmesi lazım kıdem alınırken. Ama işte arada bir açık var. Süreklilik taşımayan ödemeler mesela sadece kışın Ocak ayında kömür yardımı yaptılar diyelim. Bunlar mesela girmiyor. Ama yani şöyle baktığınız zaman işte satış, o yüzden satış diyorum. Satışta bir prim usulü vardır ama kömür yardımı sürekli girmediği için mesela onu katamıyorsunuz. Normalde katılması gerekiyor. Bazen 6 ay boyunca yardım yapan şirketler de var. O zaman katılması gerekiyor. Yani ödemenin niteliğine, sürekliliğine ve çalışma ilişkisi içindeki yerine bakmak gerekiyor. Peki işveren açısından ne oluyor? Biliyorsunuz ben adaletli insanım arkadaşım. Önce çalışan sonra işveren. İkisini de düşünürüm. Şimdi madalyonun bir de tabii işveren tarafı var. Bu karar sadece çalışanlara kıdeminizi kontrol edin mesajını vermek için yapmıyorum. İşverenlere ve insan kaynakları birimlerine de aslında önemli bir uyarı haline geliyor. Primli çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken değişken primleri sadece her ay ödenmediği için düzenli değil gerekçesiyle dışarıda bırakmak uymuyor. Yani şeye uyuşmuyor. İleride bir dava açıldı. Bir kişi atandığında vesaire talep edebilecek çalışan bunu. Çünkü bunların dahil edilmesi gerekiyor. Kıdem eksik hesaplanmışsa çalışan farkını talep etmek için sizi işvereni de dava edecek, boş yere siz uğraşacaksınız. Uğraşacak. Faizi belki olacak. İleride maliyetler yükselecek. Yani bugün hesaplamada birkaç kalemi dışarıda bırakıp daha düşük ödeme yaparak yarın işveren açısından daha yüksek maliyetlere dönebiliyor. Cezalara dönebiliyor, denetime dönebiliyor. Bir işçi dedi ki Ahmet Bey dedi senin şirketinde 10 yıldır çalıştım. Ver tazminatımı. Ödediniz son brütten. İşte 50 bin lira brütü var. Ödediniz. Sonra baktı ki yok ya benim şeyim vardı, primim vardı. Size bir dava açtı diye. Ne olacak sonunda? Sizin Ahmet'e ödeyeceğiniz rakam önemli değil. Tamam Ahmet'in hakkı neyse evet biz yanlış hesap verdiniz diyelim Ahmet'in ücretini ve kabul ettiniz mahkemeyi. Ne olacak? Ben söyleyeyim ne olacak? SGK'dan denetmen gelecek, vergiden denetmen gelecek, bütün defterleriniz, özlük de hepsi kontrol altına gelecek. Çünkü dava açılması demek işçi tarafından bordro kontrolü için sıraya girmeniz demektir. Bir de bu kısmı atlamamanızı rica ediyorum. Yani tek tek kontrol edin, herkesin özlük dosyası olsun, herkesin hakkı ödensin, artık ondan sonra başınıza bela olmasın hiçbir şey. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu, hani amiyane oldu ama yani neticede çözebileceğiniz bir şey varken sonradan niye zora giresiniz? 3 sene 4 sene bir davayla niye uğraşırsınız? Primi işveren istediği zaman kaldırabiliyor mu? Mesela önemli konulardan biri işverenler varsa dinleyen şöyle bir durum var. Eğer prim uygulaması iş yerinde yerleşmiş çalışma koşullarının bir parçası haline gelmiş ise işverenin bunu tek taraflı olarak kaldırması mümkün değil. İşçi aleyhine değiştirmesi ayrıca iş kanunu 22. maddesine de aykırı bu arada. O yüzden iki taraflı konuşulması gerekiyor. Yani bugün şöyle düşün, bugüne kadar prim veriyordum ama yarından itibaren sana vermeyeceğim prim demek maalesef hukuken sorun çıkarır size. Çünkü o işçi işe girerken zaten böyle girmiş. Yani bu EYT gibi düşünüyor. Hani daha önce işte 5000 günde emekli oluyorlardı, sonra yaş koydular, şimdi EYT çıktı emekli oldu. Onun gibi bir şey. Çünkü ücret çalışma ilişkisinin en temel unsurudur ve en yüksek motivasyondur. Para severiz. Allah kimseyi eksik bırakmasın ama yani iki tarafı da korumak zorundayım. Çünkü işçi de hakkını alsın, işveren de ekstra cezalarla karşılaşmasın istiyorum. Yani burada devleti de aynı şekilde koruyorum. Yani niye gelsin denetim size ki? Ne gerek var yani? Şimdi çalışan işten ayrılırken ne yapılmalı? Ben burada çalışanlara özellikle onlara söylemek istiyorum. Kıdem tazminatınız hesaplandığında sadece son bordrodaki temel ücrete dediğim şartlar var ise bakmayın. Geçmiş bordrolarınızı çıkarın. Geçen hafta da ben bunu söyledim. Bordrolarınıza sahip çıkın. Yani bunu vermek zorunda, işçi de bunu almak zorunda. Bu sizin evrağınız, dekontunuz. Alkış yaptım, duydunuz galiba. Yanlışlıkla oldu biraz, belki ses gelmiştir ama. O yüzden her şeyi karşılaştırmak için buna ihtiyacınız var. Ne kadar satış yapıldı? Performans priminiz neydi? Yemek ve yol yardımlarınız var mıydı? Düzenli aldığınız diğer ölçülebilir paralarınız, menfaatleriniz neydi? Bunları kontrol etmek için söylüyorum. Özellikle aynı iş yerinde mesela 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışan insan var. Öyle düşünün. Bunların geçmişe dönük hesaplamasını yapması mümkün olmuyor. Özetle burada yani Yargıtay'ın kararı üzerinden aslında bu konuyu anlatıyorum. Çünkü tamam Yargıtay kararları emsaldir ama hani illa uygulanacak diye bir kaydı yok ama var böyle bir karar ve bunu kullanabilirlerdi. Yani değişken olmak hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir satış veya performans priminin her ay aynı miktarda ödenmemesi, özetliyorum konuyu, hatta bazı aylarda hiç ödenmemesi tek başına o primin kıdem tazminatı hesabının dışına çıkmasına yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Önemli olan ödemenin gerçek niteliği, çalışma ilişkisi içindeki yani durumu. Yani bu adam satış yapıyor, bu adam primle çalışıyor, bu adam bana sözleşme imzalarken işte atıyorum 40 bin lira net ücret ve art olarak mesela yapıyorsunuz. Özlük dosyasını eline vermemiz işçinin de bir anlamı yok çünkü mahkeme isteyecek zaten, mecbur vereceksiniz. Yani onu da hani anlatmak istedim. Anladınız herhalde. Dolayısıyla çalışan açısından da işveren açısından da yapılması gereken şey aynı. Kıdem tazminatını sadece son rakam değil diğer giydirilebilen ücretler üzerinde de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bazen çalışanın gerçek ücreti bordronun en büyük rakamı olmuyor. Maaşın yanına yıllar boyunca eklenen primler, yemek, yol, ikramiye ve diğer yan haklar saklı olabiliyor. Kısacası kıdem hesabında küçük görülen bir bordro kremi yıllarca birikmiş bir miktarı işçi alamıyor. İşveren de bunu vermediği için işçi dava açıyor, daha büyük sorunlara dönebiliyor maalesef. O yüzden dikkat etmek ve ona göre davranmak gerekiyor. Yani hakkaniyetli olalım. Yani tamam, evet çok zor artık ekonomi falan. Yani çok zor, herkes için çok zor. Küçük işveren için çok, büyük işveren için zor. Herkes için her şey çok zor. Ama sonrasını, yani şey gibi, ne bu? Ağaca tırmandım ama sonra nasıl ineceksin? Derler ya, hani öyle bir laf vardır. Büyükler öyle der. En azından benimkiler öyle diyordu, sizinkileri bilmiyorum. Şimdi başka bir konuya gireyim size. Fazla çalışan neden daha düşük emekli maaşı alıyor? En çok gelen sorulardan, ben videoda atmıştım, bilmiyorum yani takip eden var mı Instagram'dan vesaireden beni, ama yani daha fazla çalışıp daha az maaş alan insanlar var. Ve sorun şurada başlıyor. Adam 7000 günle emekli olmuş, öbürü 5000 günle olmuş. Oturuyorlar, konuşuyorlar. O ondan 10 bin lira daha fazla alıyor. Mezunum diyor, kesin bir yanlışlık var diyor, hesaplayalım diyor. Niye? Sorun ne? Bir de 2026-2027 meselesi var. Daha önce de değinmiştim ama yeni yeni şeyler geldikçe tekrar değinmek istiyorum bunları. Yeni yeni bilgiler geliyor, yeni yeni duyumlar geldiği için. Şimdi emekliliği yaklaşanların kafasında en çok bu var. 2026'da mı olayım, 2027'de mi olayım en önemli şey, ya da daha çalışayım mı? Şimdi rakamlarla ve örneklerle anlatacağım ben bunu ki, çünkü insanın aklına doğal olarak şu geliyor. Ben bir yıl daha çalışsam, bir yıl daha prim ödersem emekli maaşım yükselir mi? Ama şimdi mantıkla sosyal güvenliği aynı kese, yani aynı kefeye koyamazsınız, tamam mı? Ben hep danışanlarıma aynı şeyi söylerim. Lütfen şu mantığınızı kapının dışında bırakın. Şimdi ben size kanunu anlatacağım. Aynı şekilde size de bunu söylüyorum. Çünkü sosyal güvenlik sistemindeki hesaplama her zaman bu mantıkla ilerlemiyor. Bu yoğurt 50 lira, öbür yoğurt 20 lirayla ilerlemiyor maalesef. Bazı durumlarda daha uzun süre çalışan kişi, daha erken emekli olan kişiden daha düşük aylıkla karşılaşabiliyor. Çünkü maaş hesabı ve sosyal güvenlik bireyseldir. Söylediğim tek laftır. Nasıl oluyor? Mesela örnekle gideceğim. Tamam mı? Örneğe gireyim. Dur gireyim. Sonra şarkı arası vereceğim size. 35 yıl çalışan mesela, ne diyeyim? Abuzer Bey diyeyim. Hadi yeni isim, bunu koydum. 36 yıl çalışan da Ayşe teyze var. Tamam mı? İlk örneğimizde yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen iki çalışandan bahsedeceğim. Şimdi Abuzer Bey'in 35 yıl çalıştığını ve 2024'te emekli olduğunu düşünelim. Bu hesaplamaya baktığımız zaman Ocak 2027'de işte 152 bin liraya falan ulaşıyor maaş. Şimdi Ayşe teyzeye bakalım. Ayşe teyze de Abuzer Bey'den bir yıl daha fazla çalışıyor ve o da 2025'te emekli oluyor. Tamam mı? Aralarında bir sene var. Normalde ne bekleriz? Değil mi? Hani mantık. O yüzden bırakın diyorum ya. Bir yıl fazla çalıştı, daha fazla prim ödedi Ayşe teyze. O halde maaşı tabii ki Abuzer Bey'den yüksek olmalı, değil mi? Fakat tam tersi oluyor. Ne oluyor? Hülya Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ı koydum. Ne koydum adını unutuyorum. Ocak 2020'de 27'de mesela emekli oldu diyelim, 123 bin lira aldı diyelim. Yüksek maaştan bahsediyorum bu arada. Daha önce emekli olanla 29 bin lira fark var. Yani bir kişi 35 yıl çalışmış, diğeri 36 yıl. Yani aralarında bir yıl fark var. Ama bir yıl fazla çalışan daha yüksek almıyor. Bakın tekrar hesabı söylüyorum. Abuzer 2024'te emekli oluyor. 152 bin lira alıyor. Yüksek maaş çalışmış. Ayşe teyze de bir sene sonra emekli oluyor. 123 bin lira alıyor. Yani arada 29 bin liradan fazla fark var. İşte vatandaşın nasıl olur dediği nokta aslında bu. Yani sizin de dediğiniz nokta bu. Çünkü emekli halinde yalnızca kaç yıl çalıştığınızın hiçbir önemi yok. Hangi yılda girdiğiniz, hangi yılda emekli olduğunuz, hangi yıllara nasıl bir kazanç sokulduğu, yani mekanizma o kadar karmaşık ki aslına bakarsanız, yani düz anlatabileceğim bir kısmı kalmıyor. Bir şarkı arası veriyorum, oradan bir başka örneğe geçeceğim.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen olarak her yıl düşen maaşlarınızı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi mesela şey diyelim, örnek gibi diyelim, işte Ayşe dedik, Fatma diyelim. Fatma Hanım'a da, hadi Fatma dedim ya. Şimdi Fatma Hanım örneğini konuşacağım sizinle. Fatma Hanım da demin dedim ya, Avuzer Bey'den 2 yıl daha fazla çalışıyor. Yani çalışma süresi daha da uzuyor. Şimdi 2026 yılı sonunda emekli olacak. Aylığı da işte 126 bin. Ama burada değişen ne? Fatma Hanım bir ay daha çalışayım, 2026 sonunda olacak ya, Ocak 2027'de emekli olayım derse, şu an baktığımız sisteme göre 126 bin lirası 122 bin liraya düşüyor. Yani o kadar fazla değişken var ki, yani sadece emeklilik başvurusu gün olarak bile maaşta 4000-5000 lira fark ettirebiliyor. Burada önemli bir uyarı yani olarak söylüyorum. Bunlar herkes için geçerli değil. Belirli kazanç, belirli çalışma süreleri, belli işe girmeler üstünden gelen bir örnek hesaplama yapıyorum. Bazen Ahmet'le Fatma'nın arasında da hiçbir fark olmaya da biliyor. Ama bunların da olduğunu gördüğümüz için, sonuç üretilebilmesi için bunları konuşmamız lazım. Peki neden böyle oldu? Haydi bakalım. Çünkü emekli maaşı, hep söylediğim gibi, yalnızca prim gününe bakılarak hesaplanmıyor. Geçmiş yıllardaki prime esas kazançlar, aylık bağlama oranları, kazançların güncelleme sistemi, emekliliğin başvurusunun yapıldığı yıl, emekliye başvurduğunuz yıl, belki bir sene iki sene hiç çalışmadınız, o aradaki boşluk, hepsi etkiliyor. Dolayısıyla bir yıl daha prim ödedim, maaşım kesin yükselir diye otomatik bir sonuç yok. O yüzden sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen burada hesabını yapıyor. Şaka bir yana, yani bu konuda bir danışın. Yani çalışmak istiyorsanız ve hemen emekliye başvurmak, ben biraz daha çalışmak istiyorum, maaşımı yükseltmek istiyorum vesaire, bunun için bir yardım mutlaka alın. Çünkü fazladan çalışma bazen arttırıyor, bazen arttırmıyor. Ve sosyal güvenlik kurumlarında hesap sistemi otomatiktir. Kazancınız üzerinden gelir. Ama ben ve üstadlarım gibi insanlar da bu işi neden yapıyor? Ben sizin 3 yıl sonra da alacağınız maaşı, ne kadar prim ödeyip ne kadar maaş alabileceğinize, enflasyonu vesaire dışarıda bırakarak, bugünün rakamı olarak hesaplayabiliyorum. O yüzden yardım almanızı istiyorum. Şimdi bir de asgari ücretli için mesela konuşalım bu maaş meselesini. Asgari kazanç yaptı diyelim, ömrü boyunca 35 yıl çalıştı ve 2024'te emekli oldu diyelim, 33 bin lira da maaş aldı. 36 yıl asgari ücretten biri çalıştı, o da emekli oldu, 26 bin lira aldı. 37 yıl çalıştı biri, o da 2026 sonunda emekli oldu, o da 26 bin lira alıyor. Yani aynı kişi emekliliğini bir ay daha erteleyip emekli olursa, örnek mesela bu bahsettiğim şeylerden, 25 bin liraya kadar düşebiliyor maaşı. Yani 2024'ten 2027'ye geliyorum bakın. Hiçbir şey yapmıyor, sadece asgari ücretle aynen devam ediyor. 33'ten 25'e düşüyor. Şimdi burada tabloda yana şöyle bir şey yapacağım, rakam vereceğim size. 35 yıl çalıştın, yaklaşık 33 bin lira aldın. 36 yıl çalıştın, 26 bin liraya düştün. 37 yıl çalıştın, 26.300'e düştün hatta bir tık altına. 37 yıl bir ay daha fazla çalıştın, bu sefer 25.000'e düştün. Yani burada ne kadar çok çalışırsam emekli ailem o kadar yükselir mantığı çalışmıyor. Kazançlar, girişler, bunlar çok önemli. 35 yıl çalışan kişinin aylığı 37 yıl çalışan birinin aylığından daha yüksek oluyor.
3: Ben 40 sene çalıştım orada işte kurumda, benim ailem daha çok olmalı diyor.
2: Değil işte, sistem böyle yürümüyor. Çünkü bir oranlama var. Yani tamamen mantığınıza oturabilecek tek kelime bu aslına bakarsanız. Bütün sistemin olayı oranlama. Oranlama nasıl oranlama? Ne kadar fazla yıl artarsa kazanç oranlaması olarak o kadar bölünüyor, daha düşüyor. Bu asgari ücretlerde mesela geçerli. Ha, bazı durumlarda farklı şeyler olabiliyor ama bireyseldir. Maaş hesabı bireyseldir. O yüzden sadece örneklendiriyorum. Bilgi vermeye çalışıyorum size. Şimdi her zaman da çalışmaya devam etmek zarar mı? burada dikkatli olarak konuşmam gerekiyor aslında. Yani çalışmaya devam eden herkesin demin dediğim gibi emekli maaşı illa düşer diye bir kaide yok. Bir kural yok. Ben sadece örneklendiriyorum. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Kazanç üzerinden çalıştığınız asıl mesele bu. Primlerin değeri, primlerin hangi aylara, hangi yıllara yattığı o kadar önemli ki bunlar. Özellikle asgari ücret veya düşük kazanç üzerinden prim ödeniyor ise fazladan prim günü her zaman beklenen ölçüde bir aylık artışı yaratamıyor. Çünkü oranlama bölünüyor. Yani 30'u 10'a bölmek mi, 20'yi 10'a bölmek mi, anlatabiliyor muyum yani? Buradaki sıkıntı bu zaten. Özellikle de emeklilik yılı mesela değişince her yıl biliyorsunuz farklılıklar oluyor. Çünkü geçmiş yılın, yani siz mesela 2026'da emekli olurken 2025'in değerlerine ve büyümesine göre oluyorsunuz. 2027'de 26'nınkile göre oluyorsunuz. Bu da mesela bir değişiklik. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani 2026 mı 27 mi avantajlı? Yani şimdi bu şu gün için konuşuyorum, tamam mı? Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Çünkü daha önümde bir sürü veri olacak. Enflasyon verisi olacak. Ve bu soruyu çok fazla soran var. 2026'da mı olayım işte? Ocağımı bekleyeyim. Şimdi 2026 sonunda emeklilik Ocak 2027'ye göre şu anda daha avantajlı görünüyor. Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Bu değişebilir de diğer enflasyon verileri gelince. Örneğin mesela Fatıma teyze 2026 sonunda 126 bin lira alıp Ocak'ta 122 bin lira alır gibi görünüyor. Askeri kazanç en düşük ücretle çalışan 26 bin lira 2026 sonunda alırken 2027'ye geçerse en düşük emekli aylığın altına düşüyor. Yani 25'e düşüyor. Kök aylık meselesi, zımbırtısı falan devreye giriyor. Yani bunun altını o yüzden çiziyorum. 2027 yılı için bugün kesin bir rakam veremiyorum. Ama şu an 2026 daha mantıklı görünüyor. Çünkü 2025'in verileriyle emekli olunacağı için bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani enflasyon, büyüme henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla biz bunu sadece örnek olarak, yani şimdiden öyle bir örneklendiriyoruz. Çünkü çok soran insan var. Peki siz neye bakacaksınız? Bence emekliliği birinizin geldiyse sadece takvim önemli değil. Kendi çalışma hayatınızın hesabınızı çıkarmanız gerekiyor. Mesela işte dediğim gibi 2026 sonunda mı olayım? 2027'de mi olayım? Bir yıl daha çalışırsam ne kadar ücret kazanırım? Maaşım ne kadar artar? Çünkü 360 günde bir ücret artar bu arada. Bu sürede vazgeçtiğim emekli aylığı bana zararlı mı, karlı mı? Bunu da hesaplamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece işte mesela 2000 lira aylık artacak diye çabalarken 6 ay aylık almıyorsunuz mesela. Bir de o yanı var. Kıdem tazminatınıza ne olacak? Prime esas kazanç ne durumda? Bütün bunları aynı masaya koymanız gerekiyor ve bir hesap yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen 2027'de maaşın 2000 lira daha yüksek olacak diye demin dediğim gibi o kadar bekliyor ki, ama yani 12 aylık emekli maaşı çöp mesela. Ya mantık oturmayabiliyor. Şimdi biz bunu öngörebiliyoruz. Dolayısıyla yalnızca bağlanacak aylığın yüksekliği değil, toplam ekonomik bana ne gelecek? Bu önemli. Bakın mesela 2000, hadi daha faydalı diyelim. 2027 daha faydalı diyelim. 1000 lira daha fazla alacaksınız. Ama 2026'da olmamak için 2027'yi beklediniz. Öyle yaptınız, tamam. O paraya da zaten ihtiyacınız mesela yok. En kötü bir ay, iki ay önce parayı alıp çocuk okutursunuz. Bir sevap yaparsınız. Mesela bu da bir seçenek gibi. O yüzden bunu, yani özetleyeyim ben. Emeklilik sisteminde fazla çalışmak otomatik olarak daha yüksek maaş anlamına gelmiyor. 35 yıl çalışan biriyle 37 yıl çalışan biri arasında farklar çıkabiliyor. Dolayısıyla emekliliğe yaklaşanlara söyleyeceğim tek şey, yani biraz daha çalışın, maaşım kesin yükselir değil, bir bilene danışın, bir üstada, bu hesabı yapabilen birine danışın, öyle adım atın. Çünkü her zaman en çok söylediğim laf budur: emekli maaşı devletten gelir, satamazsınız, devredemezsiniz, tüketemezsiniz. Her ay o maaş gelir ve çok önemlidir o. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah kimseyi düşürmesin. Ama en kötü, o emekli maaşına bağlanırsınız. Bir köye gider, yerleşir. Bir ekmek domates alırsınız ama paranız gelir her ay. O yüzden bu hesabın yapılması ve değerlendirilmesi çok önemli. Ne zaman ve nasıl yapacağınızı önceden planlamanız gerekiyor. Belki 10 sene sonra emekli olacaksınız. Belki 20 sene sonra. Tamam, kesin bir rakam çıkmaz ama en azından bir planlama çıkar. ne ödeyeceğiniz, ne yapacağınız, atacağınız adımlar, attığınız taş ürkütünüz kurbağaya değecek mi, değmeyecek mi? Yani bunların yani her şeyin bir şeyi var yani. Her şeyin bir uzmanı, her şeyin bir şeyi var. Yani ne diyeyim? Mesela elinize matkap alıp da evin duvarlarını deliyor musunuz? Hayır, usta çağırıyorsunuz. Çünkü o işi o adam biliyor. Ama siz mesela kendi işinizde belki CEO'sunuz, belki müdürsünüz, belki çok yüksek bir konumdasınız. Ama sizin işinizi de usta yapamaz gibi. Öyle düşünün. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Bu ara çok dönüyor sosyal medyada. Mesai bitiminde bu WhatsApp üzerinden, işte diğer yazışma mecraları üzerinden biraz mobbinge giren gecenin bir yarısı mesajlar geliyor. Bununla ilgili çalışan mesai dışında bunlara cevap verip vermemek zorunda mı? Bunu bir değineceğim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü hep şey diyorlar, yani bana mobbing mi yapıyorlar? Neden böyle gibi? Şimdi çalışma hayatında özellikle son yıllarda hepimizin hayatındaki en önemli konu bu. İsteyen istediği zaman istediğini yazabiliyorsunuz. Özellikle mesai bittikten sonra işvereniniz, müdürünüz, bir üstünüz neyse size mesaj atarsa cevap vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Çünkü eskiden iş yerinden çıkıyordunuz, hiçbir şeye bakmak zorunda değildiniz. Ama artık teknoloji o kadar hayatımızın içinde ki, saat akşam 9 oluyor mesela, bir mesaj geliyor. Sana bir mail attım, bir bakıp inceler misin? Hafta sonu izniniz var, pazartesi için bu dosyayı hazırla mesela. Bunu hepimizin başına geliyordu. Hatta bazen mesajların altında genelde çoğumuz şey yapıyoruz. O mavi tikler okundular mı falan kapatıyoruz, ama kapatmadığınız zaman onu her görünce bir de şöyle bir geri dönüş oluyor. Mesajı gördün, neden cevap vermedin? O kadar fazla bu bir mobbing aslında bakarsanız. Yani ben zorunda değilim, benim mesaim bittikten sonra. Peki çalışan yani ne yapacak? Ulaşılabilir zorunda mısınız? Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar üzerine ben zaten bu metni anlatıyorum şu anda. Dikkat etmeniz gerekiyor. Mesai bittiği anda işverenin size ulaşma hakkı tamamen sona erer şeklinde kesin bir cümle kurmak hukuken çok fazla iddialı oluyor. Çünkü bazı işin yapısı bunu gerektirebiliyor. Özellikle Türkiye'de bütün çalışanlar için her durumda geçerli olan ve mesai dışında gelen hiçbir mesaja cevap vermek zorunda aslında değilsiniz diyemiyorum. Genel ve mutlak bir düzenleme yok. İş kanununda da böyle bir açıklama yok. Ama diğer taraftan mantık çerçevesinde baktığımız zaman 7 gün 24 saatte ulaşılabilir olmak zorunda değilsiniz. Çünkü kimse köle değil. Ne işveren sahibiniz, ne siz onun kölesisiniz. Yani bu bir mantığa oturtmak gerekiyor. Şimdi kritik nokta bu, ama işin mahiyeti bunu gerekiyordur. Örneğin mesela Amerika ile çalışıyorsunuzdur diyelim. Amerika'daki müşteriyle saat farkı var. Ona göre mesela olabiliyor. Bu değişken bir konu. Kritik nokta bu. Yani mesai dışında gelen bir mesaja yalnızca bilgi vermek amacıyla mı gönderiliyor? Yoksa çalışanın fiilen yani mobbingle iş yapması mı isteniyor? Örneğin mesela işveren akşam saatlerinde yarın toplantımız saat 10'a alındı dedi mesela. Bu bir şey değil, bu bir bilgi verme. Ama mesela çalışan eve gitti, işlerini bitirdi, işte tatiline de çıkıyor. Yarın bu işi hazırla derse çalışma süresi ve fazla çalışma kısmında tartışmaya giriyor. Bakın şeyde, yani kanunda bunun bir maddesi yok, ama daha sonra hukuka taşıdığımız zaman bunlar kullanılabilecek şeylere dönüyor. Normalde yapılmaması gerekiyor. Yani teknolojinin tabii değişmesiyle çalışma hukukunun temel mantığı ortadan kalktı. Değişik bir konuya geldi. O yüzden bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar, biliyorsunuz ki. Bilgisayar başında yapılıyor, telefonda yapılıyor. Sonuçta ortada bir şey var. Ama akşam WhatsApp mesajına cevap vermediniz diye sizi işten çıkaramaz. O kadar da değil arkadaşım. Tamam, bazı mahiyetler var. Bazı işler bazı zamanlarda hızlı bir şekilde çözülmesi gerekebiliyor. Ama bu bir haklı ya da haksız fesih diyeyim, ona girmez. Yani siz tazminatsız benim WhatsApp mesajlarıma bakmıyor, geleceğe 9'da falan, bu olmaz. Bunu biz ne yapacağız? İdari yoldan maalesef çözemeyiz. Hukuka taşınacak bir konu tamamen. Burada da işte hakimin ve bilirkişinin takdir yetkisine dönecek. Bu çok artık başka bir konuya geliyor. Şimdi örneğin normal çalışma düzeninde bir ofis çalışıyor. İşte görevi gereği nöbet ve çağrı sistemi bulunan bir çalışanın durumu aynı olmayabiliyor işte dediğim gibi. Dolayısıyla her olay ve her çalışan kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ama özellikle şöyle söyleyeyim, bir çalışanın sürekli olarak mesai dışında bir mecradan zorlamak, çalıştırmak, normal çalışma düzeninin bir parçası haline getirmek hukuka tamamen taşınacak bir konuya dönüyor. O yüzden ulaşılabilir olmak başka, zorla çalıştırılmak başkadır. İkisi arasında bir fark var. O yüzden bu konuda çalışanın yani telefonu cebinde diye işveren onu 24 saat arayamaz. Böyle bir yani nasıl söyleyeyim size. Bu da böyle bir şey yaz, yani kanunda böyle bir şey yazmıyor ama mantığa da sığmıyor. Yani hayatın doğal akışına sığmıyor aslında. Yani biz bunu hukuka taşıdığımızda bunu kullanıyoruz. Hayatın doğal akışına uymayan bir sebep bu. Tamam, çok özel bir durumdur. Bir kere yapılmıştır vesairedir. İşte dediğim gibi yabancı müşteriniz vardır. Odur budur ya da kendi çözememiştir müdürünüz. Odur budur. Hani bir kereye mahsus, iki kereye mahsus yapılır. Ama sürekli böyle bir taciz varsa o zaman mesai bittiği için sizin aslında hayatın doğal akışına göre çok da cevap vermemiz gerekmiyor. Ama işinize sahip çıkmak istediğimiz için biz Türk insanıyız biliyorsunuz. İşimize hep sahip çıktığımız için genelde bu biraz size kalıyor ve ne kadar sıklıkta işte dediğim gibi istediğine bağlı olarak da çok değişken bir konu bu. Yani dinlenme hakkınızı eğer ortadan kaldırıyorsa bu bir sıkıntı ama atıyorum gece 11 oldu diyelim. Bir şey soracağım, müsait misin bir şey soracağım diye bir mesaj atması bir şey çözememiştir. Bu bir taciz değildir bu arada. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani illa size mesaj attı diye bir mobbing olduğunu düşünüyorum. Genelde de hukuka geldiğimiz zaman da zaten böyle bir şey olmuyor. Evet, bu haftada çalışanlarımı korudum, işverenimi korudum, ne yaptım artık siz karar verin. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ekstra sorularınız olursa isterseniz Radyo Sputnik WhatsApp hattından ya da benim sosyal medyam üzerinden yazabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyen de özellikle yaz. Artık zaten Eylül'e de geldik. Ay da bitiyor. Kış da geliyor. Biraz en azından kışın şeyini üstümüzden atmak için rehavetini mi ne derler? Böyle işlerinizi halledin. Her şeyi çözün. Rahat rahat artık kışın tıklamayacağız çünkü bu soğuklarda muhtemelen. Bence hala soğuk. Yani. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar ve sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Minibüslerde post cihazı dönemi başladı. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başlatıldı. Araçlara yerleştirilen post cihazları üzerinden yapılan işlemlerde yolculardan komisyon alınmazken uygulamanın aşamalı olarak kent genelliğine yayılması hedefleniyor. İstanbul içi toplu ulaşımda önemli bir yere sahip olan minibüslerde ödeme yöntemlerine yenisi eklendi. Belli hatlardaki minibüslere post cihazları yerleştirerek kredi kartıyla ödeme altyapısı aktif hale getirildi. Yolcular yolculuk ücretlerini nakit yerine kart kullanarak ödeyebiliyor. Söz konusu yeni ödeme sistemi ilk olarak Pendik ilçesindeki bazı minibüs hatlarında hayata geçirildi. Kartlı ödemeyi tercih eden yolculardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti kesilmiyor. Pilot sürecin ardından uygulamanın İstanbul'un diğer ilçelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor. İlk bakışta vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir teknolojik yenilik gibi görünen uygulama, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün başka bir yüzünü de ortaya koyuyor. Çünkü kredi kartının

0: ve banka kartı ve yaklaşık 98 milyon ön ödemeli kart bulunmakta. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 21-28 Ağustos haftasında yaklaşık 130 milyar lira artarak 7 trilyon 284 milyar liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana borçlardaki toplam artış 1 trilyon 425 milyar lirayı buldu. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. İlk olarak Pendik'teki bazı hatlarda uygulamaya alınan POS cihazları üzerinden yolcular herhangi bir komisyon veya ek işlem ücreti ödemeden yolculuk ücretlerini kartla karşılayabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı kapatıyoruz. 11 Eylül'ün 25. yıl dönümü bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta İkiz Kuleler ve başkentinde de Pentagon'u hedef almıştı. El-Kaide uçakları ele geçiren El-Kaideciler ve ondan sonra bütün dünya değişti. Amerika'nın terörle savaşı başladı. 25 yıl geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri yeniden savaş içerisinde. Ucu bucağı da gözükmüyor. Ara seçimlere gidiyor Amerikan Başkanı Donald Trump. 11 Eylül yıl dönümü, tabii saat farkı var. Amerika'da anmalar başladı. Aslında son yıllarda çok da sönük geçiyor. Hatta kimsenin çok da haberi olmuyor. Bir döneme damgasını vurmuştu ama tabii dönem değişti. Savaş ve çatışma dönemi açık biçimde ortada. Bank of America $150 petrol varil başına, kötü senaryo tabii bu, çiziyor. Amerika'da hisse senetleri üzerinden, petrol fiyatları üzerinden $1001 dönüyor. Epeydir konuşmak istediğim makroekonomik durum, ABD'nin açtığı savaşlar eşliğinde dünyayı sürüklediği duruma bakacağız bugün. Tabii pek çok notu aktaracağım size. İran'dan, Ukrayna'dan, özellikle Batı Asya bölgesinde pek çok not var. Ama 11 Eylül'ün yıl dönümünde biraz Amerika'nın bizi sürüklediği makroekonomik düzene bakacağız. Epey erteliyorduk çünkü yaz ayları, tatiller denk geldi ve sonunda ekonomist Arda Tunca'yı yakaladım. Bugüne randevu kopardım. Programın son bölümünde konuşacağız. Son dönemde aktarmaya çalışıyorum sizlere aslında. Amerika'da tabii tahvil piyasalarında sıkıntılar var. Enerjide sıkıntılar var. Dizel fiyatları, jet yakıtı, Batı'nın hegemonya kırılmasında dünyayı aleve verdiği yerler yüzünden kendi toplumlarında zorladığı, hem Avrupa'da hem Amerika'da bir dönemden geçiyoruz. Tabii maalesef Amerika'da olan Amerika'da kalmıyor. O yüzden de küresel değerlendirmeleri ihmal etmemek gerekiyor. Arda Tunca'nın ben de değerlendirmelerini alacağım. 1980'lerden, 70'lerden başlayan ve mali kapitalizm neoliberal modelinin hep Türkiye dahil olmak üzere her yerde neredeyse hakim olduğu bu Batı mali düzeni artık nereye evriliyor? Bu soruyu yanıtlamak gerekiyor. O açıdan anlamlı buluyorum. Evet, başka dediğim gibi notlar var tabii ki. Hürmüz Boğazı, İran'la ilgili gelişmeler, Yemen, bütün dünya Yemen'e bakıyor. Husiler muazzam bir taarruz başlattılar bu hafta. Aktarmaya çalıştım sizlere. Tabii Körfez bölgesi sıkıntılı. Hürmüz yüzünden sıkıntılıydılar. Bir de üstüne Kızıldeniz hattı ekleniyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere. Lübnan, İsrail, her yerden maalesef olumsuz haberler olduğunu belirtmek gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa'da da dolu dizgin bir savaş koşusu, diplomasiyi bırakmışa koşan Avrupa ülkeleri görüyoruz. Hepsinin notlarını aktaracağım. Tabii son bölüme geçmeden bir de BRICS başlıyor. Cumartesi, pazar hafta sonuna denk geldi. Hatta liderler Yeni Delhi'ye, BRICS'in 18. zirvesi Hindistan başkentinde iş forumu başlamış durumda. İlk mesajlar veriliyor. Yayına girdiğim ana kadar görebildiklerimi aktaracağım size. Tabii BRICS Batı'nın hegemon olduğu düzendeki kırılmalarında, alternatif arayışlarının da ifadesi diyebiliriz. Bu seneki zirveyi tabii ya önümüzdeki hafta, daha da yarın değil elbette, yarın cumartesi pazar araya girecek ama önümüzdeki hafta daha detaylı aktaracağım size. İlk notları bugün aktarmaya çalışacağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu, ekseni dinleyebilirsiniz. Karasal frekanslar dışında tabii aynı zamanda internet üzerinden dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden X hesabı Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Aynı zamanda da web sitesinde sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız internetten de bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler New York'ta, meşhur Dünya Ticaret Merkezi New York semalarında arka arkaya tabii aralık tam unuttum ama bir saat arayla diyelim, yarım saat arayla iki yolcu uçağı kaçırılmıştı. Bu yolcu uçakları ve İkiz Kuleler'e aralıklı olarak daldılar. 25 yıl geçti efendim. Bu faciada Pentagon'da tabii Pentagon binası da hedef olmuştu. Vuruldu. 2977 kişi İkiz Kuleler'de hayatını yitirdi. Tabii Amerika'da 25. yıl dönümü olduğu için son yıllarda çok da Amerika'nın dünya maceraları devam ediyor. Afganistan, Irak savaşları, bütün bunları 11 Eylül terörle mücadele başlığı altında her şeyi, ne kadar musibet varsa hepsini tetiklemişti. Çok ama son yıllarda sönük geçiyordu açıkçası. Bu sefer 25. yıl dönümü, 2977 can kaybedildi. Bunların hepsi Dünya Ticaret Merkezi'nin silüetini canlandıracak şekilde yavaş yavaş, Amerika'da da sabah oldu artık bu saatte. Dronlarla bir sergileme var. Aynı şekilde Pentagon'da da 184 kişi ölmüştü o dönemde. Onların anma törenleri var. Tabii New York daha çok dikkat çekici olan, belediye başkanı 25 yıl sonra bir Müslüman asıllı Amerikalı Mamdani. Tabii kürsüye çıktı. New York'un en karanlık günü diye 11 Eylül kurbanlarını andı. 2753 saygılarını sundu. Ve kutsal yükümlülüğümüz onların fedakarlıklarına layık bir hayat sürmek dedi. Şimdi tabii ortada bir terör saldırısı var. Fedakarlık kısmını çok, yani kurbanların ailelerinin tabii fedakarlıkları oldu. Ondan sonra Amerika neokon politikalar doğrultusunda şekillendi. Bush, W. Bush diyelim, oğul Bush iktidara geldi. Ardından ya cumhuriyetçi ya demokrat, çok da fark etmeyen Amerikan yönetimleri bugün bizi Trump yönetimine taşıdı. Bugün de Amerika yine savaşta, İran'la şu an için düşük yoğunluklu bir savaşta Amerika daha çok tartışılıyor artık. Çünkü bütün bu askeri maceralar birilerinin ceplerini dolduruyor olabilir ama sıradan Batı yurttaşları için, Batı ülkelerinin yurttaşları için ne kadar ekonomik refahları bakımından ne sağladı elbette tartışmalı çeyrek yüzyılda. Evet, bugün İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Amerika'nın Bank of America kötü senaryoda, tabii ki bütün senaryolar senaryo üzerinden konulmuyor ama $150 varil başına petrol fiyatları koyuyor. Dizel kıtlığı, dizel fiyatları artmış durumda. Jet yakıtı yokluğu, petrol fiyatlarında sert yükseliş, son dönemdeki saldırgan politikaların İslamabad mutabakatından, zaten o mutabakatı çok da uygulamak için imzalamadığı anlaşılmıştı hemen Amerikan yönetiminin, ama Haziran sonlarında ondan beridir çözemedikleri bir Hürmüz, kör düğümü diyelim, başka nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bu hafta $100 üstüne çıktı petrol fiyatları. Hepimizin cebini yakıyor bu arada. Amerikalıların da cebini yakıyor. Çünkü Amerika'da dizel fiyatı ilk defa $6 aştı. Trump'ın bütün vaatleri başkan seçilmeden önce hepsi çöpte gözüküyor. Daha da artacakmış gibi gözüküyor. Üstelik de ara seçimlerin öncesinde. Dün aktardım size, Amerikan Başkanı Donald Trump tabii İran Savaşı ile ilgili, başka şeylerle ilgili her konu fantezi dünyası konuşuyor ama 11 Eylül'ün yıl dönümünün hemen ardından, yani 11 Eylül'e ne kadar önem veriyorlar yıl dönümüne anmalara Cumhuriyet yönetimi olarak, orası ayrı dava ama akıllarında ara seçimler var. 3 Kasım'da Amerika'da Kongre ara seçimleri olacak ve Donald Trump tabii ki sahne alıyor yine. İran Savaşı da dilinden eksik olmuyor. Dün aktarmıştım, 3 Kasım sonrası bitecek bu iş. Daha da uzun sürmez diyordu ama Beyaz Saray, Amerikan medyasına bakılırsa Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ya da Marco Rubio Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı Donald Trump'ın bütün bir Trump başkanlığı boyunca bu işin devam edeceği görüşlerini Trump'a iletmişler. Trump Fox News'a röportaj verdi. Yine pek çok laf ediyor. Görevinizin geri kalanı boyunca bunlar konuşuluyor Amerika'da. Sürecek mi bu savaş deyince hiç şansı yok. Not a chance diye böyle bir tepki göstermiş durumda. İşte İran'ın hala nasıl füze fırlattığını sorguluyorlar. Çok fazla füzeleri var ama her zaman zaten bir miktar füzeler olacak gibi yanıtlar veriyor. Pişman mısınız? Pişman değilim. Onlar deli. İşte biz devre girmeseydik nükleer silah elde edeceklerdi falan filan. Tipik Trump. Evet, yani 3 Kasım'da mı bitecek? Ne zaman bitecek? İran ne yapacak bu arada? Tabii ki o da var. Hepsini tartışıyoruz. Ama Trump'ın asli derdi bugün 3 Kasım'a kadar, artık Eylül'ü neredeyse yarılıyoruz. 1,5 aylık bir süre kaldı. Dallas, Texas'taydı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre. Sahne aldılar hem Trump hem Başkan Yardımcısı J.D. Vance. İşte Demokratları radikal komünistler diye komik bir biçimde nitelendirdi Trump. Hürmüz Boğazı için yine Trump Boğazı dedi. Adını öyle koyacak. Çok kararlı. J.D. Vance Trump'tan önce kürsüye geçtiğinde 48. Başkan sloganları atıldı. Marco Rubio ile malum yarışıyor. Meksika ve Filistin bayrakları salonda bir protesto için çıkartıldığında onlara J.D. Vance'in son derece çirkin bir biçimde tekrar Meksika'ya kaba bir biçimde geri dönmesi çağrısı dahil olmak üzere. Evet, dün de aktarmıştım, eğer Trump kazanırsa, yani oy pusulasında ben varmışım gibi oy verin diyor cumhuriyetçilere ya da seçmenlerine ve $5,000 bir de rüşvet, öyle diyelim, o seçim rüşveti diyebiliriz rahatlıkla. Tabii Amerikan bütçesine $1.2 trilyon mal olacak, herkese $5,000 dağıt. Bununla ilgili tartışmalar var. Bu arada bir askeri olarak bu şovlar ara seçimler için yapılıyor. Yani politikacı bunlar, yeniden seçilmeyi hedefliyorlar diyebiliriz tabii ki. Ama askeri anlamda Trump yönetimi İran'a karşı istediği sonuçları tam elde edebilmiş değil. Çok açık bir biçimde. Dediğim gibi Amerikan medyasında bu iş 2029'da görev süresi dolacak Trump'ın, görev süresinin sonuna kadar bu işin devam edeceği. İran ekonomisi de tabii büyük sorunlar yaşıyor. Ama mesela Foreign Affairs dergisi buna rağmen İran elitlerinin bütün bu maliyetleri sağlayabilecek kaynaklara sahip olduklarını, öyle de diyorlar bu arada, sahip olduklarını, düşündüklerini yazıyor. Wall Street Journal'da bu arada İran'ın sınırlı ölçekte bile olsa füze üretimine yeniden başladığı haberleri var ki zaten bunu İranlılar söylüyorlar. Üstelik sınırlı da demiyorlar. Yeraltı depo, yeraltı üsleri var İran'ın ve oralarda bunlar üretim yapılıyor deniyor. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. CENTCOM yine sosyal medyadan 96 geminin rotasını değiştirdik, bu kadar gemi çıkarttık, bu kadar işte geçişe izin verildi gibi insani yardım tırnak içerisinde formülasyonuyla, ama tabii kipler bu gemi verileri aslında CENTCOM'u yalanlıyor. Perşembe günü örnek verelim, 7 gemi geçmiş, bir önceki gün 10 gemi işte, yani sonuçta petrol fiyatlarından anlıyoruz zaten. Bir ara işte ben 108 doları gördüm, sonra tekrar bir 104'e düşüyor, 103'e varil başına. Spot piyasada çok daha fazla tabii bu fiyatlar, ama üstelik bir de Yemen, birazdan aktaracağım, Kızıldeniz hattı da giderek sıkışıyor diyebiliriz. Amerikan Donanma Bakanı en çok gündeme damgasını vuran Epoch Times isimli bir yayın organı var Amerika'da. Ona yaptığı açıklamalar tabii en çok bu tartışılıyor. Çünkü en son İran vurulduğunda, İran'ın güney hattı vurulduğunda, İran Ürdün'deki Amerikan üssü dahil olmak üzere ve Bahreyn aynı şekilde Amerikan donanmasına da ateşi açmışlardı ve büyük bir zarar verdiklerine, dün de aktarmıştım, zarar verdiklerine dair haberler vardı. Helikopterler, A-10 uçağının kanadı kopmuş vesaire. Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı Vekili Hung Chao Epoch Times'a diyor ki 5. filo karargah Bahreyn'deki İran güçleri karargahımızı darmadağın etti. Yani ilk defa bu kadar büyük de doğrudan bir kabul var. Gemi mürettebatının artık sığınabileceği, yanaşabileceği hiçbir liman kalmadı. Yani artık bir görev gücü devreye soktuk. Hani bir daha bu tesisi kullanabilecek. 5. filoyu İran darmaduman etmiş durumda. Dolayısıyla her ne kadar Trump, Hürmüz açık, Boğaz'ın adı Trump Boğazı filan dese de o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yani bir Amerikan Donanma Bakanı vekili bile böyle laflar yapıyor. Abbas Araghchi edilen lafları yorumlamış. Tabii donanma vekiline teşekkür ediyor, samimiyetini, takdir ettiklerini. Bahreyn'deki 5. filoyu cehenneme, İran'ın cehenneme çevirdiğini, kabul ettiğini söylüyor. Tabii Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor diye de öyle laf iliştirmiş. Bugün Meclis Başkanı Galibaf'ın Amerikan yönetimini trolleyen X paylaşımları var. Petrol fiyatlarındaki artışa dair 3 boyutlu bir grafik paylaşmış durumda. Yani tabii İran'daki durum da iyi değil nihayetinde, ama İranlılar açısından Amerika'ya bu şekilde meydan okuyabiliyor olmak tabii önemli. Devrim muhafızları en son Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait Sail Drone Explorer isimli bir insansız gemi hedeflerini duyurmuştu. Gövde numaraları filan da, görüntüleri de var. Bu hafta Amerikan, en modern Amerikan tırnak içerisinde bir nevi denizaltı galiba, bunu ele geçirdi İranlılar ve sergilediler. Dolayısıyla da Amerika'nın İran'a karşı Hürmüz'deki macerası çok da iyi sonuçlar vermiş gözükmüyor. Ama tabii bütün Körfez ülkelerini etkiliyor bütün bunlar. Bugün Financial Times gazetesinde bir iddia var. İran'ın Körfez ülkeleriyle Kürmüz anlaşması için bir araya geleceği iddiası. Pazartesi günü Umman'ın sahil kenti Salalah'da yapılması planlanıyormuş. Tabii aslında Umman biraz da Körfez adına müzakere ediyor. Ama bir araya gelecekleri söyleniyor. Deniz trafiğini düzenlemek. Efendim Katar Ras Laffan tesisi bu süreçte hedef oldu ve tabii hepsi Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeler bunlar ve İran'ı vuran Amerikalılar bu üsleri kullanarak bu işleri yaptılar. Tabii Katar bir doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olarak zor bir durumda. LNG konusunda dünyayı da tabii zora sokuyor bu durum. Amerika'dan LNG almak için görüşmelerde bulunduğuna dair Bloomberg'un haberi var. Yani koskoca Katar ABD'den LNG alacak. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki şeyi beklememek mümkün değil. Pakistan'dan BM daimi temsilcisi Pakistan'ın bir çağrı yapmış taraflara, masaya dönün, yani ısrarcıyız diyor. Ama Trump üst üste açıkça dedi ki müzakere etmeyeceğiz, mutabakata dönüş yok. Zaten mutabakata Amerikalılar uymadılar bu arada. Uysalardı İran'ın petrolünü daha çok satabilmesi, cephelerde Lübnan'da tüm cephelerde savaşın bitirilmesi gibi şartlar vardı, hatırlayacaksınız. O yüzden ABD hemen bozdu bu anlaşmayı. Tabii mesele Hürmüz'le bitmiyor. Bir de bu hafta bütün dünya Husiler diyorlar ama Yemen'deki tabii Husiler bir aile, mesele Husiler değil, Ensarullah hareketi, Husi ailesi, bir aşireti diyelim, öncülük ettiği Ensarullah ve bu hafta muazzam bir taarruza başladılar. Ve bu taarruz tabii Suudi Arabistan'ın saldırılarından sonra başladı ve Suudi destekli güçlerin saldırılarından sonra başladı. Yani aslında Ensarullah başlatmadı demek gerekiyor öncelikle. Ve aktaracağım birazdan, Mekke İttifakı, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ne olacak diye dün de aktardım. Kimse bilmiyor, bir takım açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le telefon görüşmeleri yapmış. Bölgesel güvenlik derken en çok da tabii Yemen'in konuştukları fikri akla geliyor. Çünkü asıl mevzu Yemen. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, yani bu hükümet tabii artık yani zaten çoktan süresi dolmuştu devlet başkanının vesaire. Birlik hükümetini, Suudi destekli hükümetin başına atadıkları kişisi bozmuştu. Yani karşılıklı darbeler diyebiliriz. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'ne Suudi destekli hükümet Husilere karşı harekete geçin diye çağrı yapıyor ama açıkçası 2015'ten bu yana Yemen Savaşı öyle boyutlar aldı ki Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle bunun çok da karşılık verecek kimse bulmak kolay değil. Pakistan'dan açıklamalar tabii, dün aktarmıştım size, zamanı geldiğinde Pakistan harekete geçeceği yolunda bir takım iddialar var ama Mekke Anlaşması uyarınca yani şimdilik bir müdahale görüşmesi yok. Yani tabii burada ilk saldıran Ensarullah mı sorusu sormak gerekiyor. Axios haber sitesi ise Amerika merkezi, Muhammed Bin Salman'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ı iki kere aradığı ve daha önce Ensarullah'a karşı Amerikan donanması sevk edilmişti Refah Muhafızı Operasyonu'nda ve Trump çok pahalıya patlayınca geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi Muhammed Bin Salman'ı da reddetti haberleri var. Askeri hava saldırıları düzenlemesini istiyor Suudi Arabistan Amerika'dan ve Trump reddediyor. Amerikalı yetkililer Axios'a böyle demişler. Şimdi sıkıntı şu tabii, Pakistan'ın da Husileri ya da işte Ensarullah'ı, Yemen'i vurma, havadan vurması olası tabii ama Amerika vurmuş, hiçbir sonuç elde edememiş. Pakistan vursa ne sonuç çıkacak? Dolayısıyla Yemen'e hava saldırısı yapmak ne kadar işlevsel olur kestiremiyorum. Zaten sahada 100 kadar Amerikalı askeri danışman Suudi Arabistan saplarında olduğu haberleri var bu arada. Ama bunlar aktif olarak Suudi saldırılarına da destek vermiyorlar. Efendim, Yemen sahasında harita değişti ama bunu belirtmek gerekiyor. Dün aktarmıştım size, Babülmendeb Boğazı dahil Yemen'in bütün Kızıldeniz kıyılarının neredeyse tamamı Ensarullah'ın eline geçti. Onlar meşru Yemen hükümeti olduklarını söylüyorlar. Batı kıyılarının tamamı neredeyse artık, Muha kenti, liman kenti çok önemli. Neredeyse tüm Yemen adalarının ellerine geçtiğini anlıyoruz. Burada Perim Adası var. Babülmendeb'in incisi deniyor. Mayunda deniyor bu adayı. Adaya boğazın en dar kısmında Cibuti ile Yemen arasında haritaya bakarsanız görebilirsiniz. Hatta sabah saatlerinde ben Telegram kanallarında Zubab şehrinin, yine orası da Kızıldeniz'de boğaz kıyısında, ele geçirdikleri iddialarını gördüm. Bazıları gri bölge diyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Ama tabii bütün bunlar Kızıldeniz kıyılarının tamamında Yemen'in Ensarullah kontrolü aldığı zaman Riyad için hakikaten bir kabus senaryosu haline geliyor. Doğu batı boru hattı Hürmüz'den petrol çıkartamayınca Kızıldeniz'den Yanbu'dan çıkartılıyordu petrol. Şimdi tabii ne olacak bundan sonrasını kestirmek zor. Aynı zamanda Yemen resmi biraz daha karışık. Son bir yılda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında sürtüşmeler olmuştu. Çok ciddi bir nüfus mücadelesi var. Ensarullah'ın bu kadar ilerlemesinde iki tarafın sürtüşmesinin de rolü olduğunu belirtenler var. Dolayısıyla Ensarullah kurtarılan topraklarda bütün bu Suudi ve Baye destekli unsurların onlara af da çıkartıyorlar, ilan ediyorlar daha doğrusu ve adaları ele geçirmiş gözüküyorlar. Suudi destekli hükümetin konsey üyesi Tarık Salih ulusal direniş güçlerinin kontrolünde olan yerlerdeki birlikleri çekilmiş gözüküyor ve tabii Yemen iç savaşında yeni bir aşamaya girilmiş gözüküyor. Suudilerin doğu batı boru hattını da Ensarullah'ın vurduğu yönünde iddialar gördüm. Bir takım uydu verilerinden yola çıkarak söylüyorlar. Hatta 6-7 noktada etkilendiğini, işte bir takım yangınlar çıktığı, duman bulutları olduğu yolunda haberler var ama açıklama görmedim en azından doğrudan. Bir de tabii Kızıldeniz'in Babülmendeb Kızıldeniz hattındaki büyük tıkanma, Ensarullah'tan açıklama yapıldı. Seyri sefer serbestisinde bir sıkıntı olmadığı, tabii Suudiler Yemen'i vurdukları için ve Yemen'de Ensarullah'ın gayrimeşru gördüğü unsurlara başkanlık konseyine destek verdikleri için onların geçişleri ayrı bir mesele. Büyük bir problem var ortada. Hatta daha ilginç bir şey de oldu. Yani çok detayını anlayamadım ama bu dijital dünya ile ilgili haberler hakikaten bazen zorluyor beni. Anthropic şirketi var biliyorsunuz. Yapay zeka şirketi, çok da meşhur bir şirket. Bir 154 sayfalık bir rapor yayınladı. Böyle Çinliler de var içinde. İşte birileri biyolojik silah geliştirmeye çalışmış. Cloud modelinden yararlanmaya çalışmış gibi unsurlar var ama bunun içinde bir de
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kuzey Yemen merkezi bir tehdit aktör hücresi gibi Ensarullah'a doğrudan atıf yapılan yapay zeka konusunda bazı teknik işlemler yapmaya kalkışmışlar. Cloud'u kullanarak, kodlama yeteneği yüksek olan versiyonunu kullanarak hipersonik işte varyantlar içeren füzeleri ateşlemek falan. Bilemiyorum tabii, biz Hursiler diye anılan Ensarullah Yemenliler bunlar aslında. Baldırı çıplaklar diye biliyoruz ama kim bilir, belki de dijital dünyada uzman olanları vardır içlerinde. Gerçekten şaşırtıcı bir not olarak da bu Anthropic'in yapay zeka şirketinin açıklamaları, raporunda yer alanları aktarmak istiyorum. Yani test satışı falan yapmaya çalışmışlar. Mühendislik ekibi gibi kod yazdırmışlar falan. Çok ilginç. Evet, dönelim Batı Asya'ya. Lübnan tabii, Güney Lübnan, İsrail'in sürekli saldırılarına uğruyor. Ve Ali Tahir Tepeleri bu hafta sonunda Lübnan direnişinin, Hizbullah direnişinin kalbi olarak görülüyordu. Altında tünellerin olduğu bir tepe. Bu tepeyi İsrailler hakikaten ele geçirmiş gibi gözüküyorlar. Zehirli gaz attıkları söyleniyor bu arada, bundan 10-15 gün kadar önce. Ve son olarak da 1100 ton patlayıcıyla imha ettikleri. 4.1 büyüklüğünde Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine bakılırsa bir depreme yol açmış 1100 ton patlayıcı kullanılması. Bütün bunlara rağmen tabii Beyrut'taki hükümet İsrail'le ABD arabuluculuğuyla doğrudan masaya oturma tavrından da vazgeçmiyor. Güney Lübnan'da artık yaşanacak yer olmaktan çıktı, her yer çıkıyor daha doğrusu. 8. tur müzakereler yapılacakmış sanıyorum önümüzdeki hafta 15-16 Eylül'de Roma adresi olarak gösterilmişti. Bilmiyorum gidecekler mi bunlar olurken. Tabii İsrail'de 27 Ekim hemen her gün aktarıyorum. 27 Ekim seçimlerine ayarlı her şey. Netanyahu'nun yayına girerken 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili böyle teröristleri kınayan açıklamalarını gördüm. Anketler çok parlak değil. Netanyahu en büyük rakibi Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un gerisinde, daha doğrusu muhalefet bloğu da birleşemiyor. Arap partileri çünkü kabul etmiyorlar aralarına, o yüzden de bir hükümet çıkmayacak öyle gözüküyor. İsrail Maliye Bakanı Netanyahu'nun koalisyon ortağı Smotrich'in Türkiye'yi de işin içine katan açıklamaları var. Ahmet El-Şara yeni Suriye'nin eski El-Kaideci ve IŞİD'ci liderine atıf yapmış. Takım elbise giyip kılık değiştirdi. ABD'de biraz seviliyor olabilir ama Suriye sorunlu bir yer diyor Smotrich. Ve Türkiye ile olan bağlantısı bu yükselen bir Sünni eksen demek. Güçlü ve kuvvetli bir devlet olmak zorundayız, ülke olmak zorundayız diyor. Evet, böyle bir resim var önümüzde. Tabii Rusya, İsrail bu hafta aktardığımız... İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Batı'ya da bir topyekün saldırı düzenleyebilecekleri tehdidi savurmuştu. Filistin yönetimine, Hamas değil, seçim planları var Filistin'de, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Rusya tepki göstermiş bu açıklamaya. İsrail'in tabii siyasileşen ortamı, seçim kampanyası Filistin'e tehdit için gerekçe olmaması gerekiyor diye Maria Zaharova'nın tepkileri var. Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün tabii tüm anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi, sorumlu davranmak vurguları yapılmış. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret ediyor. Bayağı da protesto gösterileri olmuş. Christodoulides Herzog'u ağırlarken başkanlık sarayının dışında soykırımın suç ortağısınız, istifa edin diye insanlar bayağı bir haykırmışlar öyle diyelim. Güney Kıbrıs'ta tabii işler epeydir İsrail ibreler İsrail ile ilgili tamamen değişmişti. Bir de Politico'nun bir haberi var, onu da aktarmak istiyorum. ABD'nin NATO Büyükelçisi daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın son toplantılarında NATO büyükelçileriyle Temmuz ortalarında, yanlış görmediysem, toplantıda açıkça Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilmelerini Roma statüsüyle kurulmuştu bu mahkeme. Tabii BM'ye bağlı Lahey gibi yani meşruiyeti o kadar dünya mahkemesi olarak olmasa bile ülkelerin kendi durumlarına göre Roma statüsünü tanıyan, imzalayan ülkelerin katıldığı bir hukuk mekanizması. Evrensel hukuk iddiaları tabii çatır çatır çöküyor. Yani insanın arayışı belki bitmeyecek ama bu dönemde Yugoslavya ile başlayan süreçte ne kadar siyasileştirdiklerini, hiç ideolojiyle alakası yokmuş gibi yaptıklarını gördük tabii. UCM herkesin orasından burasından çekiştirdiği bir mekanizma haline geldi. O yüzden tabii temelde itirazım yok ama tabii Amerikalılar bunu tamamen kendi çıkarları için söylüyorlar. Çekilin demiş yani NATO devletlerine UCM'den. Hatta sonra sözlerinde Amerika'nın yanında kimlerin yer aldığını yakından takip edeceğiz. Bu aslında 2001 saldırıları sonrası Bush yönetiminin dünyaya ya bizimlesiniz ya düşmanımızsınız dediği söylemleri anımsatıyor. 25 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Evet. Dün aktarmıştım, Cezayir diplomatik ilişkileri Birleşik Arap Emirlikleri kesti diye İsrail'le ilişkiler ve Cezayir'i karıştırmakla suçluyor tabii ki. Uyardık diyorlar Cezayir'den yapılan açıklamada. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına hava sahasını kapatacağı yolunda açıklamalar geldi. Şimdilik sanıyorum sivil uçuşlar devam edecek ama 2026 sonunda da bu da bitecek öyle gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kararın geçici olması temennisini açıklamış. Evet. Ukrayna krizinde bugün çok fazla bir şey yok. Dün aktarmıştım size. Amerika'da sancılar var tabii. Ukrayna savaşı kaybediyor diye başlıkları artık Batı medyası atıyor. Yuri Ushakov Putin'in danışmanı açıkça Trump yönetimi Trump bu savaşı bitirmek istiyorsa Ukrayna'ya desteği, istihbarat, işte silah ne varsa kesmesi lazım. Yani keserse biter diyerek formülü özetlemişti. Ondan beri çok farklı bir şey görmedim doğrusu. Sergey Lavrov'un açıklamaları var ama 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili olarak. Tespitleri var daha doğrusu. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu 11 Eylül'ü daha sonra askeri operasyonlar, uluslararası koalisyon kurarak uluslararası dayanışmayı terörle mücadeleden ziyade jeopolitik planlarını hayata geçirmek için kullandı. Mevcudiyeti ve etkisini, nüfuzunu genişletmek için kullandırıyor. Afganistan, Irak, Libya gibi bir dizi bölgede gördük. Ayrıca Gürcistan'da, Ukrayna'da da gördük. Ve bu adımlar tek kutuplu dünya düzenini koruma çabasıydı. Evet, yani doğru özetini yapmış Sergey Lavrov. Evet, Ukrayna tabii Amerika'nın çok uzun yıllar darbe için sivil toplum kuruluşlarıyla toplumları içeriden çürüterek sözde demokrasi ve insan hakları deyip insanları birbirlerine boğazlatacak ayrımları sürekli altını çizerek ideolojik olarak da böyle düşünüyorlar zaten. Bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Her yerde faciaya yol açıyor tabii. Öyle bir sıkıntı var. Uzun süre uğraşıyorlar. Özellikle Doğu Avrupa, Batı dışı coğrafyalarda yapıyorlar. Her yerde test alanı. Arap aleminde test alanıydı. Ukrayna'da farklı değil. Ukrayna'da bir savaş çıkarttılar tabii ki. Rusya'yı çevreleme derken getirdikleri yer. Son tabii dün akşamdan bu yana yine birleşik operasyonlar açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev bölgesi, askeri sanayi tesisleri, Odessa'da limanlar, askeri yük taşıyan gemileri vuracağız diye açıkça Dmitri Peskov dün söylemişti, aktarmıştım size. Haftalık bilanço da çıkarmışlar. Rusya Savunma Bakanlığı çıkarmış. Silah sanayileri, lojistik merkezler, askeri amaçlı, yakıt enerji ulaşım altyapısı, İHA, mürettebatsız deniz araçları, mühimmat, yakıt, malzeme depoları, radyo teknik irtibat merkezleri, her yer nasibini almış gözüküyor efendim. Kara harekatında da yeni kurtarılan bölgeler olduğunu duyuruyor Rusya Savunma Bakanlığı. Zaporojye bölgesi, Zorevka, Donetsk'te Novogrishino kurtarılmış diye aktarıyorlar efendim. Tabii Batı medyasında dün de vardı, bugün de haberler, gördüğüm haberler devam ediyor. Le Monde gazetesi Fransa'nın işte Kiev'i dehşet verici bir kış bekliyor diye. Paküçleri kalmadı. Patriotların ne kadar hava savunmasını güçlü tuttuğu bir tarafa, önleyici sistemleri azalmış durumda. Amerikalılar malum Trump'ın deyişiyle mühimmat stokluyorlar. Maliye Bakanı Ukrayna'nın maaşların ödenemez duruma geldiğinden şikayet ediyor. Zelenski tabii yine tura çıktı. Moldova üzerinden bir de İHA'larla Rusya'nın hedef aldığı iddiaları. Yani ben açıkçası hiç baktım şöyle bir haberlere. Hiç manalı değil. Biraz böyle hani mağduriyeti oynayarak İskandinavya üzerinden Kanada'ya, sanıyorum şu anda Kanada, oradan Amerika'ya geçecek. İşte Eylül sonunda BM Genel Kurulu oturumları var. Trump'la görüşmeyi planlıyor 20 Eylül diye açıklamıştı. Sanıyorum Kanada'da açıklama yapmış. Amerikalılar ve Avrupalılar bizim için bir şey yapmalı. Başkasına güvenerek savaşa girmemekte fayda var tabii. Müzakerelerin ilk sonuçları Eylül sonuna kadar ortaya çıkabilir gibi tuhaf lafları var. Hiç mana veremedim. Ama ana gündem tabii ki enerji, gıda güvenliği. Çünkü Rusya'ya başlattığı 40 günlük ağır drone saldırıları sonucunda tabii ki Rusya daha güçlü olduğu için misillemeler Ukrayna'yı daha büyük başını belaya sokmuş vaziyette. Kim verdiyse bu aklı 40 günde drone sallarsan masaya oturtursun diye çok yanlış bir şey söylemiş. Öyle gözüküyor. Bir de yurt dışına giden herkesi geri dönmesini umut ediyormuş. Yani Ukrayna nüfusu yarı yarıya azaldı 90'lardan beri. Savaşacak Avrupalılar için kan dökecek adam aramaya devam ediyorlar. Efendim dün aktarmıştım size New York Times gazetesinin başlığını. İşte 27 milyar dolar daha para istiyor Kiev, Avrupa'da bunun nedenini öğrenmek istiyor diye. Nedeni açık tabii ki. Para habire Avrupalılar veriyorlar paraları, o hepsi gidiyor. Bir kısmı silahlara gidiyordu, bir kısmı herkes dalga geçiyor. Çünkü NABU, SAP, Ukrayna'da bir de Batı destekli bunlar yolsuzluk operasyonları yapıyorlar. Zelenski'nin neredeyse bütün kadrosu yolsuz çıktı. Soruşturma açıldı dolayısıyla. Hani haberi olmayabilir mi böyle bir durumda, emin olamıyorum ama paralar bir kısmı nereye gidiyor o anlaşılıyor. Batılıları biraz sövüşlüyorlar açıkçası. Efendim tabii Wall Street Journal'da da bu 27 milyar tekrardan para istemesiyle alakalı Avrupalıların mali desteğin maliyetini biraz karşılamakta zorlandıkları, bunu tartıştıklarına dair giderek daha pahalı hale geliyor bu savaş diye yakınıyorlar. Ben siyasi elitlerin çok şikayet olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Böyle haberler yaptırıyorlar ama yani kendi vatandaşlarını çok düşünüyorlar mı, ondan emin değilim. Özetle 2027'ye kadar 105 milyar dolarlık kredi dahil vaat ettikleri yardımı sağlayacaklarmış ama daha fazla taahhüt edemeyeceklermiş. Yani resmen bir özel ordu gibi kullanıyorlar. Özel kendi paralı askerleri gibi kullanıyorlar. Mark Rutte'nin açıklamaları ortada. Rammstein toplantısında alenen adam yani başka çaremiz yok diyerek kendi gidip savaşmıyor. Avrupalılar da gidip savaşmıyorlar. Ukraynalıların kanını döküyorlar. Almanya tabii bunun artık dolu düzgün militarizme koşuyor. İki gündür AfD'nin zaferi sonrası tartışmaları aktarmıştık, konuşmuştuk konuklarımızla. Düsseldorf'ta bu sabah Ukrayna Başkonsolosluğu'nda bir polisiye operasyon yapmışlar ama anlam veremedim niye yaptıklarını doğrusu. İşte gazetelerde, Alman medyasına da yansımış. AfD Rusya ile barış istiyor, Amerika ile iyi ilişkiler istiyor diye dışlanıyor. Savunma planı varmış gizli. AfD'ye göstermeyeceklermiş o planı. Yani demokratik seçimler diye bir şey var tabii ortada. Seçimleri demokratik yapmadılarsa onu bilemiyorum ama sandıkta demokratik seçim yaptıktan sonra böyle kabul etmemek ne oluyor onu anlayabilmiş değilim doğrusu. Kendilerinin iddiası yani, bu arada benim iddiam da değil. Çok demokratik, bütün dünyaya demokrasi saçtıklarını söylüyorlar. Çok enteresan durumlar. Tabii Dışişleri Bakanı Vadepul'ün Almanya'da sorularla karşı karşıya kalıyor. Ve işte şöyle yanıtlar vermiş. Net Almanları savaşa ikna etmek için net cevaplar verir, argümanlar sunar. Ukrayna'ya yönelik politikamızın ve desteğimizin neden burada Avrupa'da özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlamaya amaçladığını açıklarsanız insanları ikna edebilirsiniz. Evet, yani Göbels de böyle şeyler yapıyordu tabii. Benzer şeyler, Almanların haklılıklarını vurgulayacak şeyler yapıyordu. Evet, tabii Leipzig'de olayında Rusya'yı sorumlu tuttular. Kuzey Akım sabotajında yani hakikaten Kuzey Akım'ı takip eden Alman devletinin hiç bu kadar rezil bir halde muhtemelen görmemişlerdir. 5 adam, 1 kadın ve 1 yat diye böyle gerçekten bir ülkenin çok stratejik kilit altyapısı darma duman edilirken CIA tarafından öyle abuk sabuk haberler yaptılar ve gömdüler soruşturmayı. Ukrayna'ya mal etti. Sonra Alman medyasında Ukrayna'yı suçladılar bu arada. Bir Ukraynalıyı kurban seçmişler herhalde. Zelenski reddetti, biz yapmadık dedi ki uzaylılar yapmış. Evet, şimdi Leipzig diyorlar. Neyse, bir de test yapmışlar ülke genelinde, uyarı sistemi. Herkesi korkutmuşlar anladığım kadarıyla, bir panik yaratmış. Yani acil cihazlardan mı nereden geldiyse bu tatbikat kestiremiyorum. İngiltere'de de maalesef bir işçi partisi hükümeti var. Savaş yanlısı aslında kulislerde Andy Burnham'ın çok da savaşı, Ukrayna savaşından haz etmediği iktidara gelirken. Burada seçilmiş bir lider değil, daha onu belirtmek lazım. Keir Starmer süresini tamamlayamayınca onun yerine geçmişti. Neyse, İngiltere Savunma Bakanı Sriting işte halka dayanıklılığı tartışmaya başlamak lazım. Elektrik kesintilerine hazırlanın. El fenerleri, kibritler, mumlar hazırlayın. Savaşa hazırlanın diyorlar yani. Bilemiyorum ne olacak. Herkesi isyan mı ettirecekler? Ne yapacaklar? Gerçekten kestiremiyorum. Zelenski'nin siyasi rakip görüp Londra'ya elçi olarak şutladığı eski Genelkurmay Başkanı Zaluzhny de bir toplantıya katılmış. Bize para verin, silah verin, o zaman Rusya'ya karşı zafer kazanırız mesajı aktarmış. Budanov Zelenski'nin başkanlık ofisinin başına geçti. Yolsuzlukla suçlanan Yermak görevden alınınca o da hava saldırılarıyla bakın bizi dize getiremiyorlar. İHA'larla vuruyorlar ama teslim olmaya zorlayamıyorlar. Yalnız Donbas düşüyor bu arada. Yani Kramatorsk, Slavyansk, Konstantinovka patır patır patlıyor. Bazı yerlerde Orehov, Zaporojye, yani dize getiremiyorlar derken hedef ne orada? Ona bakmak lazım. Donbas cephesi çöküyor, çökmek üzere. Kimilerinin iddiasına göre bu yıl başlarını bulmayacak. Beraber göreceğiz tabii. Takip edilmiş mevkiler darbe sonrası. Efendim Avrupalı ergenlerden bir örnek aktaracağım. Polonya'nın neoliberal başbakanı Donald Tusk Çekya'ya gidiyor. Visegrad toplantısı için Bratislava'ya uçuyor. Uçarken de Krotik ve Rex isimli bu çizgi kahramanlar, bunlar anladığım kadarıyla ülkeye özgü, onları yanında götürmüş. Ruslar aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bizim aramıza giremezler mesela çizgi kahramanlar üzerinden vermeye çalışıyorlar. Gerçekten çok enteresan. Litvanya bu arada nükleer silah yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Dmitri Peskov uyarıda bulunmuş. Niçin bu nükleer silahları konuşlandıracaksınız? Bunun birilerine karşı olması lazım. Görünen o ki Batı'ya değil bize karşı olacak. Eğer bize karşı nükleer silah olursa o zaman ülkenizin toprakları nükleer saldırıların hedefi olur demiş. Evet. Evet efendim. Avrupa Birliği'nde ICE verileri var. Rusya'dan gaz almak istemiyorlar. Doğalgaz fiyatları Aralık 2025, yani kaç 9 aylık süreçte 26.8 Euro'dan 9 Eylül itibariyle 79.2 Euro'ya çıkmış megawatt saat. Artık hesap edin. Depolar dolu değil diyorlar. Bilmiyorum. Avrupa herhalde pahalıya doldurur bir yerlerden. Yalnız Macaristan'ın bu Ursula von der Leyen'in Viktor Orban'a karşı çok desteklediği, karısını dövdüğü için işte polis zabıtlarına geçen Peter Magyar, o da Visegrad grubunun toplantısına Bratislava'da katılmış ve diyor ki valla bizi yani pragmatik biçimde Rus enerjisi almaya devam etmek istiyor çünkü. Yani Rus düşmanlığı yapacak ama enerjiyi de alacak. Avrupa Komisyonu'na da demiş ki bize tazminat vermeniz lazım. Rus gazından vazgeçmemizi istiyorsanız, Rus enerjisinden. Makul bir yaklaşım. Evet. Böyle bir durum. Evet efendim, şimdi bugün artık tabii Yeni Delhi çok hareketlendi. Aslında resmi zirve yarın ve öbür gün. Şangay İşbirliği Örgütü Ağustos sonunda Bişkek'te, Kırgızistan başkentinde toplanmıştı. Şimdi de küresel güneyin kalbi BRICS zirvesinde Hindistan başkenti, dönem başkanlığı Hindistan'daydı. Yeni Delhi'de atıyor. Küresel güneyin sesi olarak görüyoruz BRICS'i. Elbette tartışmalar, üye ülkelerin zaman farklı çıkarları olabilir ama arayışları olduğunu da eklemek gerekiyor. Hindistan dönem başkanlığı yarın başlayacak zirve için başlığı dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik olarak kurgulamış. Sadece jeopolitik bir platform değil, işte ticaret, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sağlık, enerji, iklim, kalkınma alanında somut işbirliği üreten mekanizmaya çevirmeyi hedefliyorlar. Tabii Batı'ya karşı bir blok argümanı yok BRICS'te. Bu konuda çok farklı görüşler dile getiriliyor. Niye olmuyor diyenler var. İşte Trump saldırıyor, niye karşılık verilmiyor diyenler var. Elbette farklı görüşler var ama küresel güney ülkeleri tabii kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bir dayanışma hattı tesis etmeye çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla biraz da pragmatik bir platform olduğunu belirtmek gerekiyor. Yavaş yavaş aralarında ticaret, enerji dönüşümü, işte sağlık, tarım, küçük büyük ölçekli işletmeler, yapay zeka, dijital teknolojiler alanlarında işbirliği forumları düzenliyorlar. Ülkelerden insanlar gidiyor, toplantılara katılıyorlar, network kuruyorlar. Aslında Batıların sistemlerini inşa ederken yaptıkları şey de bundan farklı bir şey değil. Network oluşturmak zaman alacak bir şey. Tabii ki önüne taş konmazsa. Hatırlayalım, 2024 senesinde BRICS'te genişleme olmuştu. Üye sayısı 11'e çıkmıştı. Tabii Suudi Arabistan'ın net onayı da gerekiyor. Yani sadece Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan bir platform değil. Mısır, Etiyopya, İran var. Birleşik Arap Emirlikleri burada. İlginç tabii. Ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan biraz muallakta bıraktı aslında. Endonezya önemli bir ülke. Asya'nın önemli bir üretici gücü. Dolayısıyla totalde bir jeopolitik ağırlık olduğu aşikar. Ama tabii uzun vadede içeride kimse işte biz dolar hakimiyetine meydan okuyoruz vesaire doğrudan açıktan söylemiyor. Onun yerine yerel para birimleriyle ticareti arttırmaktan uzun vadeli bir alternatif altyapı oluşturmaya çalıştıkları belki saptamayı buradan yapmak mümkün. Tabii farklı sloganlar, argümanlar da var. Farklı ülkelerin farklı yapıları, farklı kültürleri, bunları bir şekilde işbirliğine evirecek mekanizmalar yaratmak, bunları da konuşuyorlar. Göreceğiz tabii Yeni Delhi zirvesini göreceğiz. Aynı zamanda liderler zirvesi tabii bugün BRICS İş Forumu var Yeni Delhi'de. Asıl ana toplantı yani liderler zirvesi yarın olacak. Bir ortak bildiri yayınlanacak mutabık kalınan konularda. Pazar günü de BRICS Plus yani BRICS Artı. Diyalog ortakları, gözlemciler vesaire onlar da var. Hindistan bu zirvede bir dijital merkez bankası paraları birbirine bağlayacak bir merkez bankası fikrini sanıyorum ortaya atıyor ama henüz o kadar dijital para somutlandı mı bilemiyorum tabii ekonomistler bu konuları daha çok takip ediyorlardır ama bunlar tartışılıyor tabii. Liderler gitmeye başladı bu arada. Rusya Devlet Başkanı bu sabaha karşı Hindistan'a ulaştı. Aynı zamanda gördüğüm kadarıyla Güney Afrika lideri, Cumhuriyeti lideri, Çin Devlet Başkanı, Pezeşkian İran Cumhurbaşkanı da Yeni Delhi'ye ulaştılar. Bugün BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Putin'in Narendra Modi ile görüşmesi var. Çok yakın zamanda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de görüşmüşlerdi hatırlayalım. Kadın İş Dünyası İttifakı ayrıca BRICS bünyesinde kurmuşlar. Onlarla fotoğraf çekimlerinin görüntüleri vardı. Pezeşkian ve Modi ile birlikte. Ayrıca bir de tabii Yeni Delhi'de bir uluslararası sanayi fuarı BRICS vesilesiyle var. Bu fuarı da gezmişler. Innoprom Hindistan fuarı Bharat Mandepam kongre salonunda Rusya'da dijital alanı alan standı kurmuş. Yapay zeka ve mühendislikle alakalı yani sadece enerji meseleleri değil daha böyle geleceğe yönelik meseleler. Tabii ikili toplantılar var. Malezya'sı, Etiyopya'sı, Bae'si. Herkes orada öyle diyelim. Hafta sonu bayağı bir gündem olacak. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'nın da özellikle Hindistan lideri Narendra Modi ile görüşmesi merakla bekleniyor. Çünkü Hindistan'la sınır meselelerini yeniden ele almaya başlamışlardı bir süredir. Ve Çin Cumhurbaşkanı'nın bayağı bir kalabalık heyetle tabii henüz somutlandı mı bilmiyorum ama kulislerde 400 iş adamıyla Yeni Delhi'ye gittiği söyleniyordu. Diyaloğu yani bütün problemlere rağmen iki ülke iki büyük nüfus Avrasya kıtasında BRICS üyesi olarak iletişimi diyaloğu devam ettiriyorlar ve Xi Jinping'in tabii Yeni Delhi'de görüşmeler yapacak olması da tabii küresel politikaları takip edenler için ayrıca ilgi konusu. Bir süredir Kazan'da, Tianjin'de falan görüşmüşlerdi. Ama ilişkilerde problemli alanlar da var. Bunları ele alıyorlar. Evet, tabii BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Ben yayına girerkenlerimi sadece aktarabileceğim. Kalanlar artık pazartesiye kalacak ama Rusya lideri konuşma yaptı. Daha çok tabii küresel ekonomi, batı yaptırımlarını değerlendirdi. Euro bölgesi ekonomilerinin üretiminin gerilediğine dikkat çekti. Yaptırımlar tabii. Yaptırım uyguluyorlar. Ondan sonra kendilerine böyle geri dönüyor dedi. Dengelerde değişimlere işaret etti küresel ekonomide. Özellikle büyümenin küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına BRICS ülkeleri sağlıyor dedi Putin. Tabii Rusya'nın ekonomik ilişkileri geliştirme hedefini tekrarladı. Aynı zamanda tabii Batılıların tutumları diyor ki Putin Batı ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor Kuzey Akım. meselesini anlıyorum buradan. Bu rekabet mücadelesi devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor. Rusya'ya 30 binden fazla, yaklaşık 33 bin bildiğim kadarıyla kısıtlama, yaptırım uygulanıyor. Ve tabii ki başka yani diğer ülkelere de, bir sürü ülke Amerika çeşitli konularda yaptırım uygulayabiliyor. Gümrük tarifelerini kendisi de bir

0: devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda ekonomist ya da iktisatçı eski tabirle Sayın Arda Tunca var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Epeydir konuşamıyorduk.
2: Tabii
1: dünya jeopolitiğindeki bütün kırılmaları aktarmaya çalışıyorum. Artık zorlanıyorum da hakikaten her şeyle bu kadar her şey mi kötüye gider diye zaman zaman. Ama ekonomiyi de arada bir durup değerlendirmek gerekiyor. Özellikle son bir ayda çok acayip şeyler oldu. Herkes tatildeydi tabii yaz sıcaklarında. Siz de bu arada tatildeyken ben buldum. Ancak tabii bugüne ayarladık. Şimdi bu son bir ayda o kadar çok şey yaşandı ki Amerikan tahvil piyasası birbirine girdi. Trump zaten bir süredir enerji fiyatlarıyla acayip manipülasyonlar yapıyor. Japon yeni çöktü. Onu kurtarmalar, euro yakmalar. Enerji Bakanı, Amerika'nın Hazine Bakanı pardon, Scott Bessent'ın İran'a mali savaşı derken yani acayip tartışmalar var. Amerika'nın 40 trilyon doları aştı borcu. Tabii dolar basıyorlar ama bütün bunlar enflasyon faiz döngüsünü anladığım kadarıyla olumsuz etkiliyor. Stratejik rezervlerde sıkıntı. Bank of America 150 dolarlık varil başına petrol fiyatı tabii kötü senaryoda öngörüler derken şimdi Amerikan ekonomisi böyle olunca tabii mali sistemi tahakkümü olduğu için bütün şeyi etkiliyor. Önce neler oluyor diye soracağım. Özellikle bu tahvil piyasaları ama siz bir de bu işlerin başlangıcını çok iyi takip eden bir insansınız. Şöyle bir şey diyeyim. Bu neoliberal model mi çöküyor? Yani 1970'lerden başlayan bir model mi yavaş yavaş ya da çöküyor demeyelim de çatırdıyor mu? Tam olarak neyle? Darren Acemoğlu'nun makalesiyle bir de tabii tartışmalar da vardı. Mutlaka anacaksınız belki bilmiyorum ama hakikaten böyle bir durumla mı karşı karşıyayız?
2: Buna hiç kuşku yok Ceyda Hanım. Yani bu liberal modelin ve bu liberal modelin özellikle 1970'lerde kökleri atılan ama 1980'lerden itibaren siyasi gücü de arkasına alarak gelmiş olan, oturmuş olan bu düzenin bizi getirdiği bir nokta. Fakat bu ilk defa da olmuyor. Daha önceden bunu 19. yüzyılda da belli ölçüde yaşandı. İki tane savaş büyük bir 1929 iktisadi kriziyle sonlandı. Ve yine çok büyük borçlanmalarla karşılaştı dünya. Bugün olduğu gibi, az önce sizin belirttiğiniz kanın borçlanması örneğinde olduğu gibi. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o yüksek borçlanma miktarları ki bugünkü seviyeleri de o günlerle kıyaslıyoruz ya da 2008 kriziyle kıyaslıyoruz bugünkü geldiğimiz noktaları. Daha sonra dünya iki büyük savaşın arkasından sakin bir döneme girdi. Bir V harfi düşününüz. Bu V harfinin sol bacağı aşağı doğru İkinci Dünya Savaşı'ndan 80'lerin başına kadar çalıştı. Bu V harfi nedir? Borçlanma miktarı sözünü ediyor. Yani borçlanma miktarı aşağı doğru İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inmeye başladı ve V'nin sol bacağı, sol tarafı diyeyim 80'lere kadar geldi. Ancak daha sonra piyasa bütün sorunları çözer dendi bu neoliberal dünya içerisinde. Yani insanlar arasında eşitsizlik, eğitim, sağlık, gıda gibi çok temel ifade özgürlükleri gibi çok temel konularda ve daha önceden de özellikle mali sistem içerisinde, finansal sistem içerisinde 1929 yılından çıkarılan derslerle alınan önlemlerin tamamı deregülasyon adı altında bırakalım herkes her şeyi yapsın mantığı içerisinde bütün önlemler tek tek elden bırakıldı ve sistem kendi içinde yumuşak karınlar yarattı, yanlıklar yarattı. Şimdi o dönemlerde de bizim neslimiz o dönemleri çocukluk ve gençlikte geçirdi. Bildiği için tabii evet. Bizler şey söyleyemiyorduk o yıllarda. Evet. Ama yavaş yavaş kendi mesleklerimizde de olgunlaşmamız daha arttıkça biz de o günlerde söylenen bugün

0: tohumlarının atıldığı o yıllara dair doğru tespit yapan kişilerin, gazeteciler, akademisyenler ya da toplum entelektüelleri Türkiye'de ve dünyada, onların ne kadar doğru şeyler söylediklerini, yani daha yangın çıkmadan önce yanacak burası dediklerini okuduk ve öğrendik. Dolayısıyla o yıldan itibaren şimdi V harfinin sağ tarafına geçtiğimde korkunç bir borçlanma ve buna hiçbir şekilde önlem getirmeyen bir mali sistem. Ve burada herkesin yanılgısı da şu oldu: liberal sistem kesinlikle piyasada özgür bireylerin ya da kurumların özgürce mal ve hizmet takası yaptıkları bir yerdir. Fiyat da buna göre oluşur. Gelin görün ki piyasa böyle olmuyor. Yani piyasa bir takım hukuki düzenlemelerle, yani mevzuatla birilerinin şekil verdiği, uluslararası ilişkiler çerçevesinde şekil alan, bugün çok sert örneklerini görüyoruz bunun, ya da bir takım çıkar çevrelerinin lobi faaliyetleriyle şekil verdikleri bir düzeni ifade ediyor. Yani bu kendiliğinden hür bireylerin ve kurumların kendi aralarında ilişki kurdukları bir yer değil. Yani bunun böyle olmasını arzu eden teorisyenler de vardır. Eşitliğe önem vermiş olan teorisyenleri de vardır liberalizmin. Ama onların dedikleri çalışmadı. Tarihte John Stuart Mill vardır mesela. Bunu çok önemli vurgulamış olan, ama işler onun dediği gibi, onun istediği gibi ahlak felsefesi temelinde de gitmedi. Bugün geldiğimiz noktada 5.000 dolarlık rüşvetlerle biliyor seçmen, değil mi? Yani
1: yalnız şimdi, bir nokta, çok özür dilerim lafınızı kesmiyorum ama 1.23 trilyon dolara mal olacak. Zaten 40 trilyonluk borç çıktı.
0: Tabii.
1: Bütün faiz bilmem ne dengesi gidiyor.
0: Tabii.
1: Buyurun devam edin.
0: Şimdi şöyle, bütün bunların hepsi biraz geriden alma ihtiyacı hissettim ki bu son haftalardaki tahvil piyasası gelişmeleri aşağı yukarı 30-40 yıllık bir birikimin bugün geldiği bir noktadır. Yani bunu tetiklemiştir. Ne tetiklemiştir? Şu tetiklemiştir. Şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki dünyanın bütün ülkelerin toplamı, milli gelir toplamının %300'ünü aşmış durumda. En son 2026 yılının ilk çeyreğine ait rakamlarla 350 trilyon doları aşmış olan, ki bunun 353 trilyon 40 trilyonu Amerika'ya ait şu andaki durumda. Hedef olarak belirledikleri %3'lük kamu bütçesi bölü gayri safi yurt içi hasılanın 2 katına çıkıldı. %6 seviyesinde dolanıyor Amerika'da. Bu sadece Amerika'da mı böyle? Hayır, değil. Fransa'da da böyle. İngiltere'de de böyle. Bu durumda ve enflasyon da, bu arada savaşın da tetiklediği koşullar altında, enflasyon da yukarı doğru gidiyor. Ve bu şartlar altında piyasalar şunu dedi: siz bu borcu ortadan kaldırmakla ilgili, yok etmekle ilgili ya da düşürmekle ilgili hiçbir önlem almıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon da bu arada yukarı çıktı, yükseldi. Yani sürekli bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışları karşısında da bu enflasyonla bu kadar yüksek borçluluk riskinizi biz sizin artık satın almak istemiyoruz yıllardır biriktirdiğiniz yere, dedi. Piyasa bunu diyor ama borçluluk el değiştirdi. 2008'den önce de bunu diyenlerin üstündeydi borç. Onları kurtardığı için büyük ölçüde, tamamı diyemiyorum ama büyük ölçüde bugün bunu diyenleri devletler kurtardığı için aslında buraya da geldik. Yani bugün durumdan şikayet edenler de bir nevi bu düzenin, bugün geldiğimiz noktanın sebebidirler ya da sebeplerinden biridirler. Bunu da unutmayalım. Bunun da altını çizelim. Yani piyasadaki güç dengeleri kendi lehlerine çalıştığı zaman bu uyarıları yapmayan, önlemler alalım demeyen aktörler bugün şimdi şikayet eder durumdalar. Almıyoruz biz senin artık tahvilini, diyorlar. Bunu kime diyorlar? İngiliz hükümetine, Alman hükümetine, Fransız hükümetine, Amerikan hükümetine. Yani siz önümüzdeki dönemle ilgili bir planlama da yapmıyorsunuz, bu borcu aşağı indirecek. Bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Bu enflasyonla da hiçbir planınız yok. Bu konuda bir plan da ortada yok. Ve savaşı da körüklediniz. Seneye 60 dolarla başlamıştık petrol fiyatlarına, Brent petrole. Şu anda 105-110 dolar aralarında dolanıyoruz. Bu fiyat artışları enflasyona yansıdı. Amerika'da %2'lik enflasyon hedefini son 4 yıldır %2'ye yanaşamıyorsunuz dahi, üstündesiniz. Keza Avrupa'da da aynı şey geçerli. Amerika başı çekiyor ama Avrupa'da da benzer sorunlar var. Ve bu şartlar altında Amerika'da savunma harcamalarını, bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama diğer yandan OECD ülkelerinin yıllık olarak sadece borcun faizi, ana parayla ilgili hiçbir şey yok. Sadece OECD ülkelerinin faiz harcaması yıllık borçları üstünden 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi buradan kaynaklanan bir endişeyle bono piyasası böyle bir tepki ortaya koydu. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan sadece Hürmüz Boğazı ya da son günlerde artan işte Babel-Mandep krizi, Husiler falan, o taraflarla birlikte okuduğumuz zaman bunun birikmiş bir sorunu daha görünür hale, daha gün yüzüne çıkaran tetikleyici bir unsur olduğunu ekonomi tarafında görüyoruz. Ve şimdi karşımızda başka bir tehlike var. Bu yükselmiş borcun artan faizi söz konusu. Merkez bankaları faiz arttırıyorlar. Örnek Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü kararı politika faizini yukarı yönde değiştirdi. Ya da mevcut faizleri aşağı çekemiyorlar. Dünyanın en büyük borçluğuna sahip ülkelerinden bir tanesi olan Japonya keza orası da faizi yukarı çekti. Türkiye için %1'ler, 2'ler, 3'ler hiç önemli oranlar olmayabilir ama oralar için çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Çok önemli. Dolayısıyla bu faizin aynı zamanda yüksek olduğu koşullar altında ve faiz harcamalarının, pek çok ülkenin, pek çok gelişmiş ülkenin faiz harcamalarının savunma bütçelerini, eğitim bütçelerini, sağlık bütçelerini sadece faiz ödemesinin aştığı koşullar altında, yani bir faiz bakanlığı kursak bütçesi en yüksek bakanlık arasında yer alacak bu ülkelerin çoğunda. Dolayısıyla şimdi yükselen faiz koşullarında bir de böyle bir sarmal ile karşı karşıyayız ve bunun enflasyonist etkisi de var. Çünkü bir servet veriyor. Yani bu faiz bir içeri sürekli bir servet transferi de yapıyor aynı zamanda. Bu arada faiz niye arttırılıyor? Siz artan petrol fiyatına faizle cevap verip enflasyonu düşürebilir misiniz? Hayır, petrol fiyatı üstünde hiçbir etki olmayacaktır. Ama ne yapıyorsunuz? Bunun bedelini kendi ülkenizin orta tabakalarına ödetiyorsunuz. Çünkü arz tarafında, yani petrol fiyatları tarafında, petrol arzı tarafında bir sıkıntı var. Bunun yarattığı başka arzla ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbirini para politikasıyla çözemezsiniz ama talep tarafında bari enflasyon yukarı gitmesin, talep kaynaklı olan kısmı enflasyonun, insanlar fazla talep etmesin diye orayı baskılıyorsunuz. Bu da ne yaratıyor? Sınıfsal bir sıkıntı yaratıyor toplumların içerisinde. İşte onun içindir ki yıllarca birikmiş olan bütün bu sorunlar işte AfD'yi getiriyor. Ya da faşizan bir takım unsurları, siyasi görüşleri iktidara getiriyor. Ve maalesef içinde bulunduğumuz koşullar altında bu tabirimi bağışlayın ama çivisi çıkmış olan bu dünyanın, bu siyasi atmosferin karşısında durup da aklı başında bir yere işleri getirecek bir siyasi oluşum, ne sağdan ne soldan, onu da göremiyoruz şu anda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sıkıntılı bir yere doğru bu iş gidiyor ve tarih de bize maalesef ki anlatıyor ki tarih, bu işler genelde büyük, dilim varmıyor bazı şeyleri,
1: evet,
0: kötülüklerin diyeyim, büyük kötülüklerin ancak olabildiği koşullar altında sonlanabiliyor. Sonra bir uyanıyor herkes ve başka bir evreye, başka bir yola kendini sokmaya çalışıyor. Tarihin de bize anlattığı böyle dersler var Ceyda.
1: Tam da bunu söyleyecektim ben de. Yani çünkü bütün bu makroekonomik tabloya bakanlar bir 1930'lu yılları anıştırıyorlar sürekli olarak ve tabii kaynak mücadeleleri burada öne çıkıyor. Artık Batı diplomasiyi çöpe atıp yaptırımlar kanalıyla her şeyi, doları da silaha çevirerek ülkelere bir de muamele de yapıldığı için açık yani enerji kaynakları ile ilgili Batı tasarrufları da çok tuhaf, irrasyonel hale gelebiliyor elbette. Şunu sormak istiyorum. Tabii çok güzel özetlediniz bu tabloyu gerçekten. Hani ben İtalya'nın falan borçluluk oranı %130'larda, Fransa'nın falan olduğunu görünce çok şaşırdım doğrusu. Biz hani
0: o şeyle çok özür diliyorum, araya bir parantez açayım, dinleyicileri doğru yönlendireyim. %3'den %6 dediğim sadece maliye, yani bütçe. Sizin dediğiniz %130'lar oralarda da o tüm kamu kesimi borcu. Kamu kesimi. Yani bütçe değil, işin içine işte belediyesi, bir takım başka teşkilatların da girdi. Çok özür diliyorum, önemli bir nokta olduğu için bir
1: araya girdim. Evet, çünkü Avrupa'da görebildiğim kadarıyla hemen hemen her ülke, yani Fransa'sı, işte belki Almanya daha düşük olabilir, bilemiyorum. Fransa'sı, İngiltere'si falan, İtalya'sı uçmuş gözüküyor yani kamu kesimle borcu. Tabii bunları yönetebilme meselesi büyük bir problem haline geliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii bu Amerikalılar bir takım oyunlar da oynuyorlar. Yani onu çözmek çok zor. Çin'e karşı bir takım oyunlar çevirdikleri. Biraz piyasa manipülasyonlarından anlamak zor açıkçası. İşte Scott Bessent'ın yani adama soruyorlar işte burada Hürmüz Boğazı'nda habire askeri işler oluyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Niye yükseldi anlamadım diyor falan. Scott Bessent'ı o da anlamak mümkün değil. Fakat hani bir yandan da hakikaten ekonomiyi yönetenlerin bütün işleri biraz spekülasyon galiba. Yani yaptıkları şey spekülasyon, öyle anlaşılıyor. Gerçek bir ekonomi ve gerçek ekonomiyi yönetmek değil, daha çok tamamen piyasa spekülasyonları. Ve tabii Çinliler burada, hani Çin'e yönelik bir takım hücumlar söz konusu, tırnak içerisinde, ya da tabii Çin'i rakip olarak gördükleri için bir takım oyunlar kurguladıkları söyleniyor. Şimdi Çin, öte yandan da Çin gibi ülkelerin, başka ülkelerin daha ellerindeki Amerikan tahvillerini çıkartmaları, altınlar, en son Hollanda Merkez Bankası'nın gördüm bir kısmını işte İngilizlere bırakmışlar. Evet, işte, evet. Ya bir böyle bir itişip kakışma hali var gibi sanki. Bunları nasıl anlamak lazım? Yani gidişatı yani, ya da ne bileyim, Japon yenini carry trade için kurtarmak, euro yakmak. İşte yani bu somut hamleleri neye yormak gerekiyor?
0: Yani şimdi dediğiniz ilk temas ettiğiniz nokta bize şunu anlatıyor ki bu ilk bölümde, ilk konuşmamda belirttiğim bu zayıf noktaların, bu kırılganlıkları ortadan kaldıracak, belirttiğiniz gibi aklı başında, aklı selime dayanan bir plan, bir matematik ortada yok. Olmamasının getirdiği de bir kim neyi yönetiyor ve nasıl yönetiyor soru işareti giderek büyüyerek gündemde kalmaya devam ediyor bu koşullar altında. Dolayısıyla spekülasyon dediğiniz noktada da, ki bir komplo teorisi değil bu, siyasetçilerin şahsi olarak da kendi servetlerini artırdıklarını, Trump bunun örneğidir kripto piyasası üstünden. Raporları çıktı ve ispatlandı. Onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dünya basınında. Dolayısıyla burada bir takım böyle şeyler oluyor ama bazı şeyleri anlamlandırmakta hakikaten ben de şaşırıyorum. Hangi matematikle hareket ediyorlar? Bir tahvil programı ortaya atıyorlar. 6 milyar dolarlık bir alım programı Bessent'in, Scott Bessent'in. Okyanusta bir damla ve borcu azaltan bir unsur da değil. Sadece yer değiştiriyor. Yani piyasaya likitte sağlamaya çalışıyor, onu da başaramıyor. Nitekim tutmadı zaten işte. Şimdi nasıl Hürmüz Boğazı'nda olan öbür taraftan, yani Hürmüz artı Babel Mandep, ikisi birlikte dünya ticaretinin %32'sine tekabül ediyor. %20 o taraf, %12 bu taraf. Yani toplam 32'si. Sene tekabül eden bir durum var. Petrol fiyatları bu kadar artmış. Amerika bölgedeki başka ülkeleri de savaşa bir şekilde sokmuş. İşte son günlerdeki Yemen, Suudi Arabistan gelişmelerini takip ediyoruz. Ya bu şartlar altında bunlar son derece gayri ciddi, anlamakta zorlandığımız bir şey ortaya koyuyor. Ama Çin tarafına bakınca hemen şöyle örnek vereyim. Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizi %5'e çok yakın, %4.9 civarında. Peki aynı vadede Çin kaçla borçlanıyor Ceyda Hanım? %1.8 ile borçlanıyor. Yani arada 3.3 ya da 3.1 puanlık bir fark var. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor, yine iktisadi bakalım. Şu anda Çin'in para birimi renminbi cinsinden borçlanmalar artmaya başladı. Bu ne demek? Renminbi arkadan küresel para piyasalarının, küresel paranın hakimiyetine, bu hemen olacak bir şey değil. Çok, yani birkaç yılda da olmaz bu iş. Uzun vadede, ama oradan bir şeyler geliyor. Bütün şu anda konuşulan teknolojilerin nadir metaller konusunda %90'ını işleyen bir ülke ve Çin, beğenirsiniz beğenmezsiniz, ideolojilerinize uygun gelir ya da gelmez, bu başka bir konu, ama son derece sakin bir şekilde istediği stratejiyi götürüyor ve bunun karşısında Amerika'nın hırçınlaştığını görüyoruz. Yani bu anlattıklarınızı, yani Amerika tarafından örnek verdiğiniz tepkileri, ben Çin'in sakin, yani sinir bozucu bir sakinlik, Amerika'nın içinde sınıflı bir sakinlik ama istediğini de yapan stratejisi karşısında Amerika tarafını yıprattığını görüyoruz. Ve hiçbir önlem yok, boş bir takım beyanatlar var o tarafta ve dünyayı da kendisiyle birlikte aşağı doğru çeken, bütün dünyada da bütün bunların sonuçları, yani uzun zamandan birikimli olarak gelen, tarihsel olarak, kümülatif olarak giden, birikimli giden bir takım etkilerin karşımıza koyduğu hem ekonomik hem siyasi tepkilerle karşı karşıyayız şu anda. Ama ciddi, yani bonolara karşı mesela nasıl bir askeri önlem alabilirsiniz mesela, değil mi? Yani şimdi bunu değerlendirmesini dahi yapamıyorum Ceyda Hanım. Yani nasıl bir askeri önlem olabilir? Bono piyasasına nasıl bir askeri
1: müdahale? Trump söyledi ya onu bir ara. O tahvil piyasasını.
0: Onu kastediyorum. Evet. Yani onu kastediyorum. Yani aklı başında bir açıklama falan duyamıyoruz, göremiyoruz. Yani bakın ne oldu? Trump açıklayınca bu yine çığırından çıkmış bir işte $5,000 herkese dağıtacağım. Yani açık açık bir kere yasalara aykırı bir şey söylüyor. Artı hadi yasalara aykırı olmadı diyelim. Önemli değil. Ahlaken yanlış bir şey söylüyor. Bütün toplumu rüşvet dağıtmaktan söz ediyor.
1: Tabii.
0: Ve bunu da bir takım insanlar orada alkışlıyor ama bilmiyorlar ki kendi çocuklarına borç devrolacak bu şekilde.
1: Tabii.
0: Siz Trump ailesinin servetine servet katmak için devam edeceği bu yolculukta ona eşlik edeceksiniz. Bakın enflasyon, yani bu faizin büyüyen bir borca daha yüksek bir faizle karşılık veriyorsunuz. Çok tehlikeli, çok dikkat edilmesi gereken bir yer bu. Ve eminim bunun bedelleri önümüzdeki günlerde karşımıza, ama siyasi ama ekonomik, çıkacaktır küresel düzende. Çıkmaması mümkün değil artık. Yani o verdiğim borçlanma ile ilgili sözünü ettiğim o V harfi çok önemli. O yani çok zirveye çıkmış bir, İkinci Dünya Savaşı seviyelerine gelmiş durumda borçlanma şu anda. Ondan sonra dünya sakinledi, herkes kabuğuna çekildi, uzun süre görüşmedi, kendi yatak odasını temizledi, evini temizledi. De öyle bir şey ihtiyaç var, ama bununla ilgili hiçbir plan yok.
1: Evet.
0: Onu, bono piyasası da bunu söylüyor işte.
1: Evet. Hep beraber takip edeceğiz, yani sonumuz mu geliyor bilmiyorum. Hakikaten çok bütün bu tartışmalar tabii bazıları çok teknik kalıyor ama nihayetinde o teknik şeyler dönüp dolaşıp bizi vuruyor, yani çok net bir biçimde, evet, bütün, evet, ekonomileri. Evet. Türkiye'ye gelemedik ama onu da sonra konuşuruz. Yani tabii Türkiye'de
0: tamam,
1: batı sistemine...
0: Çok
1: yok, estağfurullah, sürem kalmadı, kalsaydı aslında. Ama daha başladık Eylül ayı, artık işler hızlanacak. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız zaten gerekecek. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
0: Ben sağ olun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, ekonomist Arda Tunca ile konuştuk Eksen'de. Epeydir istiyordum çünkü çok şey yaşanıyor. İran'a mali savaş dendi ama kendi içlerinde muazzam piyasayla kapışıyorlar. Tahvil piyasaları, Japon yeni düşüyor, onu kurtarıyor, onu yapıyor. Borçlar artıyor, enflasyon, enerji fiyatları, hakikaten Hürmüz'ü, Babilmen'de bir bitmeyen işler. Bütün bunlar dönüyor dolaşıyor. Bu sistemi sıkıştırıyor hepsinden de. Bu sisteme göbekten bağlı olan ülkeler özellikle paylarını vatandaşları alıyor. Öyle bir durumdayız. O yüzden arada dönüp makro düzeyde bakabilmek gerekiyor. Haftayı böyle kapattık. Dediğim gibi hafta sonu BRICS zirvesi var. Bugün itibariyle iş forumuyla başladı. Önümüzdeki hafta hepsini yeni gelişmelerle birlikte değerlendirmek üzere. Eksen'den hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir. Araştırmalar özellikle beynin planlama, karar verme ve mantıksal akıl yürütmeden sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksin gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamladığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
4: Hoppa! Un pasito

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: buyurun cenaze namazına. Bu deyimin kökeni 4. Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyiminin tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belli oldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin araştırmasına göre İstanbul'da yaşam kalitesi açısından ilk sırada 100 tam puanla Beşiktaş'ın Levent Mahallesi yer aldı. Listenin son bölümlerinde ise daha çok kent merkezinin dışında kalan ve altyapıyla kentsel hizmetlere erişimde çeşitli sorunlar yaşayan mahallelerin yoğunlaşması dikkat çekti. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam koşulları Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, ulaşım, çevre, altyapı ve afetlere hazırlık gibi pek çok alanı kapsayan 107 farklı gösterge üzerinden yapılan çalışma, megakentin mahalleler arasındaki yaşam standardı farklılıklarını ortaya koydu. Araştırmada İstanbul'da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin daha sınırlı olduğu bölgeler de belirlendi. Araştırmanın zirvesinde kentin tarihi ve ticari merkezini oluşturan aynı zamanda gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler yer aldı. Kentsel donatılara erişim, yeşil alan, ulaşım ve afet hazırlığı gibi metriklerde üstünlük sağlayan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri ilk 10 sırayı domine etti. Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi değerlendirmede 100 tam puan alarak İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek mahallesi unvanını elde etti. Levent 95,5 puanla Şişli'nin tarihi semtlerinden Teşvikiye takip etti. İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle Beşiktaş Levent, Şişli Teşvikiye, Şişli Harbiye, Kadıköy Caddebostan, Beşiktaş Nispetiye, Kadıköy Fenerbahçe, Beşiktaş Bebek, Beşiktaş Etiler, Beykoz Acarkent ve Şişli Esentepe oldu. 107 gösterge üzerinden yapılan zorlu değerlendirmede listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak, hızlı yapılaşan veya kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği bölgeler yer aldı. Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahallenin son 10'da yer alması, kentin çeperlerindeki altyapı, sosyal donatı ve afet direnci eksikliklerine işaret ediyor. İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle Sultanbeyli Hamidiye, Silivri Çantabalaban, Arnavutköy Adnan Menderes, Çatalca Gökçeali, Arnavutköy Fatih, Sultanbeyli Yavuz Selim, Pendik Ramazanoğlu, Sultanbeyli Mecidiye, Başakşehir Şahintepe ve Pendik Ertuğrul Gazi oldu. Uzmanlar araştırmanın yerel yönetimler açısından önemli bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıralamanın alt bölümünde bulunan mahallelerde altyapının güçlendirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam kalitesini ortaya koyan araştırmada kentin en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belirlendi. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 farklı gösterge üzerinden yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Levent 100 tam puanla ilk sırada yer aldı. Listenin ilk 10'unda Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri öne çıkarken en düşük yaşam kalitesine sahip mahallelerde Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçeleri dikkat çekti. Araştırmada eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi kriterler değerlendirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda yürütülen kazılarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin M.Ö. 6300 yılına tarihlenen kalıntıları bulundu. Havran'ın İnönü mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Koca Çaltepe'nin İnboğazı mevkisinde bulunan Andık Mağarası, 1949 yılında Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından keşfedildi. Mağaradaki kazı çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Yalçıklı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazı ekibi arazi aracıyla Koca Çaltepe'ye ulaştıktan sonra sularını eşeleyerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürüyor. 59 metre derinliğe sahip ve birçok galeriden oluşan mağarada geçmişin izleri titizlikle araştırılıyor. Kazılarda çok sayıda seramik kapla taş ve kemikten yapılmış aletler bulundu. Mağara duvarında ayrıca bir dağ zirvesi ve leopar figürünün yer aldığı resim tespit edildi. Kazı Başkanı Profesör Doktor Derya Yalçıklı, mağaranın asıl olarak M.Ö. 6700 yıllardan sonra kullanılmaya başlandığını söyledi. Mağaranın giriş bölümünün hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığı, kullanımının daha çok erken Tunç Çağı'nda başlayarak geç Tunç Çağı'nın ortalarına kadar sürdüğü belirtildi. Bu sürecin M.Ö. 3000 ortalarına kadar uzandığı, mağaranın Bizans döneminde de kısa sürelerde kullanıldığı saptandı. Bu yılki kazılarda yaşam birimleri, tabanlar, günlük kullanılan kaplar, öğütme taşlarıyla kemik ve taştan yapılmış kesici aletlere ulaşıldı. Yalçıklı mağarada bir konutta yapılan taban düzenlemesine benzer izlerin, seramiğin kullanılmadığı dönemlere ait katmanlardan bulunmasının hem bölge hem de Anadolu arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. Kazıların dikkat çeken bulgularından biri ise Havran siyah incirine ait karbonlaşmış kalıntılar oldu. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan karbon 14 testinde M.Ö. 6300 yılına tarihlendiği belirlendi. Yalçıklı, incirlerin çok iyi korunduğunu ve sayılarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Kalıntıların bir kenara yığılmış ve depolanmış halde bulunduğunu belirten Yalçıklı, bunun incirin Neolitik dönemde beslenmede kullanılan meyvelerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı tabakla arpa ve buğday gibi başka ürünlerin kalıntılarına da ulaşıldı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda bulunan Havran siyah inciri kalıntılarının karbon 14 testine göre M.Ö. 6300 yılına ait olduğu tespit edildi. Bulgular coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgede Neolitik dönemden beri var olduğunu ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trakya'da Paylo olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116. kez kuruldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan tarihi Pavli Panayırı düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan asırlık panayır renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Osmanlı dönemine uzanan Pavli Panayırı uzun yıllardır yaşatılan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Halk arasında Sultan II. Abdülhamit döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan tarihi panayır, yıllar içerisinde bölgenin önemli kültürel ve sosyal buluşmalarından biri haline geldi. Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve Luna Park'ın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor. Pavli Panayırı'nın yıllardır devam eden en dikkat çekici geleneklerinden biri de traktör römorklarında konaklama kültürü. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden panayıra gelen bazı vatandaşlar traktörlerinin arkasındaki römorkları 4 gün boyunca konaklayacakları adeta birer otele dönüştürüyor. Yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiren vatandaşlar panayır süresince römorklarda konaklayarak asırlık geleneği yaşatıyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar Pavli Panayırı'nın yıllardır değişmeyen görüntülerinden birini oluşturuyor. Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi Pehlivanköy'de buluşturan Pavli Panayırı, ilçede büyük hareketlilik oluşturuyor. Panayır dolayısıyla ilçeye gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor. Yıllardır değişmeyen panayır kültürünü yaşatan organizasyon, farklı kuşakları da aynı alanda buluşturuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan Pavli Panayırı 110. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ergene Nehri kıyısında kurulan panayırda yöresel ürünlerden Luna Park'a uzanan etkinliklerin yanı sıra traktör römorklarında konaklama geleneği de yaşatılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Federal Güvenlik Servisi, kısa adıyla FSB, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçilik'teki güvenlik sistemleriyle diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını belirtti. Servis, elde edilen bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısı planında kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi. FSB'ye göre operasyonun amacı İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri sağlamak. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri, Kiev yönetiminin topladığı bilgileri İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti. Açıklamada söz konusu planın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın içine çekmeyi ve Batı ülkelerinden yeni silah tedarikleri

0: da topladı. Gelin ardından FSB Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulundu. Servis ayrıca daha önce bu kişilerle iletişime geçmiş olan Rus vatandaşlarının acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını, bu bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısında kullanılmasının planlandığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı zararlı gazlar büyük oranda kuzey yarımküreden atmosfere salınmasına rağmen ozon tabakasındaki delik Antarktika'nın üzerindedir. Bu durumun nedeni Antarktika'daki atmosfer koşullarının ozon tabakasında incelmeye sebep olan kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Bunu biliyor muydunuz? Everybody's looking for that something.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama kadar Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'sinde 2026 yılı enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi. Bu oran Merkez Bankası'nın %20 son tahminini aşarken hedefin tutması için yılın son 4 ayındaki toplam enflasyonun %5,2'yi geçmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 2027-2029 dönemi orta vadeli programda yer alan enflasyon hedefi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı son tahminini geride bıraktı. Yeni programda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl içinde yayımladığı enflasyon raporlarında 2026 beklentisini kademeli olarak artırmıştı. Şubat ayındaki ilk raporda %16 olarak duyurulan yıl sonu hedefi, makroekonomik riskler ve fiyatlama davranışlarındaki katılık nedeniyle Mayıs ayında %24'e revize edilmişti. Son olarak 13 Ağustos'ta açıklanan 3. enflasyon raporunda ise bu oran %28'e yükseltilmişti. OVP'de yer alan %28,4'lük yeni hedef, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son revizyonunda üzerine çıkmış oldu. OVP'de belirlenen yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağı ise yılın geri kalanındaki fiyat artış hızına bağlı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının Ocak ve Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde bileşik enflasyon %22,05 olarak gerçekleşti. Açıklanan %28,4'lük OVP hedefinin tutturulabilmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan yılın son 4 aylık dönemindeki toplam bileşik enflasyonun %5,2 seviyesinde kalması gerekiyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Böylece yeni hedef Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı %28'lik son tahmininin üzerine çıktı. TÜİK verilerine göre yılın ilk 8 ayında enflasyon %22,05 olurken OVP hedefinin tutturulabilmesi için son 4 aydaki toplam enflasyonun %5,2'yi aşmaması gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası araştırma ekibi, Asya'nın bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmada yaşlı farelere plazmalojen verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme görüldü. Farelerin beyinlerindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve tüylerinde de dikkat çekici değişimler meydana geldiği belirlendi. Araştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini değerlendirmek için suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı. Plazmalojen verilen yaşlı fareler, 5 günlük eğitimin ardından platformu diğer yaşlı farelere kıyasla çok daha hızlı bulmaya başladı. Farelerin performanslarının genç farelere yaklaştığı görüldü. Hayvanların beyinlerinin incelenmesi sonucunda ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların daha fazla ve daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Plazmalojenin etkileri yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Profesör Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını belirtti. Plazmalojen olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor. Bu moleküller özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor, ancak seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor. Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun, yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de araştırmada görülen değişimlerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Araştırmanın sonuçlarının şimdilik yalnızca farelere dayandığına dikkat çekiliyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun ortaya konulabilmesi için insanlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor. Profesör Lei Fu, bulguların özellikle yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme açısından önemli olabileceğini belirterek, plazmalojen takviyelerinin nörodejenerasyonu durdurmak ve sisteminin yenilenmesini desteklemek için potansiyel bir müdahale yöntemi olabileceğini ilk kez gösterdiklerini ifade etti. Uluslararası bir araştırma ekibi, deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ molekülünün yaşlı fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Plazmalojen verilen farelerde öğrenme ve hafıza becerilerinin geliştiği, beyindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve daha koyu, kalın tüylerin yeniden çıktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeya Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompeya Polis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı ise henüz açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı çalışmalarında bulunan bir diğer önemli eser ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Eros başı oldu. Bazilika'nın ilk evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık milattan sonra 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor. Pompei Polis Antik Kenti, Pahlagonya bölgesinin Roma İmparatorluk dönemindeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olarak biliniyor. Bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı ve çalışmalar bu yılda devam ediyor. Pompei Polis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilika daki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 2026 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon işlemleri de tamamlandı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürerken yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeya Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleriyle milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros Paşa gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar antik kentin Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan tarihine ilişkin yeni veriler sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları, dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Nosotros somos game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. A los más pepe, pepe, pepe, pepe.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzmandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Net. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de ikinci el araç piyasasında dengeler değişiyor. Yılın ilk 7 ayında 6 milyonun üzerinde aracın el değiştirdiği pazarda satışlar geçen yılın gerisinde kalırken fiyat belirleme gücü giderek satıcıdan alıcıya geçiyor. Sıfır kilometre araçlarda artan kampanyalar ikinci el fiyatlarına baskılarken ikinci el araç fiyatlarında üst üste 5 aydır düşüş yaşanıyor.
2: Türkiye ikinci el araç pazarı yüksek işlem hacmine rağmen 2026 yılında farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yılın ilk 7 ayında 6.027.109 motorlu kara taşıtı el değiştirirken toplam devir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 143.466 adet azaldı. Otomobil devirlerinde de 115.933 adetlik düşüş kaydedildi.
1: Pazardaki değişim yalnızca satış adetlerinde değil, fiyatlama gücünde de yaşanıyor. Sıfır kilometre otomobillerde artan kampanyalar ve indirimler düşük kilometreli ikinci el araçlarla arasındaki fiyat farkını daraltırken tüketicinin ikinci ele yönelmesini zorlaştırıyor. Yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimdeki kısıtlar da talebi baskılıyor.
2: İkinci el piyasasına uzun süredir devam eden fiyat artışlarının ardından yeni bir dönem başladı. Araç sahiplerinin yüksek fiyatlarla ilan vermesi artık satış garantisi anlamına gelmiyor. Alıcılar sıfır kilometre kampanyalarını da karşılaştırarak ikinci el otomobiller için daha fazla pazarlık yapabiliyor. Bu durum özellikle 0-1 yaşındaki ikinci el otomobillerde daha belirgin hale geliyor.
1: Sıfır araçlarda uygulanan kampanyalar nedeniyle yeni otomobille genç ikinci el arasındaki fiyat farkı azalırken tüketici ikinci el araç alırken daha seçici davranıyor.
2: Betam'ın sahibinden verilerine göre Temmuz 2026'da ortalama satomobil fiyatı yaklaşık 1 milyon 169 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Fiyatlar aylık bazda %0,5 gerilerken yıllık artış %20,7 oldu. Ancak enflasyondan arındırıldığında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yıllık düşüş %8,6'ya ulaştı.
1: İkinci el pazarındaki hareketlilik de fiyatlardaki değişimi destekliyor. Nisan 2026'da 919.896 taşıtın devri yapılırken Mayıs ayında bu sayı 752.150'ye geriledi. Böylece yıllık bazda %21,7'lik düşüş yaşandı.
2: Haziran ayındaysa piyasa yeniden hareketlendi. 941.964 taşıdığın el değiştirdiği ayda yıllık artış %12,1 oldu. Ancak bu toparlanma uzun sürmedi. Temmuz ayında 907.846 taşıt devredildi ve geçen yılın aynı ayına göre yeniden gerileme görüldü. Yılın ilk 7 ayında toplam taşıt devirleri %2,3, otomobil devirleri ise %2,8 azaldı.
1: İkinci el araç fiyatlarındaki yön değişimi pazarın geleceği açısından önemli yerler veriyor. Kardata verilerine göre ikinci el araç fiyatları Mart'ta %0,35, Nisan'da %0,46, Mayıs'ta %0,69, Haziran'da %1,11 ve Temmuz'da %1,60 geriledi. Böylece fiyatlarda üst üste 5 aylık düşüş yaşandı.
2: Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bunun yalnızca mevsimsel bir yavaşlama olmadığını belirterek, ikinci el araç fiyatlarında kümülatif olarak %7 ila %12 arasında ilave nominal düzeltme ihtimaline dikkat çekti.
1: Öte yandan Aralık 2025-Haziran 2026 döneminde ikinci el fiyatları nominal olarak yaklaşık %1,3 gerilerken, tüketici enflasyonun %17,7 artması, reel değer kaybının %16'nın üzerine çıkmasına neden oldu.
2: Pazardaki dengeleri değiştiren en önemli unsurlardan biri de sıfır kilometre otomobil kampanyaları oldu.
1: Markaların stok eritmek ve satışları hızlandırmak için sunduğu indirimler, finansman avantajları ve özel kampanyalar ikinci el araçların fiyat avantajını azaltıyor.
2: Bu nedenle tüketici artık yalnızca ikinci el daha ucuz diyerek karar vermiyor. Sıfır otomobilin kampanyalı fiyatı, finansman koşulları, garanti avantajı ve kilometre farkı birlikte değerlendiriliyor.
1: Sonuç olarak ikinci el araçta satıcının istediği fiyatla alıcının ödemeye hazır olduğu fiyat arasındaki makas açılıyor. Bu da pazarlık payını artırarak fiyat belirleme gücünü satıcıdan alıcıya taşıyor.
2: Sektör temsilcileri ise yaz döneminin ardından ikinci el piyasasında yeniden hareketlilik bekliyor. Okulların açılması, tatil döneminin sona ermesi ve şirketlerin filo yenileme ihtiyacının devreye girmesiyle birlikte talebin özellikle Eylül ayından itibaren toparlanabileceği öngörülüyor.
1: Ancak talepte olası toparlanmanın fiyatlara ne ölçüde yansıyacağı henüz net değil. Çünkü tüketicinin karşısında hala kampanyalı sıfır otomobiller, yüksek finansman maliyetleri ve genişleyen ikinci el arzı bulunuyor.
2: Türkiye'de ikinci el araç piyasasında satışlar geçen yılın gerisinde kalırken, sıfır araç kampanyalarının etkisiyle ikinci el fiyatlarına 5 aydır düşüş yaşanıyor.
1: Uzmanlar pazarlık gücünün artık alıcıya geçtiğini belirtirken sektör temsilcileri Eylül ayıyla birlikte talebin yeniden hareketlenmesini bekliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24'e, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1990 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasından yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Amilli Kadın Voleybol takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin sultanları İstanbul'da oynanan final karşılaşmasının ardından altın madalyanın sahibi olurken şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Amilli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde unutulmaz bir zafere imza attı. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı İstanbul'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 12 bin coşkulu taraftarın önünde oynanan final mücadelesinde İtalya ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan milliler seti 25-22 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-12 kazanan İtalya karşısında pes etmeyen Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-10 kazanarak muazzam bir geri dönüşe imza attı. Trendyol 2026 SEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımız bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Türkiye'den Melisa Vargas seçildi. Vargas 2023'teki şampiyonluğun ardından da MVP ödülünü kazanmıştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası için tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiriç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar katıldı. Şampiyonayı zirvede tamamlayan Türkiye'ye kupasını SEV Başkanı Roko Sikiriç takdim etti. İkinci olan İtalya ile üçüncülüğü elde eden Sırbistan'a da madalyaları törende verildi. Turnuvanın rüya takımı da belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge yer aldı. İtalya'dan Alessia Orro ve Miram Silla, Sırbistan'dansa Hena Kurtagic rüya takımda kendilerine yer buldu. Rüya takımın baş antrenörlüğünü Milli Kadın Voleybol takımımızı şampiyonluğa taşıyan Santarelli yaptı. Filenin Sultanları ile ilk Avrupa Şampiyonası maçına 17 Eylül 2005'te çıkan kaptanımız Eda Erdem ise madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kaptan Eda Erdem maç sonunda şu açıklamaları yaptı.
2: Duygu, yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınların neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin, Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa'nın üst üste ikinci kez en büyüğü oldu. Filenin Sultanları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millilerimiz 2023 Dünya Kupası'nda Japonya'da oynanan elemelerde grubundaki 7 maçın tamamını kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları biletini namağlup lider olarak almıştı. 2023 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan millilerimiz dünya seviyesindeki ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmişti. Filenin Sultanları bu başarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselmişti. Millilerimizin ilk Avrupa şampiyonluğu ise 2023'te Brüksel'de gelmişti. Belçika'da oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Millilerimiz olimpiyatlarda da derece elde etti. 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan Filenin Sultanları tarihin en iyi olimpiyat derecesini elde etmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise beşinci sırada yer almıştı. Voleybolda altın çağın başladığı tarih olarak hatırlanan 2003'te millilerimiz tarihin ilk başarısına imza atmıştı. 2003'te Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybeden millilerimiz turnuvayı ikinci bitirerek tarihteki başarılarının ilk adımlarını atmıştı. Millilerimiz 2019'da yine Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuştu. Filenin sultanlarının başarıları saymakla bitmiyor. Millilerimiz 2018 Milletler Ligi'nde ikinci, 2012 ve 2020'deki Grand Prix'lerde ise üçüncü olmuştu. Avrupa Şampiyonalarında iki altın madalyası bulunan millilerimiz bu turnuvada üç kez ikinci ve üç kez de üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer almıştı. Amili kadın voleybol takımımız 2020 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Filenin sultanları üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Amili kadın voleybol takımı İstanbul'da 12 bin taraftarın önünde oynanan 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2023'teki tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları böylece Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyon olurken dünya ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından altın çağını sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Big Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İş gücü maliyetleri, otel ve restoran sektörünü robotlar ve otomasyon çözümlerine yöneltiyor. Dünyanın ilk robotlarla yönetilen oteli olarak tanıtılan Tokyo'daki Hena Otel'de resepsiyon hizmetleri robotlar tarafından verilirken, sektör temsilcileri bu sistemlerin maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini savunuyor. Tokyo'daki Hena Otel'de misafirleri resepsiyonda robotlar karşılıyor. Robotlar check-in işlemlerini gerçekleştiriyor ve turistlere bilgi veriyor. Otel yönetimi robotların uzun vadede iş gücü maliyetlerinde %75'e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Ancak odaların temizliği, bitkilerin sulanması ve teknik aksaklıkların giderilmesi gibi kritik görevler için insan personel çalışmaya devam ediyor. İngiliz basınına göre özellikle Avrupa ve ABD'de artan iş gücü maliyetleri nedeniyle birçok otel yöneticisi otomasyonu yeniden ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle oluşan 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle'daki Maldron Oteli ise tekerlekli Butlerbot adlı robotu devreye aldı. Otel yönetimi, yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına ulaştıran bu robot sayesinde oda servisi gelirlerinin ikiye katlandığını duyurdu. Artan iş gücü maliyetleri nedeniyle otelcilik sektöründe otomasyon yatırımları hız kazanıyor. Tokyo'daki robot resepsiyonlu otel bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri olurken, Avrupa ve ABD'deki bazı otellerde robot teknolojilerini maliyetleri düşürmek ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla kullanmaya başladı. Yeni konuyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ardındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır ki onları duyduğunuz anda bir coğrafya, bir yaşam biçimi gözünüzün önüne gelir. Mesela kıyafeti darmadağın birini görüp şöyle dersiniz: Tivriz dilencisi gibi giyinmiş. Afyonkarahisar ve çevresinde kullanılan az bilinen ama renkli bir halk tabiridir. Soğuk bir günde yetersiz, uyumsuz giyinen biri görülür ve Tivriz dilencisi gibi olmuşsun denir. İlk başta Tivriz bir yer sanılsa da aslında yöresel bir deyişle çok uzak, bilinmeyen diyar anlamına gelir. Dünyanın öbür ucunun perişan kılıklı insanı anlamı taşır. Bu deyimle özensiz, uyumsuz, adeta sokaktan geçerken toparlanmış gibi giyinen insanlar tarif edilir. Üstü başı Tivriz dilencisi gibi denince görünüm belli. Üşümüş, dağınık, rüküş. Bazen coğrafyada deyim olur. Bugün Tivriz dilencisi gibi giyinmek deyimiyle dilin ve halk kültürünün kıyafetini inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci yolunda sabırla ilerleneceği mesajını verdi. MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a ev çıkışı tartışma yarattı. İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün memleketi Rize 26 projenin resmi açılışını yaptı ve 3 yeni yatırımın da temelini attı. Muhalefetin kendi içindeki kavgayla ilgilenmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında Türkiye'nin huzur ve istikrar hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon uyarısı yaptı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizde bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patina yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyeti.
1: İstanbul'da Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir talebi üzerine olay yeri inceleme ekipleri de Ümraniye mezarlığına geldi. İşlemi yapacak olan heyette ise 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin olduğu öğrenildi. Heyetin cenazeden kemik ve

0: toprak örnekleri alacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği il toplantısında, basın toplantısında konuştu ve terörsüz Türkiye değerlendirmesinde bulundu.
1: 13 yıl önce aslında bu konu çözülebilirdi ama işte Suriye'den şu çıkardı, Irak'tan bu çıkardı diye imkanlara bakıldı. İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktı. Artık her şey medeni bir şekilde anlaşarak, konuşarak halledildi. Bir ortamada döndüğümüz andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu ben yani kat be kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
0: CHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini aktaran gazeteci Nagihan Alçı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da Bahçeli ve konforlu bir ev inşa edildiğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin Öcalan henüz geçmeyi reddetti çünkü statü istiyor dediğini belirten Nagihan Alçı'nın açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı açıklamasının yankıları sürerken bir iddiada AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Devlet Bey'in açıkladığı Bahçeli ev dubleks bir villa, 250 metrekare kapalı alanı var dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce bu iddiayı yalanladığı ortaya çıktı. Gürlek, orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok dedi. Iğdır'da şehit Bülent Aydın karakolunda görev yapan personelin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Eski Tuzla Belediye Başkanı Hadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle daha önce iki kez beraat ettiği hakaret davasında yeniden yargılanan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun avukatı kararın hukuka aykırı sonucu olduğunu belirterek istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasına kadar kararın hukuki sonucu olmayacağını söyledi. 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 kişi yakalandı. Aklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 19'unun çocuk olduğu öğrenildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için alarma geçen İstanbul Valiliği de okul önleri ve çevrelerinde alınan tedbirleri duyurdu. 2 milyon 800 bin öğrencinin ders başı yapacağı pazartesi günü İstanbul'un 39 ilçesindeki 719 noktada 2469 emniyet personeli tedbir alacak. İlk gün için ders saatleri de değiştirildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim saat 10'da başlayıp saat 15'te sona erecek. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasının açılış karşılaşmasında dün Erzurumspor 3-0'ı mağlup etti. Emirhan Topçu, Trossard ve İlhan Fakın'ın golleriyle galibiyete uzanan siyah beyazlılar puanını çıkararak maç fazlasıyla ligin zirvesine oturdu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın hemen ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın devam edeceksin sözlerine ve Oğuz Çetin'in yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından kararından geri adım attı. Fenerbahçe Kulübü'nden dün resmi açıklama yapıldı. Deneyimli teknik adamın bugün saat 11.30'da takımın başında antrenmana çıkacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi. Brown, Roma ile 1-1 biten maçta Fenerbahçe'nin tek golünü kaydetmişti. Yayınımız Çalışma Hayatım programının tekrarıyla devam ediyor.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
4: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
5: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bu haftada yeni SGK konularımızla, çalışma hayatımızla hep birlikteyiz. Bu hafta biraz çalışanların detaylarına biraz değineceğim. Emekliden ziyade. Mesela primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Mesela bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün çalışanların cebine doğrudan ilgilendiren bir konu aslına bakarsanız. Özellikle satış, pazarlama, mağazacılık, bankacılık gibi alanlarda prim usulü çalışmalar vardır. Ve en çok onları aslında ilgilendiriyor. Bunun dışında da tabii prim usulü çalışan birçok sektörde var. Ama hani ana başlıklar olarak hani en çok dikkat çekenler bunlar olduğu için. Çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken en sık yapılan bir hata var. Prim her ay aynı değil. Bazı aylarda hiç ödenmiyor. O halde kıdem tazminatına girmez. İşte tam burada anlayış bir tartışma konusuna dönüyor. Önce en temel noktayı söyleyeyim. Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çalışanın bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Şartları taşıyan, para ve para ile ölçülebilen menfaatleri hepsinin dikkate alınması ve giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Yani sizin aldığınız her şey dolayısıyla maaşa katkı oluyor. Mesela örneğin işte 40 bin lira alıyorsunuz diyelim. Kıdemi 40 bin lira üzerinden hesapladık, bitti, al paranı git, olmuyor. Çalışanın yemek, yol, düzenli ikramiye veya prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin belirlenmesi ve detaya eklenmesi gerekiyor. Nasıl mesela apartman görevlilerinin de aynı şekildedir bu arada. Onların mesela çok farklıdır kıdem tazminatı hesapları. Ne olur? Şimdi bir çıplak ücret var atıyorum. Brüt 33 bin brüt değil mi? Onun üstüne ödemediği, bak ödemediği dikkat çekiyorum. Kira, elektrik, doğalgaz, su bunlar koyulup öyle hesaplanır. Aynı şekilde normal çalışanlar için de söylüyorum. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Ve tazminat alırken bunun içinde olması gerekir. Aslında SGK'ya da bildirmeleri gerekiyor ama bildirmedikleri çoğu zaman oluyor. O yüzden iş yerinden hani bir sorun yaşamamak için genelde kimse bunları talep etmiyor ama her ay bunu not alın. Ben hep söylerim bunu. Not alın. Size gelen primi, hangi ay geldi, elden mi aldınız, kimden aldınız, bunları not alın. İleride bir dava konusu olduğunda bunları kullanabilelim. Şimdi mesela genelde şey diyorlar ama benim primim her ay değişiyor. İşte Yargıtay'ın mesela bununla ilgili kararı var. O yüzden biz davaya gidersek önemli olan nokta burada başlıyor. Bir çalışan düşünelim, tamam mı? Temel maaşın yanında satış hedefini Gene toplayamadım ağzı. Satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor diyelim. Tamam, Ahmet diyelim, Mehmet diyelim, artık ne demek istiyorsunuz diyeyim. Ocak'ta mesela 10 bin lira almış. Şubat'ta 15 bin lira almış. Mart'ta hedefi tutturamamış. Hiç almamış. Nisan'da da 20 bin lira almış diyelim. Burada ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Bu ödeme düzenli değil. Çünkü her ay aynı rakam ödenmiyor. Ancak meseleye böyle bakamazsınız. Bakmak da doğru değildir zaten. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Bu normaldir. Yani iş hayatının gidişi ve satışların olayıyla alakalı konuşursak doğasına aykırıdır zaten. Satış değişir, performans değişir, hedef değişir, para birimi, enflasyon değişir. Dolayısıyla prim de değişiyor tabii ki. Yani düzenli ödemek demek her ay aynı miktar ödemek değildir. Asıl bakılması gereken bu prim sisteminin çalışmayla ilişkisi halindeki ne kadar parça. Yani nerede? Yeri nerede? Buna bakılması lazım. Yani çalışan iş yerinde uzun süredir satışa veya işte performans sistemine bağlı olarak diyelim prim kazanıyorsa, bazı aylarda primin sıfırı veya miktarın değişmesi tek başına bu ödemeyi kıdem hesabının dışına çıkarılması anlamına gelmiyor. Ben sana primini elden veriyorum. İşte senin primin sürekli değişiyor. Bunlar daha sonra bizim kullanabileceğimiz, nasıl söyleyeyim, iş kanununda ve davada, yani hukukta kullanabileceğimiz şeylerdir aslında. Bunu maalesef ki çok iyi bilmedikleri için tamamen işini iyi yapanları dışarıda bırakıyorum bu arada. Ama bu konuda hakim olmayan, hiçbir şekilde iş kanunu okumamış vesaire, bunlar biraz maalesef eksik prim de almış olabiliyorsunuz. Yani pardon, tazminat da almış olabiliyorsunuz. Peki hesap nasıl yapılacak? O kısmı geleyim. Şimdi vatandaş açısından işin en önemli kısmı tabii ki bu para hesap. Değişken bir primi son aya bakarak hesaplamak adil olmaz. Mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ayında satışlar çok yüksek de olabilir. Tam tersine düşük de olabilir. Bu işin nasıl diyeyim, yani kendi doğasıyla alakalı. İşte ne bileyim, yazın mesela atıyorum ne satıyorsunuz diyelim. Vantilatör. Hadi vantilatör diyeyim. Yazın inanılmaz bir satış yaparsınız, prim yaparsınız. Kışın kim vantilatörü, kim ne yapacak mesela? O yüzden bakılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle değişken nitelikteki ödemeler uygun dönem ortalaması üzerinden hesaplanması ve buna göre bir adil sistem olması lazım. Mesela örneğin çalışan diyelim son 12 ayda toplam 120 bin liralık bir satış yaptı. Örnek veriyorum, tamam mı? Ve aylık ortalama 10 bin lira gibi prim aldı diyelim. Temel brüt ücrette 40 bin lira. Şartlar oluştuğunda bu 10 bin liralık ortalama prim giydirilmiş ücret hesabına eklenir. Böylece kıdem tazminatı hesabında tabanı 40 bin değil 50 binden alması gerekir. Elbette kıdem tazminat tabanı ayrıca var biliyorsunuz, ama hesaplanan giydirilmiş ücret yürürlükteki kıdem tazminatı tavanının üzerinde değil ise eklenmesi gereken sabit olarak ödenen primlerdir. Bunların bir ortalaması alınır. Neye göre, neye baz alınırsa, neye gelecek, nereye gidecek, bunların hepsinin hesabı ayrı yapılması gerekir. Şimdi bir ödemenin adına değil işte gerçek niteliğine bakmak gerekiyor diyorum ya. Burada yani en önemli şey, çalışma hayatında bir ödemenin adına bakıp karar vermek verilemez. Satış primi, performans, teşvik, bonus ne denilmiş olursa olsun. Asıl soru şu: bu ödeme gerçekte çalışanın ücret sistemi bir parçası mı? Genelde öyle oluyor. Çünkü bir ödemenin miktarının değişmesi onun ekonomik değerinin ortadan kaldırmıyor. Yani bu adama bu para veriliyor arkadaş. Ya da bu hanımefendiye veriliyor yani. O yüzden çalışan yıllarca temel maaşının yanında prim kazanmışsa, belli dönemlerde bu ödenmişse ve gelirinin önemli bir bölümünü buradan elde etmişse, ki genelde öyle olur. İşten ayrıldığı gün bu kazancın tamamen görmezden gelinmesi çok büyük bir hatadır. Ve düşük bir kıdem tazminatı ödenip yollanması da bir hatadır. O yüzden bu nedenle kıdem tazminatını sadece çıplak maaşın karşılığı gibi düşünmemek gerekiyor. Yani kıdem şartları taşıyan yan haklarla birlikte çalışanın emeği, ekonomik karşılığı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu çalışan da kendi hakkını savunmak için yapmalı. İşte insan kaynakları da bunu yapmalı, patron da bunu yapmalı. Yani adalet diye bir şey vardır ya, derler ya. Yani anladınız mı? Ne demek istediğimi çok iyi anladınız bence. Sadece satış primi mi? Hayır bu arada. Çalışanların gene dikkat etmesi gereken bazı başka kalemlerimiz var. Mesela yemek yardımı, yol veya servis yardımı, bazı ikramiyeler, işte kömür yakacak gibi ya da kira gibi para veya para ile ölçülebilen ve süreklilik niteliği taşıyan menfaatler, cebimize giren para diyeyim, somut durumlarına göre giydirilmiş ücret hesabında değerlendirilmelidir. İşveren tarafından çalışan adına karşılanan bazı özel sağlık sigortaları, hayat sigortaları, işte bin ne bileyim işte tamamlayıcı emeklilik, işte yok BES, yok bilmem ne, artık neyse hani ne şey yapıyorsunuz, bu tip primlerin de bu değerlendirmeye konulması gerekiyor. Ama bunun tersini de söylemek nasıl gerekiyor? İşveren tarafından yapılan her ödeme otomatik olarak kıdem tazminatına girmiyor. Bunlar değerlendiriliyor ama tam olarak da girmiyor. Çünkü yasada açık var. Sorun orada. Yani bu anlattıklarım %100 sizin yasal hakkınız olarak gelmiyor. Aslında giydirilmiş ücret olarak yapılan bütün yardımlar, ödenen her ücret sizin normal ücretinizin üzerine eklenmesi lazım kıdem alınırken. Ama işte arada bir açık var. Süreklilik taşımayan ödemeler, mesela sadece kışın Ocak ayında kömür yardım yaptılar diyelim. Bunlar mesela girmiyor. Ama yani şöyle baktığınız zaman işte satış, o yüzden satış diyorum. Satışta bir prim usulü ama kömür yardımı sürekli girmediği için mesela onu katamıyorsunuz. Normalde katılması gerekiyor. Bazen 6 ay boyunca yardım yapan şirketler de var. O zaman katılması gerekiyor. Yani ödemenin niteliğine, sürekliliğine ve çalışma ilişkisi içindeki yerine bakmak gerekiyor. Peki işveren açısından ne oluyor? Biliyorsunuz ben adaletli insanım arkadaşım. Önce çalışan, sonra işveren. İkisini de düşünürüm. Şimdi madalyonun bir de tabii işveren tarafı var. Bu karar sadece çalışanlara kıdeminizi kontrol edin mesajını vermek için yapmıyorum. İşverenlere ve insan kaynakları birimlerine de aslında önemli bir uyarı haline geliyor. Primli çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken değişken primleri sadece her ay ödenmediği için düzenli değil gerekçesiyle dışarıda bırakmak uymuyor. Yani şeye uyuşmuyor. İleride bir dava açıldığında bir bilirkişi atandığında vesaire talep edebilecek çalışan bunu. Çünkü bunların dahil edilmesi gerekiyor. Kıdem eksik hesaplanmışsa çalışan farkını talep etmek için sizi işvereni de boş yere sizle uğraşacaksınız. Uğraşacak. Faizi belki olacak. İleride maliyetler yükselecek. Yani bugün hesaplamada birkaç kalemi dışarıda bırakıp daha düşük ödeme yaparak yarın işveren açısından daha yüksek maliyetlere dönebiliyor. Cezalara dönebiliyor, denetime dönebiliyor. Bir işçi dedi ki Ahmet Bey dedi senin şirketinde 10 yıldır çalıştım. Ver tazminatımı. Ödediniz son brütten. İşte 50 bin lira brütü var. Ödediniz. Sonra baktı ki yok ya benim şeyim vardı, primim vardı. Size bir dava açtı diye. Ne olacak sonunda? Sizin Ahmet'e ödeyeceğiniz rakam önemli değil. Tamam, Ahmet'in hakkı neyse, evet biz yanlış hesap verdiniz diyelim Ahmet'in ücretini ve kabul ettiniz mahkemeyi. Ne olacak? Ben söyleyeyim ne olacak? SGK'dan denetmen gelecek, vergiden denetmen gelecek. Bütün defterleriniz, özlük hepsi kontrol altına gelecek. Çünkü dava açılması demek işçi tarafından bordro kontrolü için sıraya girmeniz demektir. Bir de bu kısmı atlamamanızı rica ediyorum. Yani tek tek kontrol edin. Herkesin özlük dosyası olsun. Herkesin hakkı ödensin. Artık ondan sonra başınıza bela olmasın hiçbir şey. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hani amiyane oldu ama yani neticede çözebileceğiniz bir şey varken sonradan niye zora giresiniz? 3 sene 4 sene bir davayla niye uğraşasınız? Primi işveren istediği zaman kaldırabiliyor mu? Mesela önemli konulardan biri, işverenler varsa dinleyen, şöyle bir durum var. Eğer prim uygulaması iş yerinde yerleşmiş, çalışma koşullarının bir parçası haline gelmiş ise işverenin bunu tek taraflı olarak kaldırması mümkün değil. İşçi aleyhine değiştirmesi ayrıca iş kanunun 22. maddesine de aykırı bu arada. O yüzden iki taraflı konuşulması gerekiyor. Yani bugün şöyle düşün, bugüne kadar prim veriyordum ama yarından itibaren sana vermeyeceğim prim demek maalesef hukuken sorun çıkarır size. Çünkü o işçi işe girerken zaten böyle girmiş. Bu EYT gibi düşünüyor. Hani daha önce işte 5000 günde emekli oluyorlardı, sonra yaş koydular, şimdi EYT çıktı emekli oldu. Onun gibi bir şey. Çünkü ücret çalışma ilişkisinin en temel unsurudur ve en yüksek motivasyondur. Para severiz. Allah kimseyi eksik bırakmasın ama yani iki tarafı da korumak zorundayım. Çünkü işçi de hakkını alsın, işveren de ekstra cezalarla karşılaşmasın istiyorum. Yani burada devleti de aynı şekilde kuruyorum. Yani niye gelsin denetim size ki? Ne gerek var yani? Şimdi çalışan işten ayrılırken ne yapılmalı? Ben burada çalışanlara özellikle onlara söylemek istiyorum. Kıdem tazminatınız hesaplandığında sadece son bordrodaki temel ücrete dediğim şartlar var ise bakmayın. Geçmiş bordrolarınızı çıkarın. Geçen hafta da ben bunu söyledim. Bordrolarınıza sahip çıkın. İşveren bunu vermek zorunda, işçi de bunu almak zorunda. Bu sizin evrağınız, dekontunuz. Alkış yaptım, duydunuz galiba. Yanlışlıkla oldu biraz, belki ses gelmiştir ama. O yüzden her şeyi karşılaştırmak için buna ihtiyacınız var. Ne kadar satış yapıldı? Performans priminiz neydi? Yemek ve yol yardımlarınız var mıydı? Düzenli aldığınız diğer ölçülebilir paralarınız, menfaatleriniz neydi? Bunları kontrol etmek için söylüyorum. Özellikle aynı iş yerinde mesela 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışan insan var. Öyle düşünün. Bunların geçmişe dönük hesaplamasını yapması mümkün olmuyor. Özetle burada yani Yargıtay'ın kararı üzerinden aslında bu konuyu anlatıyorum. Çünkü tamam, Yargıtay kararları emsaldir ama hani illa uygulanacak diye bir kaydı yok. Ama var böyle bir karar ve bunu kullanabilirlerdi. Yani değişken olmak hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir satış veya performans priminin her ay aynı miktarda ödenmemesi. Özetliyorum konuyu. Hatta bazı aylarda hiç ödenmemesi tek başına o primin kıdem tazminatı hesabının dışına çıkmasına yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Önemli olan ödemenin gerçek niteliği, çalışma ilişkisi içindeki yani durumu. Yani bu adam satış yapıyor, bu adam primle çalışıyor, bu adam bana sözleşme imzalarken işte atıyorum 40 bin lira net ücret ve artı prim olarak mesela yapıyorsunuz. Özlük dosyasını eline vermemiz işçinin de bir anlamı yok. Çünkü mahkeme isteyecek zaten, mecbur vereceksiniz. Yani onu da hani anlatmak istedim. Anladınız herhalde. Dolayısıyla çalışan açısından da işveren açısından da yapılması gereken şey aynı. Kıdem tazminatını sadece son rakam değil diğer giydirilebilen ücretler üzerinde de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bazen çalışanın gerçek ücreti bordronun en büyük rakamı olmuyor. Maaşın yanına yıllar boyunca eklenen primler, yemek, yol, ikramiye ve diğer yan haklar saklı olabiliyor. Kısacası kıdem hesabında küçük görülen bir bordro kalemi yıllarca birikmiş bir miktarı işçi alamıyor. İşveren de bunu vermediği için işçi dava açıyor, daha büyük sorunlara dönebiliyor maalesef. O yüzden dikkat etmek ve ona göre davranmak gerekiyor. Yani hakkaniyetli olalım. Yani tamam, evet çok zor artık ekonomi falan. Yani çok zor, herkes için çok zor. Küçük işveren için çok, büyük işveren için zor. Herkes için her şey çok zor. Ama sonra sını yani şey gibi, ne bu? Ağaca tırmandım ama sonra nasıl ineceksin? Derler ya, hani öyle bir laf vardır. Büyükler öyle der. En azından benimkiler öyle diyordu, sizinkileri bilmiyorum. Şimdi başka bir konuya gireyim size. Fazla çalışan neden daha düşük emekli maaşı alıyor? En çok gelen sorulardan, ben videoda atmıştım, bilmiyorum yani takip eden var mı Instagram'dan vesaireden beni, ama yani daha fazla çalıştıkça daha az maaş alan insanlar var. Ve sorun şurada başlıyor. Adam 7000 günle emekli olmuş, öbürü 5000 günle olmuş. Oturuyorlar, ondan 10 bin lira daha fazla alıyor. Mevzanım diyor, kesin bir yanlışlık var diyor, hesaplayalım diyor. Niye? Sorun ne? Bir de 2026-2027 meselesi var. Daha önce de değinmiştim ama yeni yeni şeyler geldikçe tekrar değinmek istiyorum bunları. Yeni yeni bilgiler geliyor, yeni yeni duyumlar geldiği için. Şimdi emekliliği yaklaşanların kafasında en çok bu var. 2026'da mı olayım, 2027'de mi olayım en önemli şey, ya da daha çalışayım mı? Şimdi rakamlarla ve örneklerle anlatacağım ben bunu ki, çünkü insanın aklına doğal olarak şu geliyor. Ben bir yıl daha çalışsam, bir yıl daha prim ödersem emekli maaşım yükselir mi? Ama şimdi mantıkla sosyal güvenliği aynı kese, yani aynı kefeye koyamazsınız, tamam mı? Ben hep danışanlarıma aynı şeyi söylerim. Lütfen şu mantığınızı kapının dışında bırakın. Şimdi ben size kanunu anlatacağım. Aynı şekilde size de bunu söylüyorum. Çünkü sosyal güvenlik sistemindeki hesaplama her zaman bu mantık ilerlemiyor. Bu yoğurt 50 lira, öbür yoğurt 20 lirayla ilerlemiyor maalesef. Bazı durumlarda daha uzun süre çalışan kişi, daha erken emekli olan kişiden daha düşük aylıkla karşılaşabiliyor. Çünkü maaş hesabı ve sosyal güvenlik bireyseldir. Söylediğim tek laftır. Nasıl oluyor? Mesela örnekle gideceğim. Tamam mı? örneğe gireyim. Dur gireyim. Sonra şarkı arası vereceğim size. 35 yıl çalışan mesela ne diyeyim? Abuzer Bey diyeyim. Hadi yeni isim bunu koydum. 36 yıl çalışan da Ayşe teyze var. Tamam mı? İlk örneğimizde yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen iki çalışandan bahsedeceğim. Şimdi Abuzer Bey'in 35 yıl çalıştığını ve 2024'te emekli olduğunu düşünelim. Bu hesaplamaya baktığımız zaman Ocak 2027'de işte 152 bin liraya falan ulaşıyor maaş. Şimdi Ayşe teyzeye bakalım. Ayşe teyze de Abuzer Bey'den bir yıl daha fazla çalışıyor. O da 2025'te emekli oluyor. Tamam mı? Aralarında bir sene var. Normalde ne bekleriz? Değil mi? Hani mantık. O yüzden bırakın diyorum ya. Bir yıl fazla çalıştı. Daha fazla prim ödedi Ayşe teyze. O halde maaşı tabii ki Abuzer Bey'den yüksek olmalı değil mi? Fakat tam tersi oluyor. Ne oluyor Hülya Hanım? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım koydum. Ne koydum adını unutuyorum. Ocak 2027'de mesela emekli oldu diyelim. 123 bin lira aldı diyelim. Yüksek maaştan bahsediyorum bu arada. Daha önce emekli olanla 29 bin lira fark var. Yani bir kişi 35 yıl çalışmış. Diğeri 36 yıl. Yani aralarında bir yıl fark var. Ama bir yıl fazla çalışan daha yüksek almıyor. Bakın tekrar hesap söylüyorum. Abuzer 24'te emekli oluyor. 152 bin lira alıyor. Yüksek maaş çalışmış. Ayşe teyze de bir sene sonra emekli oluyor. 123 bin lira alıyor. Yani arada 29 bin liradan fazla fark var. İşte vatandaşın nasıl olur dediği nokta aslında bu. Yani sizin de dediğiniz nokta bu. Çünkü emekli aylığında yalnızca kaç yıl çalıştığınızın hiçbir önemi yok. Hangi yılda girdiğiniz, hangi yılda emekli olduğunuz, hangi yıllara nasıl bir kazanç sokulduğu. Yani mekanizma o kadar karmaşık ki aslına bakarsanız. Yani düz anlatabileceğim bir kısmı kalmıyor. Bir şarkı arası veriyorum. Oradan başka örneğe geçeceğim.
4: Melis Elmen'le çalışma hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen olarak her yıl düşen maaşlarınızı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi mesela şey diyelim, örnek kimi diyelim, işte Ayşe dedik, Fatma diyelim. Fatma'nın adı, hadi Fatma dedim ya. Şimdi Fatma Hanım örneğini mesela konuşun ne? Fatma Hanım da demin dedim ya, Avuzer Bey'den 2 yıl daha fazla çalışıyor. Yani çalışma süresi daha da uzuyor. Şimdi 2026 yılı sonunda emekli olacak. Aylığı da işte 126 bin. Ama burada değişen ne? Fatma Hanım bir ay daha çalışayım, 2026 sonunda olacak ya, Ocak 2027'de emekli olayım derse, şu an baktığımız sisteme göre 126 bin lirası 122 bin liraya düşüyor. Yani o kadar fazla değişken var ki, yani sadece emeklilik başvurusu gün olarak bile maaşta 4000-5000 lira fark ettirebiliyor. Burada önemli bir uyarı yani olarak söylüyorum. Bunlar herkes için geçerli değil. Belirli kazanç, belirli çalışma süreleri, belli işe girmeler üstünden gelen bir örnek hesaplama yapıyorum. Bazen Ahmet'le Fatma'nın arasında da hiçbir fark olmaya da biliyor. Ama bunların da olduğunu gördüğümüz için, sonuç üretilebilmesi için bunları konuşmamız lazım. Peki neden böyle oluyor? Haydi bakalım. Çünkü emekli maaşı, hep söylediğim gibi, yalnızca prim gününe bakılarak hesaplanmıyor. Geçmiş yıllardaki prime esas kazançlar, aylık bağlama oranları, kazançların güncelleme sistemi, emekliliğin başvurusunun yapıldığı yıl, emekliye başvurduğunuz yıl, belki bir sene iki sene hiç çalışmadınız, o aradaki boşluk, hepsi etkiliyor. Dolayısıyla bir yıl daha prim ödedim, maaşım kesin yükselir diye otomatik bir sonuç yok. O yüzden sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen burada hesabını yapıyor. Şaka bir yana, yani bu konuda bir danışın yani, çalışmak istiyorsanız ve hemen emekliye başvurmak, ben biraz daha çalışmak istiyorum, maaşımı yükseltmek istiyorum vesaire, bunun için bir yardım mutlaka alın. Çünkü fazladan çalışma bazen aile arttırıyor, bazen arttırmıyor ve sosyal güvenlik kurumlarında hesap sistemi otomatiktir, kazancınız üzerinden gelir. Ama ben ve üstadlarım gibi insanlar da bu işi neden yapıyor? Ben sizin 3 yıl sonra da alacağınız maaşı, ne kadar prim ödeyip ne kadar maaş alabileceğinize, enflasyonu vesaire dışarıda bırakarak, bugünün rakamı olarak hesaplayabiliyorum. O yüzden yardım almanızı istiyorum. Şimdi bir de asgari ücretli için mesela konuşalım bu maaş meselesini. Asgari kazanç yaptı diyelim, ömrü boyunca 35 yıl çalıştı ve 2024'te emekli oldu diyelim. 33 bin lira da maaş aldı. 36 yıl asgari ücretten biri çalıştı. O da emekli oldu, 26 bin lira aldı. 37 yıl çalıştı biri. O da 2026 sonunda emekli oldu. O da 26 bin lira alıyor. Yani aynı kişi emekliliğini bir ay daha erteleyip emekli olursa, örnek mesela bu bahsettiğim şeylerden, 25 bin liraya kadar düşebiliyor maaşı. Yani 2024'ten 2027'ye geliyorum bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece asgari ücretle aynen devam ediyor. 33'ten 25'e düşüyor. Şimdi burada tabloda yan yana şöyle bir şey yapacağım, rakam vereceğim size. 35 yıl çalıştın, yaklaşık 33 bin lira aldın. 36 yıl çalıştın, 26 bin liraya düştün. 37 yıl çalıştın, 26.300'e düştün, hatta bir tık altına. 37 yıl bir ay daha fazla çalıştın, bu sefer 25 bine düştün. Yani burada ne kadar çok çalışırsam emekli aylığım o kadar yükselir mantığı çalışmıyor. Kazançlar, girişler, bunlar çok önemli. 35 yıl çalışan kişinin aylığı 37 yıl çalışan birinin aylığından daha yüksek oluyor. Ben 40 sene çalıştım orada işte kurumda, benim ailem daha çok olmalı diyor. Değil işte, sistem böyle yürümüyor. Çünkü bir oranlama var. Yani tamamen mantığınıza oturabilecek tek kelime bu aslına bakarsanız. Bütün sistemin olayı oranlama. Oranlama nasıl oranlama? Ne kadar fazla yıl artarsa kazanç oranlaması olarak o kadar bölünüyor, daha düşüyor. Bu asgari ücretlerde mesela geçerli. Ha, bazı durumlarda farklı şeyler olabiliyor ama bireyseldir. Maaş hesabı bireyseldir. O yüzden sadece örneklendiriyorum, bilgi vermeye çalışıyorum size. Şimdi her zaman da çalışmaya devam etmek zarar mı? burada dikkatli olarak konuşmam gerekiyor aslında. Yani çalışmaya devam eden herkesin demin dediğim gibi emekli maaşı illa düşer diye bir kaide yok. Bir kural yok. Ben sadece örneklendiriyorum. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Hangi kazanç üzerinden çalıştınız? Asıl mesele bu. Primlerin değeri, primlerin hangi aylara, hangi yıllara yattığı o kadar önemli ki bunlar. Özellikle asgari ücret veya düşük kazanç üzerinden prim ödeniyor ise fazladan prim günü her zaman beklenen ölçüde bir aylık artışı yaratamıyor. Çünkü oranlama bölünüyor. Yani 30'u 10'a bölmek mi, 20'yi 10'a bölmek mi, anlatabiliyor muyum yani? Buradaki sıkıntı bu zaten. Özellikle de emeklilik yılı mesela değişince her yıl biliyorsunuz farklılıklar oluyor. Çünkü geçmiş yılın, yani siz mesela 2026'da emekli olurken 2025'in değerlerine ve büyümesine göre oluyorsunuz. 2027'de 26'nınkile göre oluyorsunuz. Bu da mesela bir değişiklik. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani 2026 mı 27 mi avantajlı? Yani şimdi bu şu gün için konuşuyorum, tamam mı? Yani dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Çünkü daha önümde bir sürü veri olacak. Enflasyon verisi olacak. Ve bu soruyu çok fazla soran var. 2026'da mı olayım işte? Ocağımı bekleyeyim. Şimdi 2026 sonunda emeklilik Ocak 2027'ye göre şu anda daha avantajlı görünüyor. Şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Bu değişebilir de diğer enflasyon verileri gelince. Örneğin mesela Fatma teyze 2026 sonunda 126 bin lira alıp Ocak'ta 122 bin lira alır gibi görünüyor. Askeri kazanç örneğinde, yani en düşük ücretle çalışan 26 bin lira 2026 sonunda alırken 2027'ye geçerse en düşük emekli aylığın altına düşüyor. Yani 25'e düşüyor. Kök aylık meselesi, zımbırtısı falan devreye giriyor. Yani bunun altını o yüzden çiziyorum. 2027 yılı için bugün kesin bir rakam veremiyorum. Ama şu an 2026 daha mantıklı görünüyor. Çünkü 2025'in verileriyle emekli olunacağı için bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani enflasyon, büyüme henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla biz bunu sadece örnek olarak, yani şimdiden öyle bir örneklendiriyoruz. Çünkü çok soran insan var. Peki siz neye bakacaksınız? Bence emekliliği birinizin geldiyse sadece takvim önemli değil. Kendi çalışma hayatınızın hesabını çıkarmanız gerekiyor. Mesela işte dediğim 2026 sonunda mı olayım, 2027'de mi olayım? Bir diğer yıl daha çalışırsam ne kadar ücret kazanırım? Maaşım ne kadar artar? 60 günde bir ücret artar bu arada. Bu sürede vazgeçtiğim emekli aylığı bana zararlı mı, karlı mı? Bunu da hesaplamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece işte mesela 2000 lira aylık artacak diye çabalarken 6 ay aylık almıyorsunuz mesela. Bir de o yanı var. Kıdem tazminatınıza ne olacak? Prime esas kazanç ne durumda? Bütün bunları aynı masaya koymanız gerekiyor ve bir hesap yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen 2027'de maaşın 2000 lira daha yüksek olacak diye demin dediğim gibi o kadar bekliyor ki, ama yani 12 aylık emekli maaşı çöp mesela. Mantık oturmayabiliyor. Şimdi biz bunu öngörebiliyoruz, yani öngörebiliyoruz. Dolayısıyla yalnızca bağlanacak aylığın yüksekliği değil, toplam ekonomik bana ne gelecek? Bu önemli. Bakın mesela 2000, hadi daha faydalı diyelim, 2027 daha faydalı diyelim, 1000 lira daha fazla alacaksınız. Ama 2026'da olmamak için 2027'yi beklediniz, öyle yaptınız, tamam. O paraya da zaten ihtiyacınız mesela yok. En kötü bir ay, iki ay önce parayı alıp çocuk okutursunuz, bir sevap yaparsınız. Mesela bu da bir seçenek gibi. O yüzden bunu, yani özetleyeyim ben. Emeklilik sisteminde fazla çalışmak otomatik olarak daha maaş anlamına gelmiyor. 35 yıl çalışan biriyle 37 yıl çalışan biri arasında farklar çıkabiliyor. Dolayısıyla emekliliğe yaklaşanlara söyleyeceğim tek şey, yani biraz daha çalışın, maaşım kesin yükselir değil, bir bilene danışın, bir üstada, bu hesabı yapabilen birine danışın, öyle adım atın. Çünkü her zaman en çok söylediğim laf budur: emekli maaşı devletten gelir, satamazsınız, devredemezsiniz, tüketemezsiniz. Her ay o maaş gelir ve çok önemlidir o. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah kimseyi düşürmesin. Ama en kötü o emekli maaşına bağlanırsınız. Bir köye gider, yerleşir. Bir ekmek domates alırsınız ama paranız gelir her ay. O yüzden bu hesabın yapılması ve değerlendirilmesi çok önemli. Ne zaman ve nasıl yapacağınızı önceden planlamanız gerekiyor. Belki 10 sene sonra emekli olacaksınız. Belki 20 sene sonra. Tamam, kesin bir rakam çıkmaz ama en azından bir planlama çıkar. ne ödeyeceğiniz, ne yapacağınız, atacağınız adımlar, attığınız taş ürkütünüz kurbağaya değecek mi, değmeyecek mi? Ya yani bunların yani her şeyin bir şeyi var yani. Her şeyin bir uzmanı, her şeyin bir şeyi var. Yani ne diyeyim? Mesela elinize matkap alıp da evin duvarlarını deliyor musunuz? Hayır, usta çağırıyorsunuz. Çünkü o işi o adam biliyor. Ama siz mesela kendi işinizde belki CEO'sunuz, belki müdürsünüz, belki çok yüksek bir konumdasınız. Ama sizin işinizi de usta yapamaz gibi, öyle düşünün. Şimdi bir de şey söyleyeceğim, bu ara çok dönüyor sosyal medyada. Mesai bitiminde bu WhatsApp üzerinden, işte diğer yazışma mecraları üzerinden biraz mobbinge giren gecenin bir yarısı mesajlar geliyor. Bununla ilgili çalışan mesai dışında bunlara cevap verip vermemek zorunda mı? Bunu bir değineceğim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü hep şey diyorlar, yani bana mobbing mi yapıyorlar? Neden böyle gibi? Şimdi çalışma hayatında özellikle son yıllarda hepimizin hayatındaki en önemli konu bu. İsteyen istediği zaman istediğini yazıyor, biliyorsunuz. Özellikle mesai bittikten sonra işvereniniz, müdürünüz, bir üstünüz neyse size mesaj atarsa cevap vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Çünkü eskiden iş yerinden çıkıyordunuz, hiçbir şeye bakmak zorunda değildiniz. Ama artık teknoloji o kadar hayatımızın içinde ki, saat akşam 9 oluyor mesela, bir mesaj geliyor. Sana bir mail attım, şuna bir bakıp inceler misin? Hafta sonu izniniz var, pazartesi için bu dosyayı hazırla mesela. Bunun hepimizin başına geliyordu. Hatta bazen mesajların altında genelde çoğumuz o mavi tikler okundular mı falan kapatıyoruz, ama kapatmadığınız zaman onu her yere görünce bir de şöyle bir geri dönüş oluyor. Mesajı gördün, neden cevap vermedin? O kadar fazla bu bir mobbing aslında bakarsanız. Yani ben zorunda değilim, benim mesaim bittikten sonra. Peki çalışan yani ne yapacak? Zorunda mısınız? Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar üzerine ben zaten bu metni anlatıyorum şu anda. Dikkat etmeniz gerekiyor. Mesai bittiği anda işverenin size ulaşma hakkı tamamen sona erer. Şeklinde kesin bir cümle kurmak hukuken çok fazla iddialı oluyor. Çünkü bazı işin yapısı bunu gerektirebiliyor. Özellikle Türkiye'de bütün çalışanlar için her durumda geçerli olan ve mesai dışında gelen hiçbir mesaja cevap vermek zorunda aslında değilsiniz diyemiyorum. Genel ve mutlak bir düzenleme yok. İş kanununda da böyle bir açıklama yok. Ama diğer taraftan mantık çerçevesinde baktığımız zaman 7 gün 24 saatte ulaşılabilir olmak zorunda değilsiniz. Çünkü kimse köle değil. Ne işveren sizin sahibiniz, ne siz onun kölesisiniz. Yani bu bir mantığa oturtmak gerekiyor. Şimdi kritik nokta bu, ama işin mahiyeti bunu gerekiyordur. Örneğin mesela Amerika ile çalışıyorsunuzdur diyelim. Amerika'daki müşteriyle saat farkı var. Ona göre mesela olabiliyor. Bu değişken bir konu. Kritik nokta bu. Yani mesai dışında gelen bir mesaja yalnızca bilgi vermek amacıyla mı gönderiliyor? Yoksa çalışanın fiilen yani mobbingle iş yapması mı isteniyor? Örneğin mesela işveren akşam saatlerinde yarın toplantımız saat 10'a alındı dedi mesela. Bu bir şey değil, bu bir bilgi verme. Ama mesela çalışan eve gitti, işlerini bitirdi, işte tatiline de çıkıyor. Yarın bu işi hazırla derse çalışma süresi ve fazla çalışma kısmında tartışmaya giriyor. Bakın şeyde yani kanunda bunun bir maddesi yok, ama daha sonra hukuka taşıdığımız zaman bunlar kullanılabilecek şeylere dönüyor. Normalde yapılmaması gerekiyor. Yani teknolojinin tabii değişmesiyle çalışma hukukunun temel mantığı ortadan kalktı. Değişik bir konuya geldi. O yüzden bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar, biliyorsunuz ki. Bilgisayar başında iş yapılıyor, telefonda yapılıyor. Sonuçta ortada bir şey var. Ama akşam WhatsApp mesajına cevap vermediniz diye sizi işten çıkaramaz. O kadar da değil arkadaşım. Tamam, bazı mahiyetler var. Bazı işler bazı zamanlarda hızlı bir şekilde çözülmesi gerekebiliyor. Ama bu bir haklı ya da haksız fesih diyeyim, ona girmez. Yani size tazminatsız benim WhatsApp mesajlarıma bakmıyor, geleceğe 9'da falan, bu olmaz. Bunu biz ne yapacağız? İdari yoldan maalesef çözemeyiz. Hukuka taşınacak bir konu tamamen. Burada da kimin ve bilirkişinin takdir yetkisine dönecek. Bu çok artık başka bir konuya geliyor. Şimdi örneğin normal çalışma düzeninde bir ofis çalışanıyla işte görevi gereği nöbet ve çağrı sistemi bulunan bir çalışanın durumu aynı olmayabiliyor, işte dediğim gibi. Dolayısıyla her olay ve her çalışan kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ama özellikle şöyle söyleyeyim, bir çalışanın sürekli olarak mesai dışında bir mecradan zorlamak, çalıştırmak, normal çalışma düzeninin bir parçası haline getirmek hukuka tamamen taşınacak bir konuya dönüyor. O yüzden ulaşılabilir olmak başka, zorla çalıştırılmak başkadır. İkisi arasında bir fark var. O yüzden bu konuda çalışanın yani telefonu cebinde diye işveren onu 24 saat arayamaz. Böyle bir yani nasıl söyleyeyim size. Hukukta böyle bir şey yani kanunda böyle bir şey yazmıyor ama mantığa da sığmıyor. Yani hayatın doğal akışına sığmıyor aslında. Yani biz bunu hukuka taşıdığımızda bunu kullanıyoruz. Hayatın doğal akışına uymayan bir sebep. Tamam, çok özel bir durumdur. Bir kere yapılmıştır vesairedir. İşte dediğim gibi yabancı müşteriniz vardır. Odur budur ya da kendi çözememiştir müdürünüz. Odur budur. Hani bir kereye mahsus, iki kereye mahsus yapılır. Ama sürekli böyle bir taciz varsa o zaman mesai bittiği için sizin aslında hayatın doğal akışına göre çok da cevap vermeniz gerekmiyor. Ama işinize sahip çıkmak istediğimiz için biz Türk insanıyız biliyorsunuz. İşimize hep sahip çıktığımız için genelde bu biraz size kalıyor. Ve ne kadar sıklıkta işte dediğim gibi istediğine bağlı olarak da çok değişken bir konu bu. Yani dinlenme hakkınızı eğer ortadan kaldırıyorsa bu bir sıkıntı. Ama atıyorum gece 11 oldu diyelim. Bir şey soracağım, müsait misin bir şey soracağım diye bir mesaj atması bir şey çözememiştir. Bu bir taciz değildir bu arada. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani illa size mesaj attı diye bir mobbing olduğunu düşünmüyorum. Genelde de hukuka geldiğimiz zaman da zaten böyle bir şey olmuyor. Evet, bu haftada çalışanlarımı korudum, işverenimi korudum, ne yaptım artık siz karar verin. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ekstra sorularınız olursa isterseniz Radyo Sputnik WhatsApp hattından ya da benim sosyal medyam üzerinden yazabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyen de özellikle yazsın. Artık zaten Eylül'e de geldik. Ay da bitiyor, kış da geliyor. Biraz en azından kışın şeyini üstümüzden atmak için rehavetini mi ne derler? Böyle işlerinizi halledin, her şeyi çözün. Rahat rahat artık kışın evden çıkamayacağız çünkü bu soğuklarda muhtemelen. Bence hala soğuk yani. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar ve sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Görünüşte bir bütün ama dikkatle bakınca hiçbir şey birbirine uymuyor. Alt taraf başka bir yapı, üst taraf bambaşka bir dünya. İşte tam böyle durumlar için söyleriz. Altı kaval, üstü şeşhane. Bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine uzanıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte Şeşhane olarak bilinirdi. Buradaki şeş, Farsça'da altı anlamına gelirken, hane ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı. Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denir çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü. Zamanla yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak bir mucit yivli topla bir kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı. Ama bu karışım ne işe yaradı ne de tutarlı oldu. Uyumsuzluk başarısızlığı getirdi. Ve işte o günden sonra uyumsuz şeyler bir araya geldiğinde bu deyimle anlatılır oldu. Altı kaval, üstü şeşhane. Uyumsuzluk bazen yalnızca göze değil, işe de batıyor. Bir deyimin daha kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanıyor ve burada da aslında eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşmeye imza attı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terörsüz Türkiye değerlendirmesi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Rus ordusu Donbas'ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rize'deki temasları kapsamında partisinin genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katıldı. İlk günkü heyecanla millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasadaki uzlaşıya dikkati çekti, siyasi partilere sorun çağrısı yaptı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalı. Geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında dün Diyarbakır'daydı. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Hakan Fidan, sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini kaydetti.
3: Çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek. Barışın, huzurun olduğu bir noktada buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz. Sadece bölge insanının değil hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırımcılarımızın hem de yurt dışından yatırımcılarımızın buraya çok ciddi ilgi duyacağını düşünüyorum.
1: Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduradı. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün fethi kabir işlemi yapıldı. Cenazeden kemik ve toprak örnekleri alınıyor. Örneklerde Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Yurt dışında firari olduğu belirtilen Halim Şimşek'in liderliğindeki suç

0: Örgütüne 11 ilde zamanlı operasyon düzenlendi. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Haraç, yağma ve silahlı saldırı suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 10 şirkete de el konuldu. Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şahısların IŞİD kapsamında haklarında mal varlığı dondurma kararı bulunan kişilere para aktardıkları ve örgüte toplam 16 milyon 500 bin liralık işlem açma ile finansman sağladıkları belirlendi. Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Siyasilerden de bugün 12 Eylül mesajları peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın ki 1980 darbesiyle askeri vesayet milletimizin iradesini gasp etmiş, sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemizi ihanetini unutmuyoruz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Darbeyi tarihimizdeki kara bir leke olarak nitelendirdi. Dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin BRICS zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa'nın mevcut durumunun batılı küreselcilerin hatalarından kaynaklandığını belirten Putin, Avrupa'nın enerji politikalarındaki yanlış doğalgaz fiyatlarını Avrupalılar için daha da yükseltecek uyarısını yaptı. Rus birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi. ABD Başkanı Donald Trump 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıl dönümü programında konuştu. Bugün çeyrek asır önce onlar adına ettiğimiz kutsal yemini tekrarlıyoruz, asla ama asla unutmayacağız dedi Trump. Konuşmasında İran hedef aldı, ABD'nin her zamankinden güçlü olduğunu kaydetti. CIA 11 Eylül saldırılarına giden süreçte hazırlanan 71 istihbarat raporunu yayımladı. Yayınlanan belgelerde Osama Bin Laden'in nükleer silahlarla Hiroşima benzeri eylem arayışında olduğuna dikkat çekildi. 10 Eylül 1998 tarihli bir raporda ise Bin Laden'in ABD topraklarında patlayıcı yüklü bir uçakla doğrudan Washington'ı hedef alabileceği uyarısının yapıldığı görüldü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ablukayı ve saldırıları durdurursa Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Pezeşkian, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının pazartesi Maskat'ta İran-Umman ortak güzergah anlaşmasını imzalamak üzere de toplanacağını bildirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Ali Tahir tepesindeki tünelleri imha etmek için 1100 patlayıcı kullandığı öğrenildi. 4.1 büyüklüğünde de sarsıntıya neden olan patlamaların ardından bölgeden çekilerek geri hatlara konuşlandığı belirtildi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
1: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarında sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
2: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet. Artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli kuş göç koridorlarından biri. Elektrik dağıtım şirketleri de milyonlarca kuşun kullandığı bu güzergahlarda kuş ölümlerini ve elektrik hatlarındaki arızaları azaltmak için farklı önlemler alıyor. İlkbaharda kuzeydeki üreme alanlarına, sonbaharda ise Afrika'daki kışlama bölgelerine göç eden kuşlar Türkiye üzerinden geçiyor. Leylek, pelikan, kartal, akbaba ve şahin gibi geniş kanatlı türler Hatay'daki Belen Geçidi, Çoruh Vadisi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketleri göç yollarındaki risklere ve bölgedeki kuş türlerine göre hatların izolasyonu, güvenli yuva platformları, koruyucu ekipmanlar ve kuşların takibi gibi çalışmalar yürütüyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 2021'den bu yana yaklaşık 32,7 kilometrelik iletkende izolasyon çalışması başlattı. Bölgede 1196 özel leylek yuva platformu bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 69 leylek ve 31 şah kartal halkalanırken 4 şah kartal ve 2 küçük akbaba GPS vericileriyle takibe alındı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ise 6,5 milyondan fazla kuşun kullandığını bildirdiği göç rotasında 100'ün üzerinde yuva platformu oluşturdu. ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışmaları kapsamında da göç yollarındaki elektrik direklerine yaklaşık 1200 yuva kuruldu. Bu yuvalar her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ Karadeniz'deki hizmet bölgesine yaklaşık 200 leylek evi yerleştirdi. Son 2 yılda kuş göç rotalarındaki elektrik hatlarının 23 kilometre civarındaki bölümünde izolasyon kaplaması yapıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ise Şanlıurfa Birecik'teki kel aynakların bulunduğu bölgede riskli enerji hatlarının yaklaşık 2 kilometre bölümünü izole etti. Şirketin 6 ilde toplam 36 leylek yuva platformu bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim görevlisi Doktor Ergün Bacak, Türkiye üzerinden her yıl 1 milyondan fazla leylek, 1 milyona yakın şahin ve yüz binlerce başka yırtıcı kuşun süzülerek göç ettiğini belirtti. Bacak'a göre küçük kuşların sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Göçmen kuşların en önemli sorunlarından biri yaşam alanlarının kaybı. Özellikle leyleklerin dinlenmek veya yuva kurmak için elektrik direklerine yönelmesi, hatlara çarpma ve elektrik akımına kapılma riskini artırıyor. Bacak, direklerin çevresindeki 1-2 metrelik bölümün izolasyonunun bile yavru leyleklerin hayatta kalmasına katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl ihtiyaç elektrik hatlarının daha kapsamlı biçimde izole edilmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arzu Gürsoy Ergen de izole edilen direklerde ve reflektör takılan hatlarda kuş ölümlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Ergen, alınan önlemlerin aynı zamanda elektrik hatlarındaki arızaları da düşürdüğünü vurguladı. Uzmanlara göre iletken kabloların izole edilmesi, faz telleri arasındaki mesafenin artırılması, reflektörlerin kullanılması ve güvenli yuva platformlarının kurulması özellikle geniş kanatlı kuşların korunmasında önemli rol oynuyor. Uydu vericileri, GPS takibi ve kuş halkalama çalışmalarıyla elde edilen verilerde riskli bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında izolasyon, güvenli yuva platformları ve koruyucu ekipmanlar yaygınlaştırılıyor. Uzmanlar bu önlemlerin hem kuş ölümlerini hem de elektrik şebekesindeki arızaları azalttığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü de meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhise zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan koruma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahra altı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Güzel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zeka çeviri sektöründe hız ve iş kapasitesini artırırken uzmanlar teknolojinin insan çevirisinin yerini alamayacağını, geleceğin yapay zeka ile birlikte çalışan çevirmenler üzerine şekilleneceğini belirtiyor. Türkiye Çevirmenler Derneği ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Varol, yapay zekanın çevirmenlik mesleğini ortadan kaldırmadığını, aksine çalışma süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Profesyonel çevirmenlerin yapay zekayla uyumlu çalışmasının artık önemli olduğunu belirten Varol, yapay zeka desteğiyle bir günde yapılabilecek bir çevirinin geleneksel yöntemlerle 2 ay sürebileceğine dikkat çekti. Yapay zekanın çeviri sürecinde sorumluluk üstlenemeyeceğini vurgulayan sektör temsilcisi, mesleki sorumluluğun yine çevirmenlerde olduğunu belirtti. Uzun belgeler, kitaplar ve kataloglarda yapay zekanın önemli ölçüde zaman kazandırdığını, ancak ortaya çıkan çevirinin uzman bir çevirmen tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın sektördeki fiyat beklentilerini değiştirdiğine dikkat çekildi. Çevirilerin daha kısa sürede tamamlanması nedeniyle müşterilerin fiyatta %75 indirim beklentisine girebildiği belirtildi. Resmi belge çevirilerinde de fiyat dengesizliği yaşandığı belirtildi. Noterde tasdik gereken 20 satırlık bir evrak için yaklaşık 1700-2000 lira arasında mühür parası bulunurken, normalde 1500 lira alınması gereken bir çevirinin bazı durumlarda 200 ila 300 liraya yapılabildiği aktarıldı. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevinç Arı'da yapay zekanın bağlam, üslup ve kültürel unsurların aktarımının tersiz kalabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle özellikle resmi ve nitelikli belgelerde uzman çevirmen kontrolünün şart olduğunu söyledi. Yapay zekanın çevirmenlerin hızını ve iş kapasitesini artıran bir araç haline geldiğini belirten Arı, bir çevirmenin saatte ortalama 200 ila 350 kelime arasında çeviri yapabildiğini söyledi. Yapay zeka desteğiyle bu kapasitenin 1800 kelimeye kadar çıkarılabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre yapay zeka çevirmenlerin yerini almak yerine mesleğin yeni çalışma araçlarından biri haline geliyor. Yapay zeka çeviri sektöründe çalışma biçimlerini değiştirirken uzmanlar mesleğin geleceğinde teknolojiyi etkin kullanan çevirmenlerin öne çıkacağını vurguluyor. Konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak fiyatlar açıklandı. Tost ve ayran 130 liradan, tavuk döner 145 liradan satılacak. 4 çeşit tablet yemeği fiyatı ise 285 lira olacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeye göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak. Okullardaki tablo yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre 3 çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak. Kantin fiyatları özellikle çocuğunun günlük beslenmesini okuldan karşılamak durumunda olan aileler açısından eğitim giderlerinin yeni bir kalemini oluşturuyor. Eğitim Sen'de çocukların beslenme hakkının ailelerin ekonomik durumuna bırakılmaması gerektiğini belirterek tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. Sendikanın yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde bu talebin yanı sıra okullara yeterli kamu bütçesi ayrılması ve kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi de öne çıkıyor. Eğitimsen, bazı okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunmadığını, geçici istihdam modellerinin kalıcı çözüm olmadığını savunuyor. Yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde de her okulun ihtiyacına göre kadrolu ve güvenceli yardımcı personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendikanın bir diğer temel talebi ise öğrencilerin beslenmesine ilişkin. Eğitimsen, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın günde en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını istiyor. Eğitim İşte yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekerek okullarda tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi talebini sürdürüyor. Sendika, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişebilmesi için okul yemeklerinin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Eğitim İş, beslenmenin ailelerin ekonomik imkanlarına bırakılmaması ve her öğrencinin okulda sağlıklı bir öğüne erişebilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni tarife ilişkin açıklamasında kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirterek genel toplamda %6,8 oranında artış yaptıklarını söyledi. Osmanoğlu yapılan artışı cüzi olarak nitelendirdi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl 90 lira olan tost ve ayranın birlikte fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk döner 145, simit 30, açma ve poğaça 35, yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda 3 çeşit tablet yemeği fiyatı 245, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Kantin fiyatlarının özellikle çocuklarının günlük beslenmesini okuldan karşılayan ailelerin eğitim giderlerini artıracağını dikkat çeken, Eğitimsel ve Eğitim İş tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. İstanbul Kantinciler Odası ise yeni tarifede genel toplamda %6,8 oranında artış yapıldığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında sınırlı bir artış olduğunu savunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Atölyede 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Halı Onarım Ustası Sadi Öztürk, bu eserlerin üzerindeki yazı programlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve dini ifadelerin yer aldığını söyledi. Safevi dönemine ait seccadelerde Bakara, Nur ve Fetih surelerinden ayetlerin yanı sıra Ali ismi, Şii şehadeti ve Kelime-i Tevhid bulunuyor. Eserlerin işçilik, dokuma ve renk açısından yüksek nitelikte olduğu, hassas yapılarına rağmen bugüne kadar ulaşmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Seccadeler arasında 16. yüzyılda Bergama'da dokunan bir örnek de bulunuyor. Anahtar delikli seccade olarak adlandırılan bu eserin Rönesans döneminde birçok ressam tarafından eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan 2 ipek halının da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının özgün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutlu eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Şimşekler suç örgütü çökertildi. Benzine 3 lira 25 kuruş zam yapıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hafızalara kazınan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Siyasilerden de bugün 12 Eylül'e dair mesajlar peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe dönemi izlerini taşıyan 1982 anayasasını bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur paylaşımını yaptı. İstanbul'da Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yılların ardından bugün açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir talebi üzerine olay yeri inceleme ekipleri cenazeden kemik ve toprak örnekleri aldı. Örneklerde Kaşif Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptı. Şimşekler suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Haraç, yağma, silahlı saldırı, adam kaçırma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi eylemlerle bağlantılı 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Ayrıca 10 şirkete el konuldu. İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve eşini tabanca ile vurarak öldüren, avukatı ağır yaralayan kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak verecek meselesi ve bina tahliye süreci nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davaya dün devam edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un katılmadığı duruşmada sanık avukatı maktulün eşiyle tazminat konusunda anlaştıklarını ve diğer mağdurlara da uzlaşmak istediklerini belirtti. Kazayla ölüm arasında illiyet bağı kuran yeni adli raporun girdiği dava ise 2 Aralık'a ertelendi. Akademisyenlerin sosyal medya mecralarından gelir elde etmesinin yasaklandığına ilişkin haberlerin ardından YÖK'ten açıklama geldi. YÖK, kamuoyuna yansıyan belgenin bir devlet ünü...

0: Üniversitesi'nin başvurusu üzerine verilen bir görüş yazısından ibaret olduğunu belirtti. Bu konuda kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur dedi. İstanbul Valiliği duyurdu. Okulların açılacağı 14 Eylül pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 10-15 arasında yapılacak. Valilik gerekçe olarak 19 bin servis aracının trafiğe çıkmasını gösterdi. Okul çevrelerinde de 2469 polis görev yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 14 Eylül tedbirlerini duyurdu. Okulların açılacağı pazartesi günü 6 ile 16 saatleri arasında İstanbul Kart Entegrasyonu'na dahil toplum araçları ücretsiz olacak. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3665 ilave sefer düzenleyecek.
1: Ekonomi.
0: Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla Ocak-Ağustos döneminde 321.911 firmayı ve 39.243.067 ürünü denetledi. Denetimler sonucunda ise toplam 2,24 milyar lira idari para cezası kesildi. Brent ve ABD, Batı Teksas ve ham petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırmasıyla hafta yaklaşık %9'luk yükselişte tamamlamaya hazırlanıyor. Küresel gösterge Brent petrol gün içinde %2,3 gerileyerek varil başına $105,15 düştü. ABD tipi ham petrolün fiyatı da %2,73 azalışla $99,68 geriledi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatındaki etkisini de sürdürüyor. Sürücüler cumartesi gününe benzin zammıyla uyandı. Benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruşluk bir zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin fiyatı İstanbul'da 80 lira seviyesini aşarken Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 81 liranın üzerine çıktı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Termometre Şanlıurfa'da 37 derece ile günün rekorunu kırarken birçok kentte sıcaklık 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık 30, İstanbul parçalı bulutlu 30, Bursa 31, Balıkesir az bulutlu 34, İzmir ve Antalya açık 34, Samsun az 27, Trabzon 25, Kayseri açık 31, Sivas 32, Elazığ 34, Gaziantep'te açık 35 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
3: Bu uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma işte. Havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte veriyor. Minimal uçağı yaparız edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir: uçarak verirsiniz. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Öfke birikir, sabır taşar, intikam yeminleri edilir. Bazen öyle bir noktaya gelir ki acı kelimelere sığmaz. İşte o zaman halkın dilinde şu sert deyim yankılanır: burnundan fitil fitil getireceğim. Bugün mecaz anlamda söylenen bu deyimin ardında kan dondurucu bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı döneminde bazı ağır suçlulara uygulanan bir işkence yöntemi vardı. Burnundan içeri düğümlü bir ip sokulur, boğazdan çıkarılır ve ileri geri çekilerek dayanılmaz acılar verir. Her kan damlasına fitil denirdi. Bu korkunç işkencenin ardından oluşan ifade, burnundan fitil fitil getirmek. Karşındakine öyle büyük bir acı yaşatmak ki o da burnundan, gözünden, ruhundan çıksın. Bugün daha hafif anlamlarla kullanılsa da bu deyim hala ciddi bir öfkeyi ve hesaplaşmayı ifade eder. Kimi deyimler geçmişin karanlığından bugüne fısıltı gibi gelir. Bugün burnundan fitil fitil getirmek deyiminin iç burkan kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 futbol sezonunun henüz başında teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya başladı. Süper Lig'de Mirel Radoi ve Fatih Tekke ile yollar ayrılırken, 1. Lig'de ise Bülent Korkmaz görevinden ayrılan son isim oldu. Yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen teknik direktör değişiklikleri gündeme geldi. Süper Lig'de ilk ayrılık Gaziantep FK'da yaşandı. Rumen teknik direktör Mirel Radoi 31 Ağustos'ta kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Sezonu Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u mağlup etmiş, 3. haftada ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti. Radoi bu sezon takımın başında 3 lig maçında 4 puan toplamıştı. Radoi'nin ardından Trabzonspor'da da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi playoff rövanşının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bordo Mavili yönetim ilk etapta istifayı kabul etmedi. Tekke, Ahmetspor karşılaşmasının ardından yapılan görüşmelerin sonrasında ise 1 Eylül'de kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. 1. Lig'de son ayrılıksa Antalyaspor'da gerçekleşti. Sezon başında göreve getirilen Bülent Korkmaz, 7 Eylül'de kırmızı beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Böylece yeni sezondaki ilk 4 haftanın ardından Süper Lig ve 1. Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 3'e yükseldi. Teknik direktör değişikliklerinin ilerleyen haftalarda artıp artmayacağı ise merak konusu. 2026-2027 futbol sezonunun henüz ilk haftalarında Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör değişiklikleri başladı. Süper Lig'de Gaziantep FK'da Mirel Radoi ve Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılırken, 1. Lig'de Antalyaspor'un Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmasıyla birlikte bu sayı 3'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı yılın ilk 8 ayında 167.552.966'ya ulaştı. Ağustos ayında ise havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Yolları Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Ağustos'ta havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda 106.231 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 255.970'e ulaştı. Ağustos'ta dış hatlarda hizmet verilen uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. İç hat yolcu trafiği 11.144.749, dış yolcu trafiği ise 17.643.496 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %2,7 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış ise %4,1 oldu. Ağustos ayında yük trafiği de iç hatlarda 111.397 ton, dış hatlarda 456.124 ton olmak üzere toplam 567.521 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667.653, dış hatlarda 611.588 olarak kayıtlara geçti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1.619.476 oldu. Yılın ilk 8 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 71.625.767, dış hatlarda 95.858.691 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu sayı 2025'in aynı dönemine göre %2,8 artış anlamına geliyor. 8 aylık dönemde yük trafiği ise iç hat 654.295 ton, dış hatlarda 2.940.674 ton olmak üzere toplam 3.594.969 tona çıktı. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 8 ayında iç hatlarda 11.934.652, dış hatlarda 44.714.313 olmak üzere toplam 56.648.965 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği toplam 365.487 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 8 ayda iç hatlarda 15.261.922, dış hatlarda 17.894.688 olmak üzere toplam 33.156.610 yolcu ağırlandı. Uçak trafiği de toplam 188.833 oldu. Turizm merkezlerindeki havalimanları da 8 ayda toplam 41.611.938 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Havalimanı yıllık 90 milyon, Antalya Havalimanı ise yıllık 82 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasiteli iki havalimanı konumunda bulunuyor. Bu iki havalimanı yılın ilk 8 ayında toplam 81,7 milyon yolcu ağırladı. 2002 yılında ise Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 34,5 milyon yolcuya hizmet verilmişti. Türkiye'de yılın ilk 8 hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 167.552.966'ya ulaştı. İstanbul Havalimanı 56.648.965, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 33.156.610 yolcuya hizmet verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Sıçtı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: PISA 2025 sonuçları dünya genelinde öğrenci performansında gerilemeye işaret ederken Türkiye 3 alanda da sıralamasını yükseltti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerileri değerlendirildi. Sonuçlara göre dünya genelinde özellikle okuma ve matematik becerilerinde belirgin bir düşüş yaşandı. 2015-2025 döneminde OECD ülkelerinde okuma puanları 28, matematik puanları 22 puan geriledi. Fen bilimlerindeki ortalama düşüşse 7 puan oldu. OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %29'u, okuma, matematik ve fen bilimlerinin üçünde de düşük performans gösteren grupta yer aldı. Okuma puanlarındaki en sert düşüşler İzlanda ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerde gerileme 50 puanı aştı. Türkiye ise PISA 2025 sonuçlarında dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Türkiye 2022'ye kıyasla 3 alanda da puanını artıran ve sıralamasını en fazla yükselten OECD ülkesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Böylece fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 artarak 494'e, okuma becerileri puanı 16 artarak 472'ye, matematik puanı ise 9 artarak 462'ye yükseldi. Türkiye fen bilimlerinde 91 ülke arasında 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sırada yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2003'ten 2025'e kadar 3 alanda da göreli sıralamasını %50'nin üzerinde iyileştirdi. Araştırmacılar küresel gerilemenin nedenleri arasında eğitim sistemlerindeki yapısal sorunların yanı sıra dijital dikkat dağınıklığı ve öğrencilerin kitap okuma ilgisinin azalmasını da gösteriyor. PISA 2025'te öğrencilerin yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de toplandı. Öğrencilerin %40'dan fazlası yazılı ödev hazırlarken yapay zeka araçlarını haftada bir veya iki kez ya da her gün kullandığını belirtti. Araştırmada yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildiren öğrencilerin fen bilimleri puanlarının bu araçları kullanmayan öğrencilere kıyasla ortalama olarak daha düşük olduğu görüldü. PISA 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde okuma ve matematik puanı gerilerken Türkiye fen bilimleri okuma ve matematik alanlarının tamamında sıralamasını yükseltti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların hali ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerinin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeği ile hazırlanmış peynirli sandviç, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
2: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
1: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
2: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
1: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
2: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
1: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
2: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
1: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
2: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Şimşekler suç örgütüne operasyon. ABD Başkanı Trump'tan İran Savaşı açıklaması. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'deki görüşmesi. Tartışma yaratan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, buluşmanın perde arkasına ilişkin detayları anlattı.
2: Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için bile yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Sistem böyle, şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada beklenen petika bir iş gün yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürüldü. Naaştan alınacak örneklerde cezaevindeyken Kosinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Bu arada soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonunda da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptığı belirtilen Şimşekler suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alınırken 10 şirkete el konuldu. İstanbul'da belediye ekiplerinin inceleme yaptığı yaklaşık 40 bin binadan 19 bininin riskli olduğu belirlendi. 1999 yılı öncesinde inşa edilen 18.800 binanın yüksek ve çok yüksek risk taşıdığı tespit edildi. Riskli yapılarınsa Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı ortaya çıktı. Dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin yeni Delhi'deki BRICS zirvesinden mesajlarına bugün BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını kaydetti. Barış ve istikrarın sağlanması sürecine de daha fazla ülkenin dahil edilmesi çağrısında bulundu. Hindistan Başbakanı Modi de Yeni Delhi'deki BRICS zirvesinde konuştu. Oluşumun 20. yılının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Modi, BRICS'in kimseye karşı olmadığını ve herkesi birlikte ilerletmeyi amaçladığını söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'nın konuşlandırılmasının Rusya ile doğrudan savaş anlamına geleceğini hatırlattı. Peskov, devlet başkanı Putin'in bu uyarısının Moskova'nın net tutumu olarak tüm dünyaya ilettiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslar kapsamında ziyaret ettiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de İran'la devam eden savaşı ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, yaklaşık 6 aydır süren İran savaşının çok yakında sona ereceğini, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini kaydetti. İran Başbakanı Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere

0: değinen Mesut Pezeşkian, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu hafta pazartesi günü Maskat'ta bir araya geleceğini de kaydetti.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında dün Erzurumspor'u 3-0 yendi. Siyah beyazlılar puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla ligin zirvesine oturdu. Günün programına bakalım hemen. 5. haftaya bugün 4 maçla devam edilecek. Saat 17'de Eyüp Spor'la Çaykur Rizespor, Samsun Spor'la Çorum Spor'u izleyeceğiz. Saat 20'de ise Alanya Spor'la Göztepe, Konya Spor'la da Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinin ardından istifasını sunan ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevinde kalan teknik direktör İsmail Kartal bugünkü antrenmanla görevinin başına kesin kes dönmüş oldu. 2026 Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçlarına devam edilecek. Hamile voleybol takımımızda D grubundaki ikinci maçında Fransa ile saat 17'de karşı karşıya gelecek. Yayınımız Muhabbet Arası tekrarıyla devam ediyor.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
3: Sahne enerjisi ve hareketli yaşamıyla dikkat çeken Petek Dinçöz, Radyo Sputnik mikrofonunda hem kariyerini hem de özel hayatından samimi detayları anlattı. Eşya Büyük Bayraktar'la evliliğinden oğluyla olan ilişkisine kadar hayatının farklı yönlerinden söz eden sanatçı, kariyerinde ilk kez arabesk bir parça seslendirmesinin kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu da paylaştı. Hiperaktif yapısını, çalışmayı ve yoğun tempoda olmayı ne kadar sevdiğini anlatan Dinçöz, sahneye dair ilginç takıntılarını da Okan Aslan'a anlattı. Petek Dinçöz'le gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
4: Hanımlar, beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler.
5: Sen nereye bakıyorsun diyorum içeri. İçeridekiler de sana bakmayınca Allah Allah.
4: Hayır, ben nereye bakıyorum? Düştüm. Ben nereye bakıyorum biliyor musun? Orada bir tane şey var.
5: Kamera mı var?
4: Monitör var. Yok, monitör var. O monitörde de biz var. Az çeksene. Bak gel şöyle. Az öne doğru. Gördün mü bak?
5: Okey, tamamdır. Bu arada herkese merhaba.
4: Tanıştırayım. Petek Dinçöz.
5: Memnun oldum. Çok güzel bir atmosfer burası. Acayip enerjik. Şu anda bütün dinleyicilerimize söyleyeyim, anlatayım. Birbirinden güzel bayanlar ve birbirinden yakışıklı beyler şu anda camın arkasından bize bakıyor. Biz yayına başladık. Sen de çok tatlısın. Çok, heyecanlı mısın?
4: Çok, elim ayağım titriyor. Bildiğin gibi değil.
5: Fark ettim.
4: Yalnız
5: biliyor musun?
4: Ben karıştırdım. Ben mi konuğum yoksa biz mi sana geldik?
5: Hoş geldiniz. Artık sahneleri bırakıyorum ve Sputnik kanalında radyo yayıncılığına.
4: Bir şey söyleyeyim. Yabancı olduğum bir şey değil ki zaten. Sunuculuk ne kadar yaptın?
5: Canlı yayın ekranlarda bayağı yıllarca, yani hem birçok kanalda çalıştım. Çok güzel ben tam bir canlı yayın kadınıyım. Bana bant yayında mutlu olamıyorum. Potumu da.
4: Bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle şey oldu mu? Fena şeyler yaşadın mı böyle? Falan filan. Böyle.
5: Çok tabii canım.
4: Var mı unutamadığın bir tane? Gelir mi aklına hiç?
5: Ay gelmesin, sonra tekrara düşüyor. Hatırlanıyor. Yok. Çok oldu ama. Yani kanal kapanmadı. Fakat gündem değişti. Gündemi değiştiren bir kadın olarak canlı yayında her gün, hafta içi her gün 3 saat. Düşünsene tek
4: Petek,
5: başına.
4: Petek, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani gündemi değiştiren kadın diyorsun ya, hakikaten böyle bir şeyi böyle açıp alıp eline telefonu falan bir baktığın zaman gündemde sen olduğunda ne hissediyorsun? Allah'ım şu mikrofonu itmeye bak, şuna bak ya. Bir kibarlık, bir temizlik bildiğin gibi değil.
5: Yani kendi haberlerime bakamıyorum ben.
4: Niye?
5: Bilmiyorum, kendimi de izleyemem mesela.
4: Nasıl izleyemiyorsun?
5: Ateş basıyor, heyecanlanıyor. Ah diyorum, orada niye onu söyledim, şurada şöyle yapsaydım, böyle şey birbirine giriyor kemiklerim, iç içe geçiyor. Kendimi asla izleyemem.
4: Hep böyle eleştiren mi bakıyorsun
5: çok,
4: yani?
5: Çok feci.
4: Elinde de bir şey bulamazsın ama. Ya, buluyor
5: yok,
4: musun?
5: Bulurum. Şimdi bak mesela burada monitör yok. Heh. Karşımda minnacık şirin bir kamera var. Ben orada nasılım? Nasıl duruyorum? Şu anda hiç. Böyle güzel, relax.
4: Senin de var mı böyle takıntıların? Hani az önce mesela biz yayın öncesi fotoğrafı çekmeden evvel ışıkları sordu sevgili Petek.
5: Evet,
4: burada
5: ya
4: ışıklar var, niye yanmıyor diye.
5: Baksana şurada üç kaç tane spot
4: evet,
5: var.
4: Bir sürü iki spotumuz var.
5: 6 tane spot var. Hepsi kapalı. Acaba sen mahsus mu kapattırdın?
4: Yok be, gerçekten ışıklar öyleymiş.
5: Yo, senin ya, sanatçı camiasından çok dostun var. Çok da kıskanılan bir kadın olduğum için acaba ışıkları bilerek mi kapattın?
4: Olabilir aslında böyle bir şey de yani. Hı. Yok, bunları usta bağladı da kabloyu yanlış yere çekmiş herhalde, daha tamamlayamadı. Şaka yapıyorum ya, valla patlıyormuş ondan. Hı. Ayarlayamadık yani şeyini. Nasılsın, iyi misin? Her
5: çok
4: zamanki
5: iyiyim.
4: Gibi enerjin süper yani.
5: Evet, çok teşekkür ederim. Çok,
4: çok
5: güzel.
4: Samimi bir insansın sen hakikaten.
5: Öyleyim.
4: Hep
5: gerçekten
4: böyle miydin hayatım
5: hep
4: boyunca?
5: Hep böyleydim. Bu samimi olmak da bazen insana heh kaybettiriyor. Çok kazık yiyorsun. Yani Pollyanna olamadım, yapmacıklık yapamadım. Hı. Gördüğüm insanlara eğer benim arkamdan konuştuysa ve duyduysam suratımdan hemen anlaşıldığı için hep yüzümü astım. Başkaları gibi ay canım ben de seni çok seviyorum demedim. Bu yüzden de sahtekarlık yapmadığım için kaybettim.
4: Peki,
5: ama
4: bu
5: ne kaybettim?
4: Ne zamana kadar?
5: Yok,
4: bir
5: ne
4: yerde
5: kaybettim
4: artık kendine.
5: Yok, değişemem. Değişemem. Mümkün
4: ciddi
5: değil.
4: Ciddi misin sen?
5: Yok,
4: ya?
5: Ben oğluma bile şey yapamam yani, suratımı. Kötü bir şey varsa oğlum bile anne bugün ne oldu, bir şey canını sıkan bir şey mi oldu der. Hemen anlaşılır yüzümden. Asla sahtekarlık yapamam. Bu bana ne kaybettirdi? Çevreyi azalttım. Evet, çevremde kimse kalmadı.
4: Allah aşkına lafını unutma. Ben var ya Petin, bir tane lafını bildiğin hani küpe gibi aldım. O kadar bayıldım ki benzetmesine, hap gibi. O da şu. Arkadaşlar Petek diyor ki 10 tane 1 lira 10 lira yapar. 2 tane 5 lira da 10 lira yapar. Ben hayatımda insanları bu şekilde azalttım diyor. Hı-hı. Ve ikinciyi de söyleyeyim. Affetmişsin sen. Affetmek hı-hı de çok güzel bir şey. Hı-hı. Öyle değil mi? Dinliyorum seni Petek.
5: Çok. Eskiden hani bela okurduk, beddua okurduk. Birçok derdim. Şimdi diyorsun ki yok ya, affet, herkese affet. Zaten cezalarını buluyorlar bir şekilde. Uzaklaş. Onların frekanslarından, enerjilerinden uzaklaşman şart.
4: Peki böyle olmasının sebebi ne? Senin çok başarılı olman mı? Çok iyi olman mı? Çok güzel olman mı? Hedeflerine, hayallerine dolu dizgin yürüyor olman mı? Birilerine engel olman mı? Ne yaptın? Birinin ayağına mı bastın?
5: Hiçbir zaman engel olmadım ama şu anda eskiden görüntüm vardı. Sesim birazcıktı. Şimdi hem sesim hem görüntüm bir araya gelince birçok insanı sinir etti bu. Birçok insanın bana düşman olmasına sebep oldu.
4: Allah Allah. İnsanların böyle şeyleri mi var ya?
5: Öyle öyle.
4: Böyle şeylerle
5: uğraşıyorlar
4: mı ya?
5: Maalesef. Neden sektörde hep belli başlı isimler? Ya kanal isimleri değişiyor. Hı. Televizyon kanallarının isimleri değişiyor mesela. Ama bizim sektördeki isimler aynı. Neden?
4: Neden?
5: Çünkü kimseye yol vermiyorlar. Yenilere yol açmıyorlar. Bu yüzden bu.
4: Çok fena bir durum ya.
5: Çok. Bu müzik, bak müzik sektörü bizim çok tehlikeli. Evet, yeniler geliyor. Kalıcı oluyor mu?
4: Şu anda öyle bir kalıcılık eskisi gibi değil yani.
5: Değil işte. Maalesef. Kesinlikle. Maalesef. Yenilere her zaman yol vermek lazım. Ben hep destek olmaya çalışıyorum. Yeni bu sektöre atılan arkadaşlarımıza elimden geldiğince. Televizyon programı yaparken ben hep bir bölümüm vardı. Hani şey, kendi keşfet kendini, göster kendine. Çıkarlardı, şarkılarını söylerlardı. Hı hı. Hiç reyting kaygım olmadı.
4: Televizyon programı bitti değil mi? Yani şu an televizyon.
5: Şu anda yok.
4: Peki
5: ama
4: bir düşünce var mı?
5: Evet, eğer anlaşırsak, eğer ki maddi olarak demiyorum. Hı. Benim için maddiyat hep ikinci planda. Ama formatın içinde istediklerim olursa.
4: Sen nasıl
5: olursa
4: format istiyorsun mesela? İçinde olmasını istediğin şeyler.
5: Şimdi onu anlatırsam.
4: Ha, olmaz.
5: Şimdi olur mu?
4: Olmaz. Ama bomba gibi bir şey olur diyor.
5: Çok güzel bir format. Ediyorum. Evet. Evet. Çok bu kadar güzel ipucu yeter ya.
4: Tamam, bu kadar ipucu yeter. Bu senin ilk okuduğun arabesk
5: ilk,
4: değil mi?
5: Tabii.
4: Nereden sevdim o zalimi? İlk.
5: İlk.
4: Sen peki nasıl buluyorsun kendini? Bu konu iyiyim dedin mi? Hani biz tamam bakıyoruz, biz değerlendirmeyi yaparız.
5: Ben Petek dinlerken güzel, güzel hep kendimi okumuş eleştiririm ya.
4: Burada da mı eleştiriyorsun
5: tabii
4: Petek
5: ben,
4: ya?
5: Tabii ben aynen, yemin ediyorum. Ben her şeyi kendimle ilgili noktalarda.
4: Senin bununla ilgili bence çözmen gereken şeyler var.
5: Tanıdığım bir doktor var mı? Yani şöyle, kendimi eleştiriyorum ki karşı taraf beni eleştirmesin diye. Hmm. Önce kendime bakıyorum.
4: Peki yakın çevrende seni ilk eleştirenler var mı? Bu güzel bir şeydir çünkü. Yani herkesten önce Petek Şah, bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan diyenler var mı? Çok böyle güvendiğin, sevdiğin insanlar.
5: Anneannem var.
4: Öyle mi?
5: Evet. Anneannemin sesi çok güzeldir. Anneanneme hemen ben dinletirim. Ondan fikir alırım, akıl alırım. Kıyafet konusunda bile çok zevkli kadındır. Anneanne dediğime bakma yani. Bayağı şeydir yani. Nasıl desem sana, fıstık gibidir. Kalbi de kendi de çok görüşü farklı bir kadındır. Öngörülü.
4: Verdin mi simge?
5: Bende duyulmuyor.
4: Nasıl duyulmuyor ya?
5: Ah geldi şimdi.
4: Ben de dedim nereyi dinliyor? Bizim programa gelmiş, acaba nereyi dinliyor olabilir?
5: Yan taraftaki radyo.
4: Beşim.
5: Aç aç ama dur, başladı mı?
4: Şu biraz anda, şu anda intro'da.
5: Burası işte beni alıyor bak.
1: Sevmek çok zor.
4: Ah Petek, ah yaktın bizi Petek.
5: Sen de, aç, aç sesi,
4: sen
5: aç
4: de,
5: sesi.
4: Sen de yapacaksın.
5: Ver damarı, ver damarı.
4: Petek Dinçöz.
5: Sevdim ama sevildim mi? Dilenci. Allah Allah. Gerçekten. Allah Orhan Baba.
4: Nasıl bir heyecan ya.
5: Bak, ter attım.
4: Ben gerçekten bir an, ben de tüylerim diken diken oldu ya. Şey, anneannene bunu dinlettin mi bu arada?
5: Aa,
4: ne dedi?
5: Ezbere bütün şarkılarını Orhan Baba'nın, biliyor musun?
4: Hayır, dilenciyi değil.
5: Söyledim.
4: Nereden sevdim dedi, o zalime dinlettin
5: tabii
4: mi?
5: Tabii ki ağladı.
4: Ciddi misin sen?
5: Ağladı.
4: Ha, olmuş bu dedi yani.
5: Helal olsun sana kızım dedi. Ama seni büyüten bir kadından bunu duymak nasıl
4: çok
5: bir şey biliyor musun?
4: Şey. Çok
5: helal olsun.
4: Şey.
5: Acayip bir şey. Televizyon programı yaptığımda da canlı yayına 3 saatlik. Ben okuyamadım ama hep yani kardeşlerimize hep eğitimleri konusunda hep destek vermeye çalıştım. Hı. Hala daha görüştüğüm, onlar kendini biliyor, söylemek hı. istemiyorum. Hı hı. Kendim okumadım. Üniversiteye gidemedim ama üniversiteye giden kardeşlerimize okuttum.
4: Petek çok samimi bir insansın. Hı hı. Yani ben biraz seninle ilgili şöyle bir yorumum var. İnsanların ülkemizde seni tam anlamıyla doğru anlayamadığını ben düşünüyorum.
5: Bence
4: aslında
5: de.
4: Çok meşakkatli bir hayat hikayem var. Oo. Çok zorlu bir hayat hikayem var. Müthiş bir mücadelen var. Ve buna rağmen hala iyi ve güzel kalpli kalmayı başarabilmişsin. Başarmaya çalışıyorsun. Bak, insanları affetmiş olman da bunun en
5: tabii
4: büyük göstergesi.
5: Ki. Ama yani kin tutmanın hiçbir anlamı yok. Hesap sormanın hiçbir anlamı yok. Hayat, hayata oluruna bırakacaksın ki hayattan keyif al. Bu çok önemli. Birçok yaptığım çalışma oldu. Kendi geliştirdim, yetiştirdim. Onu dedim, üniversiteye gitmedim ama hani hep kendime bu yönde bu eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. O yüzden de kendimi eleştiriyor olabilirim. Hani insanlara karşı açık bırakmamak için kendimi eleştiriyor olabilirim.
4: Affetmediğin var mı peki hiç? Yani bu kadar affettiğinin arasında her şeyi affettim ama onu hiçbir şekilde affetmem dediğin.
5: Bunu bana 15 sene önce, 20 sene önce sorsaydın evet derdim. Böyle kara kaplı defteri açardım, sayardım ama şu anda hiç yok. En büyük düşmanımı karşıma getir, hiç Allah'ın selamını verir, yoluma
4: senin
5: gider.
4: Çünkü enerjini aşağıya çekiyor değil
5: tabii
4: mi?
5: Tabii ki. İşte burada da söylüyorum, hani birçok zalimler oluyor insanın hayatında. Birçok. O yüzden Allah bu zalimlerden hepimizi korusun. Amin. Ama bu zalimlerden bahsederken arkada alttan şeyi vermeniz lazım. Beni. Nereden sevdim o zalimi?
4: Nereden sevdim hani, o zalimi? Yepyeni. Arkadaş yani.
5: Örtüşmüyor.
4: Özellikle
5: olmaz.
4: Burada zalimden bahsederken.
5: Tabii.
4: Zalimden bahsederken.
5: Biraz ışıkları da küselim. Yani Allah bizi zalimlerden korusun.
4: Amin,
5: bir
4: amin.
5: Tanem. Hayata hep güzel bakalım. Benim en büyük hayalim anne olmaktı mesela. Rabbim
4: oldu.
5: Anne olmayı nasip
4: kaç
5: etti.
4: Kaç yaşına geldi? Nasıl aranız?
5: Biraz böyle sataşıyoruz. Yeri geliyor arkadaş gibi oluyorum. Sonra diyorum ki ya senin benim arkadaşım değil, ben onun annesiyim. Öyle davranıyorum çünkü saklambaç oynuyorum, körebeler oynuyorum, evde fırlıyorum, koşturuyorum. Hı. Yani onun 10 yaşına da iniyorum. Annesi de oluyorum, arkadaşı da oluyorum. Bu çok şanslı.
4: İyi bir anne misin?
5: Ben öyle düşünüyorum.
4: Öyle düşünüyorum.
5: Çok sabırlı.
4: Bu konuda eleştiriyor musun kendini?
5: Açık bırakmıyorum eleştirmeye.
4: Eleştirmeye açık bırakmıyorsun.
5: Hiç. Benim için benim önceliğim o. Başka hiçbir şey. Eskiden bendim, şimdi o. Onun için yaşıyorsun. Senin çocuğun var mı?
4: Var.
5: Kaç tane?
4: Bir tane.
5: Benim de işte erkek mi kız mı?
4: Kız.
5: Maşallah. Yani kız erkek fark etmiyor ama önceliğin onun o oluyor.
4: Ben onu sana zaten soracaktım. Hayattaki önceliklerin ne diyecektim? Bir numaraya oğlunu
5: evladım,
4: yerleştirdin.
5: Tabii evet. ki.
4: Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu kadar çok koşuşturmam var. Yani o kadar çok yoğunsun ki oradan oraya, oradan oraya.
5: Evde yatılı kadınım yok.
4: Tamam. Ona
5: sabah
4: çocuğa, hani 6.30'da fırsat...
5: kalktım bugün.
4: Tamam.
5: Sabah 6.30'da kalktım. Oğlumu
4: hep öyle mi kalkıyorsun?
5: Hazırladım. Tabii. Okula ben yolluyorum. Yemin ederim. Hani burada hadi ya diyorlar. Hani hayat size güzel. Yiyip içip yatıyorsunuz. Yemin ederim ki yani.
4: Yemek de yapıyorsun.
5: Vallahi yapıyorum.
4: Ev işlerini yapıyorsun.
5: Evet. Ellerim soğan kokuyor.
4: Ciddi olamazsın.
5: Bak yemin ederim.
4: Petek. Yapma lütfen.
5: Bak ağlama.
4: Petek lütfen.
5: Ama yemin ederim bak yemeği
4: ağlarsam
5: ben yapıyorum.
4: Ağlarsam zaten kokudan ağlarım. Duygusallıktan ağlamam yani.
5: Sus. Sıktı. Soğan kokusunun üstüne dermiş.
4: Sevgili dinleyiciler, bir yayın yapıyorum. Hayatımın en zor yayınlarından bir tanesi. Buram buram bu tarafa doğru.
5: Hayatım ev kadınlığı ne zor iş sen biliyor musun?
4: Nereden bileyim canım ev kadınlığını bana, Allah Allah. Bana sorduğu soruya
5: bak. Bir gün bak şöyle, ya, bir şöyle bir program yapmak isterdim. Erkeklere ev, bizim ev hanımlarımız, annelerimiz ne yapıyor? Sabah 6'dan itibaren. Tamam. Hani siz işe işten geliyorsunuz, çok yoruldum ya diyorsunuz
4: bir kere
5: ya.
4: Ben öyle bir şey yapmam. Ben ev işi de yaparım.
5: Peki,
4: yardım ederim.
5: Peki hadi bak, ütü yapıyor musun?
4: Vallahi yaparım.
5: Cam siliyor musun?
4: Vallahi silerim.
5: Halı sildin
4: mi? Bir de bizim evdeki Öyle küçük pencere de değil, devasa boy.
5: Tamam, neyle siliyorsun camı?
4: Nasıl neyle siliyorsun camı?
5: Neyle siliyorsun?
4: Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Kovayı alıyorum. İçine bulaşık deterjanını döküyorum. Şeyle, suyla köpürtüyorum. Ondan sonra camı bir güzel fırçalıyorum. Ondan sonra çekçekle çekiyorum. Nasıl?
5: Olmaz. Yarım yamalak oldu bu temizlik. Şey ciddi gibi yani. Misin? Hani şirketler geliyor ya, büyük rezidansların. O değil. Böyle hem ıslak hem kuru bezle. Daha kol gücü lazım ya. Yemek yapıyor musun?
4: Yemek de işte bak mesela çok güzel zeytinyağı. Enginar yaparım.
5: Ver tarifi.
4: Oğlum, bu kadar çok üzerime yüklenince tamam.
5: Hayır, ver tarifi.
4: Tamam, enginarları aldım. Şeyinden, poşetinden çıkardım. Limonlu suyundan çıkardım. Öncesinde içini hazırlıyorum. İşte bezelyesi, havucu, patatesi.
5: Bir dakika, konserve mi o?
4: Konserve değil canım, gidip normal şey.
5: Haşlıyorsun hepsini ayrı ayrı.
4: Hayır, hepsini. Ben
5: burada yalan konuştuğunu anlıyorum.
4: Hayır, yalan. Vallahi bak böyle yapıyorum.
5: Peki enginarlar kararmasın diye ne yapıyorsun?
4: Tuzlu suya, limonlu suyun içinde bekletiyorum. Kendi suyundan
5: tuzak
4: çıkartmıyorum.
5: Sorular. Aferin. Bak mutfak bile konuştuk, yemek tariflerine kadar.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
4: ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler de bir alem sevgili dinleyiciler. Pete'ye şey dedi ya, Simge, ekmek banmak istiyorum size dedi ya.
5: Aldığım en ilginç iltifat. İnan ki Simgeciğim, vallahi teşekkür ederim bir tane. Anne diyor şimdi ekmek banma gel. Sağ ol, gel ban kız.
4: Çok güzel, vallahi çok güzel.
5: Toparlayamadım değil mi? Ne soracağını.
4: Gerçekten ben hala ekmek banmak istiyorum da enginardan sonra bu müthişti yani. Onu diyorum, zor olmuyor mu yani bu ya, kadar şeyin arasında?
5: Zor oluyor tabii ki, yoruluyor.
4: Ama yapıyorsun da.
5: Ama yapıyorum
4: yemeği
5: yani.
4: Yemeği sen yapıyorsun çünkü evet. Oğlunu düşündüğün
5: Başak
4: için.
5: Başak Burcu bir oğlum var. Boğa Burcu eşim var. Evde böyle...
4: Bir şey söyleyeceğim. Çocukluk aşkın mıydı?
5: 16 yaşındaydım.
4: 16
5: yaşındaydı. O 25'ti.
4: O 25'ti. Aha. Yıllar sonra kavuştunuz.
5: Aynen. Şu kitabı bir daha okuyalım dedik.
4: O zamanlar açılmamış.
5: Bir ekmeğimizi
4: yani.
5: Banalım dedik.
4: Bir dakika, onun sana yaptığı iltifat, en güzel iltifat ne? Böyle bir şey gelmemiştir herhalde. Bak ay bu yok. Orijinal bir şey. Bunu
5: bak,
4: söyle bence gidince.
5: Murat Zor, basın danışmanım Murat Zor'a diyorum ki bir başlık hazırlasın. Aldığım en ilginç iltifat. Size neydi?
4: Ekmek banmak istiyorum dedi.
5: Size ekmek banmak istiyorum.
4: Ha, tabii dedi. Aynen öyle, Simge'nin dediği.
5: Tereyağı mıyım ben?
4: Petek, bir de şey söyleyeceğim sana. Son değil mi artık, yani 3'te bitiriyoruz değil mi? Yani bu evlilik artık Allah'ın izniyle devam edecek gidecek. Daha yukarı doğru
5: ay,
4: gitmeyecek
5: üçte
4: değil mi?
5: 3'te deyince 3'e kadar mı sürüyor bu yayın dedim. Murat ne yaptın dedim, biliyor musun? Ay diyecektim ki bana bak. 3'e kadar mı yayın sürüyor? Yani Rabbim bilir her şeyi. Ben kesinlikle net konuşmayı sevmem.
4: Mutlusunuz, iyisiniz değil mi?
5: Çok güzel gidiyor. Rabbime çok şükürler olsun. İleride o benden sıkılır mı, sıkılmaz mı? Ben sıkılır mıyım, sıkılır. Yani biz ilişkimizde, evliliğimizde, hani çocukluğumuzdan beri birbirimizi bildiğimiz ve tanıdığımız için anlayışlıyız. Tolerimiz çok, benim yaptığım işte gurur duyuyor. Çok güzel gidiyor her şey.
4: Aman Allah bozmasın, Allah nazarlardan
5: beni
4: saklasın.
5: Beni taşıyan biri yani. O önemli.
4: Ama bu zaten zor
5: yani
4: bir şey.
5: Yani görüntüde takım elbise giyer böyle Kurtlar Vadisi pusu projelerinde sanki başrol oynayan biri gibi görünse de
4: içi öyle değil
5: içi
4: mi?
5: İçi gayet modern, gayet dünya modasının, dünya kültürlerine merak eden bir kişi. O yüzden de biz birbirimizi tamamlıyoruz.
4: Bir şey söyleyeceğim. Bu sonuncu nasıl oldu? Teklif kendisinden mi geldi peki? Sen mi aramıştın? Öyle bir şey var
5: ben
4: sanki.
5: Ben aradım.
4: Amerika'dan mı?
5: Amerika'daydım.
4: Bak biliyoruz abi Amerika'daydım.
5: Aradım dedim dur ya dedim bir arayayım dedim acaba ne yapıyor?
4: Ne niyetle aradın? Açık söyle bak.
5: Kurtacaktı mı ya şey? Devlet dairesine gidecektik, oturacaktım yani nasıl evlenmek için. Hani oradan plan yapmış değil mi? Hani plan yapıyormuş, şemacık şöyle eve bir geliyormuş. Evde duvardan duvara oraya böyle gitmiş, tarih oklar. Gitmiş. Hani hop aranacak. Sen Müge Anlı'dayım ben. Evet Mügeciğim.
4: Çok iyi.
5: Ya, hiç beklemediğim bir şekilde teklif geldi. Hadi evlenelim artık. Bak bu işi uzatmayalım.
4: Evlenme teklifi yaptın mı bu arada?
5: Yaptı.
4: Nasıl yaptı? Diz mi çöktü? Söyleyemedim de.
5: Ya diz çöktü.
4: Ne oldu ya? Niye gülüyorsun Allah Allah? Bir şey hatırladın.
5: Hayır diz çöktü. Dizleri çürüdü diyecektim ya diyemedim. Ya.
4: O kadar.
5: Yani sende bir şey var. İnsanın fırlamalık şeyini çıkartıyor. Fırlamalık neyine? Özelliğini nüksettiriyor. Halbuki arkanda siyah. Sputnik yazıyor. Anlayamadım. Terledin mi?
4: Geçiştirme. Ne yaptın? attı, diz çöktü, etti mi teklifi? Kabul ettim hemen. Nasıl evlenme teklifi? Merak ediyoruz ya. Şu anda 86 milyon bunu merak ediyor, biliyor musun?
5: Sen nasıl ettin?
4: Ben diz çöktüm, ettim işte. Klasik.
5: Benim klasik onlar. Biz su altına daldık okyanusta.
4: Şaka yapıyorsun.
5: Köpek balıklarının
4: arasında. Ciddi misin? Bak dalga geçme ya. Yani bu bakışlar çünkü hiç normal bakışlar değil. Saf yerine koyma beni lütfen.
5: Ya
4: sen,
5: bir şey Petek. Söyleyeceğim.
4: Etmedi mi?
5: Ya etmemesin. Sen bir baksana bana ya. Ya sen...
4: Aa, senin karşında kim
5: senin
4: var?
5: Senin karşında kim var ya?
4: Hayatı film
5: bana
4: şeydi.
5: Bana bak, bacak, bacağım kadar boyum var. Seni mahvederim ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki etti arkadaşım. Etmez olur mu yani adam? Ha. Yıllardır beni beklemiş. Nasıl
4: bir şey
5: etmez yani?
4: Niye ısrarla hala nasıl teklif ettiğini söylemiyorsun peki?
5: O da bir dahaki yayına.
4: Bir dahaki ya, bir vallahi bir dahaki yayın çok güzel olur hakikaten ya. Allah bozmasın, mutlu
5: etsin. Teşekkür ederim.
4: Şimdi bu arada koşuşturmalar...
5: Biz birbirimizi çok bekledik. Hı. İnatlaşmalarımız yüzünden de bir dönem birbirimizi kaybettik. Hı. Ben 16 yaşındaydım, o 25'ti falan. Hı. Hı. Benim evlenmemi istemedi ailem. Çünkü hı, yaşın çok küçük dedi. İzmirliyim, evet, ben. Ve biz birbirimizden koptuk ama birbirimizin aklından ve kalbinden kopmadık.
4: Kopmadınız.
5: Daha sonra da işte benim boşanma olaylarım bittikten sonra Amerika'ya gittim ya. Hı. Yeni bir hayat kuracaktım. Hı. Orada da o dönemden arkadaşım olan kız arkadaşım vardı yanımda. Yani benim 16 yaşındaki Nida'yı da tanıyan kız, evet, arkadaşım. Hı hı. Ya dedim ki numarası var mı şey mi? Var dedi, aradık. Dedik ki yazın oradayız, Türkiye'ye geliyoruz. Biz bir araya geldik Nida'yla ve bir daha kopmadık.
4: Çok güzel.
5: Dedik
4: ya
5: ki bu kopuş olmasın Petek. Hı. Bak bir daha biz birbirimizi kaybetmeyelim.
4: Oğlunla Nida'nın arası nasıl
5: çok
4: bu arada?
5: Çok iyi.
4: Harika.
5: Allah, çok şükür.
4: Allah nazardan saklasın.
5: Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Hı. Ki şu anda çok iyi. Dedi ki bak biz birbirimizi tekrar kaybetmeyelim. Gel evlenelim. Evet, yani kaybetmeyelim çünkü kaybedilmiş bir zaman var.
4: Ne bu, güzel demişsin
5: bu yani
4: ya.
5: Hani
4: mükemmel
5: öyle,
4: ya.
5: Hani sana diz çökmeler yok, anladım, okyanus da yok, bayrak esprisi açmalar falan olmadı yani.
4: Açmadınız ama değil mi bu arada bayrak okyanusta?
5: Yok ama çok değişik planlarım var.
4: Petek çok fazla düetler de var yani, o, evet, yapılmış çok fazla düetler de var.
5: Ben bir de çok uğurluyumdur düet konusunda, karşı tarafa çok yarar.
4: İyi geliyorsun.
5: Çok acayip yani, bir bal var üstümde yani, hani şans getiriyorum.
4: Kendine şans getiriyor musun peki?
5: İşte kendi bak şimdi sana mısın söyleyeceğim, bak mesela Kutsi ile yaptık biz, tamam, düet.
4: Bu arada Kutsi, Ferhat Göçer. Oho. Çok, var, çok isim çok, var yani.
5: O kadar çok isim var ki.
4: Evet.
5: Resul'le yaptığımız düetler ki çok bayağı o da beğenildi. Bütün düetlerim çok beğenildi. Şimdi kim var? Ya birçok arkadaş.
4: Senin istediğin var mı peki ya? Çok isterim dediğin var mı mesela?
5: Ya benim kendi istediğim var.
4: Kim?
5: Benle yapmak isteyenler var ama benim de tabii ki bir istediğim kişi var. Mesela Ceza'yla isterim yapmak.
4: Aa, çok enteresan.
5: Evet. Birbirimizi
4: bir şey
5: takip de ediyoruz. Bu
4: ama
5: arada
4: hiç bunun konusu geçmedi.
5: Hiç bak ilk defa yani, hiç geçmedi ama şu anda da şeyler, hip hopçılar şu anda çok şey.
4: Hı hı. Revaçta. Evet.
5: Ama ben Ceza isterim, hani buradan selam olsun. Çok sevdiğim, hiç karşılaştım mı karşılaşmadım, hı-hı, ama birbirimizi takipteyiz.
4: Çok güzel bir şey çıkar ortaya, hı-hı, bu arada. Hı-hı. Çalışmalar nasıl gidiyor bu arada?
5: Yoğun gidiyor ama ben çalışmakla parlayan bir kadınım. Çalışmak, dediğim gibi yorulmayı seviyorum. Çalışmak beni hayatta tutuyor.
4: Boş kalmayı çok sevmiyorsun.
5: Yok, hiç sevmiyorum boş kalmayı. Yani sen beni şurada bırak, de ki Petekciğim iki saat sonra yayınımız var de. Örnek, ya da hı-hı, iki saat bir yere gidip geleceğim de ben burada yapmak için bir şeyler bulurum. Hani ne yapsam acaba? Şuraları mı onarsam, hı, şurayı mı kaldırsam?
4: Var
5: ben
4: mıdır
5: gece...
4: öyle? Var mı öyle? Marifetlerin.
5: Ay var
4: elinden
5: var. Aa, sor
4: mi?
5: Tabii canım. Gecenin ikisine kalkar şey yaparım. İş yaparım.
4: Gecenin yaparım, ikisine yaparım. Kalkıp iş mi yapıyorsun?
5: Yaparım tabii canım, yaparım. Hı. Severim yani çalışmayı. Hı. Severim. Televizyonun karşısına geçeyim, alayım kumandayı, saatlerimi geçireyim, yapamıyorum. Hı. Rahatsızlık oluyor bende. Belki hiperaktif de olabilirim. Ondan da olmuş olabilir.
4: Sen yaptıkların arasında işte sunuculuk, ekran, ne bileyim müzik, bunların içerisinde en iyi hangisi?
5: Televizyon kadınıyım.
4: Televizyon kadını.
5: Şimdi sahne kadınıyım. İkisini de yani.
4: Ne kadar sürüyor sahne performansı başladığın zaman?
5: 2,5 saati geçiyor. Ama sahne aldığınız yerlere, mekanlara göre değişiyor. Hı-hı. Güzel.
4: Avrupa diyorsun ya, yurt dışına çıktığın zaman şeyler nasıl? Tepkiler nasıl? Oradaki manzaralar nasıl?
5: Çok
4: sana
5: iyi.
4: Karşı
5: mesela Moskova'ya
4: falan
5: çok gidiyorum. Hı. Moskova'da sahne aldığım mekanlar oluyor. Düğünler oluyor. Azerbaycan'da toylar var. Hı-hı. Düğünler oluyor. Yani güzel gidiyor. Sadece yani Türkiye'de değil sahne hayatım. ben gece kulübünde çıkmıyorum. Hı hı. Hiçbir zaman çıkmadım. Çıkanlara da saygı duyuyorum. Hı hı. Benim düğün, festival, otel, hı hı, bu tarz yerlerde sahne alıyorum.
4: 2,5 saat süren bir,
5: evet,
4: sahne.
5: Zaten ben tek başına tek kişilik bir orduyum. Neden söylüyorum bunu? Ben bir yere gittiğim zaman uçak kalkıyor da gidiyor. Niye? Çünkü sadece orkestram 20 kişi.
4: 20 kişi orkestra
5: tabii,
4: mı? Ciddi
5: tabii,
4: misin sen
5: tabii,
4: ya?
5: Tabii tabii. Yani bir 20 kişi düşün. Euro
4: vallahi
5: halinde.
4: Ben düşünmek istemiyorum. Gelip görmem lazım.
5: Ay mutlaka çok isterim
4: ya
5: gelmeni.
4: Ya Petek bak şimdi burada görmek gelmeni isterim falan. Yok, ondan sonra size
5: ay,
4: mi
5: gelin, istiyorum? Buyur başımın üstüne.
4: Biz siz eksik kalın
5: vallahi,
4: yani.
5: Ay gelin vallahi.
4: Ben hiç anlamam. Buradan sözünü veriyorsun
5: tamam,
4: o zaman.
5: Tamam söz.
4: Bundan sonraki İstanbul sahnende biz
5: söz
4: biliyor muyuz?
5: Tamam söz. Kaç kişi? Murat sonra hemen.
4: Tamam.
5: Söz. Bekliyorum.
4: Çok, çok güzel. Vallahi güzel yani. Bir şey söyleyeceğim. O kadar kalabalık mı ya?
5: Vallahi öyle.
4: Sen mi böyle istiyorsun? Kaç? 20 kişi mi?
5: Solistlik böyle bir şey abi. Okancığım, yani hani kalkıp da playback altyapı alttan geliyor. İki tane enstrümanla şarkıyı ben playback okuyamam. Bu karşımdaki izleyiciye yapmış olduğum saygısızlık olur. Ben canlı performansla, canlı altyapılarla sahneye çıkmalıyım. Budur. Ben Maxim'de böyle başladım.
4: Şey
5: böyle
4: aynı
5: gidiyor
4: mıdır? Değişiyor mu? Yerine göre falan değişiyor mu?
5: Sahnenin eğer sahne şeyi küçükse, üstü alanı küçükse,
4: tamam,
5: alanı küçükse, o zaman hani 3 kişi falan azaltıyorum yani. Hı. Hani hiç
4: repertuarda bir değişiklik oluyor mu gidilen yere göre falan?
5: Her yere göre değişiyor.
4: Her yere
5: tabii,
4: göre
5: tabii
4: değişiyor.
5: Bizde 4 tane repertuar var. 4 tane festival ayrıdır, düğün ayrıdır, bayi ayrıdır, işte otel ayrıdır, hep ayrıdır.
4: Ne kadar güzel ya.
5: Yani şey değil. Aa işte şunu okuyalım klasik artık. Aa biz gitmiştik. Aa şurada şu espriyi yaptı. Hı. Onlar bile yazılar diğer kişiler, diğer sanatçılarda.
4: Sen sahnede peki hani sadece müzik değil aynı zamanda böyle karşılıklı interaktif bir
5: yapıyorum
4: şey mi?
5: Ama öyle çok uzun uzadıya da ben laf söylen çünkü benim esprilerimi dinlemeye gelmiyor orada insanlar. Beni hem izlemeye hem dinlemeye geliyorlar. Hı. Tadında azar azar küçük küçük yerinde espriler
4: çok
5: oluyor.
4: Çok güzel ya. Vallahi çok güzel oldu. Merak ettik inşallah davetini.
5: Muhakkak yani.
4: Ay teşekkür muhakkak ederim. Sağ ol. Takıntıların var mı?
5: Var.
4: Var. Ciddi
5: var
4: misin?
5: Evet.
4: Ney? Bayağı bir kaldın orada.
5: Mesela ben bütün sahne kostümlerimin içine tayt giyerim.
4: Şaka yapıyorsun.
5: Bak sana yemin ederim.
4: Niye?
5: Bilmiyorum.
4: Hep böyle miydi?
5: Ay böyleydi.
4: Bütün sahne kostümlerinin
5: evet
4: altında tayt
5: var. Hani küçük sporcu
4: var
5: taytları var ya,
4: tamam,
5: siyah. Onlar ten rengi ya da açık renk bir kostümse muhakkak giyerim bak. Dua etmeden asla çıkmam.
4: Sahneye çıkmadan hemen.
5: Çıkmam.
4: Ne duası ediyorsun?
5: Üç kulu vallah bir elem okurum.
4: Vallahi süper. Yanına
5: vallahi
4: bir de elem neşraf patlat var ya. Of diyorum sana bütün kötü
5: sağ,
4: enerjilerden.
5: Sağ ayakla çıkarım.
4: Sağ ayakla
5: tabii,
4: çıkıyorsun.
5: Sağ ayakla. Mesela hı, yanlışlıkla sola doğru itirip geri.
4: Geri gidiyorsun.
5: Vardır öyle benim şey. Böyle açıkta bardakta bir şey böyle içemem. Onda da bak anneannem hani yayından önce sana söyledim
4: evet,
5: ya.
4: Evet kapalı istedi de biz düşünemedik tabii.
5: Yeşilçam filmlerinde hani kızların bardaklarına atarlardı, ilaçları da uyuturlardı ya kötü niyetle o Yeşilçam filmde. Anneannem de hep beni öyle ilk mankenliğe aman kızım açıkta bir şey içim açıkta. Şimdi hala bardağın içinde bir şey ne alakaysa işte. Var yani bardakta bir şey içemiyorum.
4: Başka? Bu arada bir şey soracağım. Sahnede böyle enteresan bir şey oldu mu hiç? Unutmadığın falan böyle aklında kalan herhangi bir
5: yeri. Ya bir stat konserim vardı. Stat konserinde.
4: İstanbul'da mı? Nerede?
5: Yok şehir dışındaydı. Heh. Stat konserinde hiç unutmam. Topuklu ayakkabıyı da çok severim ben topuklu hı, ayakkabıyı giymeyi.
4: Şu anda da ve şuralara kadar çizme var hanımlar
5: şöyle,
4: beyler. Evet.
5: Yani topuklu giymeyi çok severim. Gittiğim stat konseri de şey toprak yani halı saha. Ay bir moralim bozuldu çıkaramıyorum ayakkabı topuklu cırt cırt giriyor o havayla böyle heybetli at gibi ben böyle sahneye çıktım da kendimi böyle at gibi hissediyorum tamam mı ay anam o topuklar çıktı girdi çıktı çok sinirim çok bozulmuş ne yapacağımı bilememiştim ama geçti gitti ondan sonra her stat konseri şey topuk dolgu topuk ayakkabı giyiyorum.
4: Var mı konser hani böyle istekler olur acayip acayip istekler olur ya böyle konser verecek olan insanların senin de böyle konsere gitmeden evvel şunu isterim mutlaka soda olsun kapalı su olsun kapalı içecek olsun falan filan ya da başka şeyler.
5: Ejder meyvesi ananas portakallı ördek bilmem kaç derecede pişmiş olacak yani. Ya ne olacak bir suyumuzu içiyoruz. Kahve Türk kahvesini çok seviyorum ben. Türk kahvesiz yapamam. Türk kahvesi yani günde 5-6 tane içiyorum.
4: 5-6 tane.
5: Hmm, Türk kahvemi içeyim. Onun dışında öyle isteğim yok yani.
4: Petek yemeklerle
5: patates kızartması yoğurt.
4: Patates kızartması yoğurt
5: evet,
4: çok seviyorsun.
5: Çok seviyorum.
4: Tam onu soracak mı? Yemeklerle aran nasıl diye, en sevdiğin yemek nedir diye bunlar mıdır? Başka?
5: Patates kızartması yoğurt simit.
4: İkisini beraber yiyorsun.
5: Evet tabii.
4: Güç yiyor gibi spor patatesi. Yapıyor musun?
5: Çok yürüyorum.
4: Yoksa öyle bir spor yaptın falan?
5: Yok yani yapıyordum, şimdi yapmıyorum. Yani her gün günde 7-8 kilometre yürüdüğüm oldu. Şimdi
4: 7-8 kilometre yürüyecek zamanım var mı Allah'ını
5: şimdi
4: seversen?
5: Şimdi yok işte. Eskiden yapıyordum. Şimdi yok. Şimdi dikkat ediyorum ama hani her günde yemiyorum yağlı yani. Hı. Haftada bir gün kendime izin veriyorum.
4: Kaç öğün yemek yiyorsun günde?
5: Şimdi 2'ye indirdim.
4: 2 sabah akşam
5: evet,
4: mı?
5: Evet.
4: Sabah kahvaltıyı böyle sağlam
5: yumurta,
4: bir kahvaltı mı?
5: 3 yumurta yiyorum mutlaka.
4: 3 yumurta. Üç, bak bunları not edin bir tarafa, not edin. Güzellik
5: ama
4: sırrı var mı söyleyeceğim?
5: Çok tutuyor.
4: Güzellik sırrı.
5: Sirkeyle duş alıyorum.
4: Sirkeyle mi duş evet. alıyorsun? Abi soğan, eller soğan kokar, sirkeyle duş
5: ya
4: alır.
5: Ya sen ne diyorsun bak sahnede de her sahneye çıkışta da bir şişe parfüm bitiriyorum. Bak o soğanı anca kapatayım ben.
4: Hakikaten sirkeyle mi duş alıyorsun?
5: Evet.
4: Niye
5: yani
4: faydası bunun?
5: Yani şampuanımın içine muhakkak bir iki damla sirke hem saça iyi geliyor.
4: Gerçekten
5: açıyor.
4: İyi bir şey mi yani?
5: Çok iyi bir şeymiş. Araştırdım bunu. Hı. Çörek otu yağı var. Ondan bir kaşık, çay kaşığı muhakkak unutmazsam her gün içmeye çalışıyorum. Sarımsak falan çok faydalı ama işte her dakika tükettiğim şeyler değil. Doğal antibiyotikler. Evde çocuk olunca da sağlıklı besleniyorsun.
4: Ne yapıyorsun diye oğluna neler yapıyorsun?
5: Ona çiğ sarımsak yedirmeye çalışıyorum. Evet o çok faydalı. Yediklerine dikkat ediyorum. Ve İzmirli olduğum için de hep zeytinyağlı zaten mutlaka evimizde oluyor. Böyle.
4: Ben de var ya İzmirli'ye en iyi yaptığın yemek ne diye enginar cevabını verdim. Bir de arkasından nasıl yapıyorsun diye soru ya. Orada ya. Bittik işte. O mu bu mu bölümümüz var.
5: Hı, tamam.
4: Bu arada para önemli midir senin için?
5: Şu
4: ne
5: anda maalesef önemli.
4: Kazanıyor musun peki? Bu kadar çok çalışıyorsun
5: çok
4: ediyorsun.
5: Çok masrafım var. Sen bu kadar 20 kişiyi arkanda çıkarırsan 20 tane eve bakmak demek ve düşün yani.
4: Ama güzel
5: onların,
4: bir şey değil mi neticede? O kadar
5: onlara
4: insana
5: ekmek sağlamak
4: istihdam
5: çok güzel bir
4: harika
5: şey.
4: Harika bir şey
5: benim
4: yani.
5: Için. Bunun yanında
4: aran nasıl ekiple bu arada?
5: Hepsiyle iyi. Benim ensemde de gözüm var. Böyle bir dönelim onun canı sıkkın, onun morali neye bozuk, ne olmuş, ne etmiş. Her şeylerini bilirim. Her şeylerini.
4: İlgilenirsin
5: çocuğu
4: yani.
5: Kim? Tabii kimin çocuğu olduğu, neye ihtiyacı var. Ne? Ya her şey maddiyat
4: ne
5: değil.
4: Ne güzel ya.
5: Tabii canım.
4: Sinirli benim insan mısındır sen?
5: İş konusunda evet. Yani geç kalmayı hiç sevmem. Bekletilmeyi hiç sevmem. Dakik. Herkes randevusuna geç kalmayacak. Verdiği sözü yerinde tutacak. Benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa o bir zaten imzadır. Yani o muhakkak olmalı. Ben sözümü yerine getiriyorum kardeşim. Sen de getir. Aynı saygıyı
4: ben
5: sen de,
4: de
5: bana göster.
4: Bekliyorum diyorsun.
5: Bu çok önemlidir benim için. Yeni şarkılar olsun, gündemdeki şarkılar olsun, eski şarkılar olsun. Çok geniş bir repertuarımız var zaten bizim. Orkestram çok iyi. Hepsi birbirinden sanatkar. Makyözüm, kuaförüm ayrı bir ekip zaten.
4: Baya kalabalık bir ekip.
5: Sana para kalıyor mu dersen kendi şahsıma çok fazla
4: en
5: şu anda kalmıyor.
4: Bir şey soracağım.
5: Çok masrafım var.
4: En son kendine ne aldın? En son kendine para verip satın aldığın şey ne? Ne oldu
5: şey
4: be?
5: Almış mıyım? Aa, bir dakika. Aa, ben ne aldım ya? Dur.
4: Evet.
5: Ay vallahi unuttum. Ne aldım ben ya?
4: En son ne zaman parfüm alışverişe
5: alıyorum.
4: Çıktın? Ne zaman alışverişe çıktın en son? Çıkıyor musun alışverişe?
5: Ya ben sürekli aslan çıkartıyor beni. Oğlumun istekleri şeyleri bitmiyor ki. Hani kendime bak aklıma gelmiyor. Anne,
4: bir de onu,
5: alalım,
4: bir de onu soracağım sana. Dışarı çıktığın zaman falan böyle çok yoğun talep oluyor mu? Böyle geliyor mu insanlar falan? Rahatsız oluyor musun? Hani fotoğraf çektirebilirim falan.
5: Ya herkesten bir merhaba. Aa nasıl merhaba falan. Bunlar çok hoşuma gidiyor tabii ki. Bir de oğlumun yanında olunca da çok gururlanıyorum. Ay, biliyor musun?
4: Ne kadar güzel
5: bir bak,
4: şey.
5: Bak diyorum annen nasıl bir kadın görüyor musun?
4: O ne diyor peki
5: evet,
4: senin bu kadar popüler?
5: Anne bir şey söyleyeceğim diyor. Sence şu kişi nasıl bir kötü kalpli anneciğim. Tamam anneciğim diyor.
4: Muhabbete bak.
5: Tabii. Sen biliyor musun ben oğlumdan okulda ne yaptığını öğrenmek için mouse fal bakıyormuş gibi yaptım bir gün.
4: Nasıl yani?
5: Ay şimdi 10 yaşında bu bizim 10 yaşımızdaki zaman gibi değil bu. 10 yaşım. Gel bakalım annem sana bir fal bakacağım. Anne o ne demek dedi. Aman dedim. Şimdi bu böyle kahve içiyorsun ya şey. Seni dedim hoşlandığın bir kız var mı dedim sınıfta dedim. Bak tabii. Böyle laf aldım ağzından.
4: Ciddi
5: sana
4: misin sen
5: sana yemin ederim
4: ya?
5: Bak. Vallahi
4: Allah Allah.
5: Nida da oradan bizi ne yapıyorsunuz ya dedi. Sus dedim sakın çaktırma. Canını sıkan ne oldu senin bugün böyle? Siyah karartı var orada.
4: Alemsin
5: çok eğlenceli bir
4: ya.
5: Anneyim.
4: Gerçekten
5: İkizler
4: çok,
5: burcuyum ya.
4: Çok eğlenceli
5: ondan.
4: Bir insansın ama sadece anne değil. Sahne mi ev mi?
5: Sahne mi ev mi? Tabii ki ikisi de olsa olmuyor mu?
4: Olmaz ya bir tanesi olacak.
5: Ama oğlum tabii ki ev.
4: Ev. Canlı kayıt.
5: Ben söylüyorum sana.
4: Canlı
5: kesin. Yayın olacak.
4: Canlı. Gece gündüz.
5: Aa, bak çok güzel sorular. Gecelerin kadınıyım. Güzel.
4: Hızlı yavaş.
5: Hızlı.
4: Hızlı.
5: Ay ben yavaş bak yavaş konuşan insanlara da tahammülüm yok. Hemen çıkart o ağzından o lafı.
4: Enerjik, sakin.
5: Yerine göre yok yerine mu öyle bir şık?
4: Yok, yerine göre diye bir şık yok. Enerji var, sakin var.
5: Sakin.
4: Sakin. Peki, planlı, plansız?
5: Planlı.
4: Planlı mı?
5: Ama plansız şeyleri de severim ya ben.
4: Plansız şeyleri de seversin. Ama ne bir sen de konuşunca, muhabbet edince biraz sanki plansız yaşıyormuş gibi.
5: Öyle bir enerji şey mi veriyorum? Öyle bir
4: izlenim. Ama şimdi orkestra bu kadar kalabalık, nasıl? Düzen deyince...
5: Mümkün değil. O kadar insan sana bakıyor, o kadar ev sana bakıyor. Olacak iş mi?
4: Kalabalık, yalnız.
5: Ben yalnızlık korkuyorum.
4: Öyle mi?
5: Aa, ben mesela karanlıkta yatamam.
4: Karanlıkta yatamazsın. Hmm. Işık mı açıyorsun?
5: Tabii. Yani?
4: Ciddi misin?
5: Vallahi ben karanlıkta uyuyamam.
4: Bir şey söyleyeyim, ben de böyleyim ha. Vallahi ben de böyleyim. Sen de böylesin Kemal.
5: Niye öyleyiz
4: hepimiz
5: ya?
4: Bayağı korkuyoruz yani.
5: Ben asla.
4: Biz böyleyiz de bu sorunu bilen yok mu niye böyle olduğumuzu?
5: Bilmiyorum. Yok. Burada şu anda bizi dinleyen bir profesör
4: varsa bir söylesin.
5: Lütfen bir söylesin bize nasıl. Yani elektrikler kesilirse mesela ben perişan panik atak yaşarım yani o anda.
4: Cesur, aa, çekingen.
5: Cesurum ben.
4: Cesur.
5: Tabii.
4: Hatım önce böyle miydin? Çekingen olduğun zamanlar olmadı mı hiç?
5: Ya olmuştur mutlaka da ama cesurum. Niye cesurum? Mankenlikten şarkıcılığa geçtim.
4: Daha
5: kıyaslandığım kişiler az solistlerdi.
4: Vay,
5: yani
4: vay.
5: Maxim'de sahne aldım.
4: Vay.
5: Yani o zaman Günay'da sahne aldım.
4: Düşün.
5: O eski zamanları.
4: Evet.
5: Baktığın zaman cesurluk bu. Ana haber bülteni sunmak hayalimdi. Azerbaycan TV'de ana haber ve o şiveyle o haberleri
4: sundum.
5: Okudum. Ama okudum mu? Okuyamadım
4: okudun.
5: Ama hani
4: okudun,
5: dedim
4: okudun.
5: Ya sana.
4: Okudun.
5: Hayat okulunu okudum.
4: Pop, slow.
5: Slow.
4: Peki. Yoğun, rahat.
5: Ay, yoğun olsun, rahat.
4: Şehir, doğa.
5: Ben doğada böcekten de korkuyorum ben.
4: Böcekten de korkuyorsun.
5: Evet. Mesela burada şak diye bir şey gelsin bittim ben.
4: Şu gelen gibi mi diyorsun? Risk, güven.
5: Şehir kadınıyım yani. Risk. Risksiz hayat olmuyor ki.
4: Olmuyor diyorsun. Peki. Gür, sabit.
5: O ne demek? Neye göre özgür?
4: Ya ne bileyim, soru öyle.
5: Yani giyimden Allah... mi? Özel hayattan
4: genel,
5: mı? Ne?
4: Genel. Salladım yalnız ha. Çok belli oldu değil mi?
5: Evet yani. Bilemedim.
4: Genel ya. İtibariyle özgürlüğü mü seversin, sabit olmayı mı seversin?
5: Sabitçiyim ben.
4: Heh.
5: Ben sabit.
4: Oh be. Bitiriyoruz galiba değil mi? Bitti. Süremiz bitti.
5: Çok güzeldi.
4: Muhteşemsin ya.
5: İnşallah dinleyicilerimiz sıkılmamıştır.
4: Kesinlikle sıkılmadık.
5: Ben yoksa üzülürüm. Yani güzel, keyifli. Ben de çok keyif aldım.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ağırladığınız için teşekkür
4: çok
5: ediyorum.
4: Çok teşekkürler.
5: Sputnik ailesine sevgiler yolluyorum. Buradaki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'da ya da İstanbul'a yakın bir yerdeki konserime muhakkak
4: İnşallah.
5: Bekliyorum.
4: Petek, iyi ki varsın. Harika bir sohbetti. Çok samimi bir insan. Bambaşka bir yönüyle ağırladık sevgili Petek. Tek Dinçözü. Çok teşekkür ediyorum
5: ben
4: bir
5: teşekkür
4: kez daha.
5: Ederim.
4: Hanımlar, beyler, sizlere de teşekkürler. Arkadaşlarıma da teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biridir. 4 savunma oyuncusu onların önünde çift ön libero, onun önünde 3 ofansif orta saha ve en önde tek bir santraforla sahaya yayılır. Bu formasyonun cazibesi hem savunma hem de hücumda oyunculara net roller sunmasıdır. Takımın saha içi yapısı topun hangi bölgede olduğuna göre kolayca şekil değiştirebilir. Bu da onu hem pragmatik hem de yaratıcı bir yapı haline getirir. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler eğer atletik ve ofansif seyirleri çıkabilir. Eğer daha klasik yapıdaysa savunma güvenliğini sağlar. Önlerinde yer alan 2 ön libero oyuncusu ki bunlardan biri genellikle defansif, diğeri daha oyun kurucu karakterde olur ve hem savunmayı korur hem de oyunun yönünü değiştirir. Bu ikili takımın merkez direncidir. Rakip hücumları keser, geçişleri engeller ve topu ileri taşır. Bu ikilinin hemen önünde yer alan üçlü ofansif orta saha hattı sistemin yaratıcılık merkezidir. Ortadaki oyuncu genellikle 10 numara dediğimiz yaratıcı ve oyun kurucu bir karakter taşır. Sağ ve solundaki oyuncular kimi zaman çizgide kalır, zaman içeri kat eder. Bu oyuncuların hem kanat özelliklerine hem de merkezi tehdit yaratabilecek oyun zekasına sahip olması gerekir. En önde oynayan santraforsa bu yapının hem bitiricisi hem de duvar oyuncusudur. Eğer hızlıysa savunma arkasına koşularla tehlike yaratır. Fiziki bir santraforsa topu indirip üçlüye pas dağıtır. Pres gücü varsa da rakip stoperleri rahatsız ederek takımın savunmadan çıkmasını zorlaştırır. Bu sistemin en büyük avantajı dengedir. Hem savunmada hem hücumda sayısal olarak güçlü bir yapı oluşturur. Takım gerideyken 4-2-3-1 aslında 4-5-1 gibi görünür. Bu da savunma bloğuna kalabalık bir kompakt yapar. Top kazanıldığında ise 4-2-4'e ya da 2-4-3-1 gibi asimetrik hücum yapılarına dönüşebilir. Bu geçiş hızı ve çok yönlülük onu modern teknik direktörlerin favorisi haline getirmiştir. Ancak bu sistemin zaafları da vardır. Ön liberolardan biri kötü pozisyon alırsa ya da çizgi kanat oyuncuları savunmaya yardım etmezse kanatlar kolayca savunma zafiyeti gösterir. Ayrıca santrafor yalnız kalırsa takım hücumda etkisiz bir yapıya bürünebilir. Bu yüzden bu diziliş ancak iyi organize olmuş takımlarda verimli işler. Tarihte bu sistemin en etkili kullanımlarından biri Mourinho'nun 2010 Inter takımıdır. O dönem Wesley Sneijder'ın 10 numara rolünde başrolde olduğu, Eto gibi bir kanat forvetin defansif katkı sağladığı, Diego Milito'nun ise santraforda görev yaptığı yapı, 4-2-3-1'in ne kadar disiplinli ama aynı zamanda ne kadar yaratıcı olabileceğini kanıtlamıştı. Bir başka etkili örnek Almanya'nın 2014 Dünya Kupası şampiyonu kadrosudur. Almanya 4-2-3-1'i uygularken Mesut Özil'i oyun kurucu olarak merkezde kullandı. Müller ve Schürrle gibi oyuncularla kanatlardan içeri sızdı. Savunma önünde Kedira ve Kroos gibi tüm teknik hem de dirençli oyuncularla denge sağladı. Türkiye'de bu dizilişin başarılı uygulamalarından biri 2010'ların başında Bursaspor'un şampiyon kadrosudur. O dönemde Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takım savunmada güçlü, hücumda hızlı geçiş oyunları oynayan ve 4-2-3-1'in yapısal gücünü iyi kullanan bir örnek sunmuştu. Sonuç olarak 4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok tercih edilen sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü sahada hem savunma hem hücumda sayısal denge kurar, oyunculara net roller sunar, geçiş oyununa yatkındır ve farklı taktiksel varyasyonlara kolayca evrilebilir. Ancak etkili olabilmesi için hem merkezdeki ikilinin birbirini tamamlaması hem de hücum hattının yaratıcı ve dinamik olması gerekir. Doğru ellerde kullanıldığında bu sistem modern futbolun en işlevsel silahına dönüşebilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu programda sayfamızda modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biri olan 4-2-3-1'in dizilimini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik özel haber.
2: Düğünlerde takına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonuna veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesinde altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Atılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin BRICS zirvesinde konuştu. DEM Parti heyeti 14 Eylül'de İmralı'ya gidecek. Turizm güvenliği için 106 tutuklama. Ayrıntı şimdi bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesinde önemli açıklamalara imza attı. BRICS'in dünyadaki otoritesini ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını kaydeden Rus lider, üye ülkeler arasındaki işbirliğin daha da geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Küresel güç dengesinin küresel güney ve doğudaki yeni büyüme ve merkezleri lehine değiştiğini söyleyen Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Suriye'den sonra sıra Irak'ta. Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin ardından terör örgütü PKK'nın Sincar'daki silahlarını Irak devletine teslim edeceği ve bölgenin federal hükümetin kontrolüne geçeceği açıklandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Yardımcısı Tayyip Temel, İmralı heyetinin 14 Eylül'de terörist Başı Abdullah Öcalan'la görüşeceğini açıkladı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'daydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Akın Gürlek, Türkiye'nin güvenli turizm ülkesi olma niteliğinin korunması için çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.
0: Ekonomi.
1: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi başvuruları pazartesi günü başlıyor. 4 artı bir dairenin 18 bin liraya kiralanacağı projeye başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden yapılacak ve ücret alınmayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Sürücüler cumartesi gününe 3 lira 20 kuruşluk benzin zammıyla uyandı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira 12 kuruş, Ankara'da 81 lira 25 kuruş, İzmir'de 81 lira 52 kuruşa yükseldi. Motorine'de salı günü 6 lira 62 kuruşluk bir zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litresi bazı illerde 100 liraya yaklaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık %0,4, yıllık %3,4 arttı. Verinin ardından Fed'in Eylül'de faiz artıracağı beklentisi %70'den %90'a yükseldi. ABD'de Ağustos ayına ilişkin enflasyonlarının açıklanmasının ardından da altın fiyatları yükseldi. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve altın fiyatlarındaki son duruma bir bakalım. Gram altın 6805 lira, çeyrek altın 11103 lira, tam altın 44225 lira, atı altını ise 45016 liradan alıcı buluyor. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrar bölümüyle devam ediyor.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara, her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en

0: Bakanlarından biri yeni şeyler rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la yeni şeyler rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la yeni şeyler rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden, yeni bir haftanın açılışından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün bomba gibi konularımız var. Ama süper bir konuğumuz var. Hemen kendisini bekletmeden merhaba diyelim. Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi hattımızda. Merhabalar Yıldırım Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun öncelikle programımıza kız için. 17-19'unda İstanbul'da müthiş bir fuar var. 3D fuarı. Hani bu vesileyle şu koşuşturmacanızın arasında vaktinizi alabilmek harika oldu bizim için.
2: Ben davet için teşekkür ederim.
1: Efendim öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi eklemeli şeyden bahsediliyor burada, bir sanayiden bahsediyor. 3D deyince 3 boyutlu biz baskı yapalım filan ama sanayide öyle bizim evde yaptığımız küçük oyuncaklar basmak vesairelerle uzaktan yakına alakası yok. Biraz ciddi bir şeyden bahsediyoruz değil mi?
2: Evet, şimdi genelde insanların aklına bu 3 boyutlu yazıcılar, bu evde basılan figürler geliyor. Aslında burada çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz Serhat Bey. Bunun içinde endüstriyel 3D yazıcılar, metal üretime giren, polimerler, tersine mühendislik, bunun dışında metal tozları gibi. Ya aslında çok farklı, içine alınan çok farklı kategorilerin olduğu büyük bir ekosistem bu. Şu an bahsettiğimiz eklemeli imalat. Ve gün geçtikçe de daha da büyüyen bir sektör haline geldi. Şunu söyleyeyim size, 2025 yılında yaklaşık 30.5 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı küresel eklemeli imalat pazarı. Ve bu evet. 2033 yılında 169 milyar dolar seviyesinde bekleniyor. Yani çok büyüyen bir sektör. Evet, ve hızlı büyüyen bir sektör aslında baktığınız zaman.
1: Yani bu sektörün en önemli tarafı bence biraz imalat sektörünün içinde olanlar bilirler. İmalata geçmek için böyle insanlar önce kalıplar üretir, o kalıplar uyacak mı uymayacak mı diye bakılır falan. Ciddi pahalı bir iştir. İşte bu 3D o eklemeli imalat işi biraz daha işin şeyini arttırıyor değil mi? Maliyetini düşürüyor yani.
2: Yani değindiğiniz konu çok önemli. Burada şimdi eklemeli imalat dediğiniz maliyet, zaman, esneklik, kişiselleştirme. Bu gibi avantajlar sunuyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi aslında geçmişte bir parçayı geliştirmek için önce tasarım yapılıyordu. Ardından evet. Kalıp ve takım süreçlerine geçiliyordu. Numune üretiliyordu. İşte gerekli revizyonlar için bu döngü tekrar ediliyordu. Burada da hem ciddi bir zaman kaybı hem de maliyet. Yani bu sektör için, oradaki üreticiler için. Şimdi artık doğru. Böyle değil bu eklemeli imalatta. Bu süreçin önemli bir bölümü dijitalleşiyor ve hızlandırılıyor. Yani tasarladığınız bir parçayı çok kısa sürede fiziksel olarak üretebiliyorsunuz, test edebiliyorsunuz. Gerekiyorsa tasarımını değiştirip yeniden üretebiliyorsunuz. Şimdi bunun avantajı ne? Bir kere stok ve yedek parça yönetimi. Burada artık dijital dosyalarda saklanıyor bunlar. Gereksiz yere bir stoklama, bir depolama alanı gerekmiyor. Dijital envanter diyoruz biz bunlara. Bunun dışında tasarım özgürlüğü var. Geleneksel üretimde yöntemler üretilmesi çok zor. Bunların yani bu bahsettiğimiz küçük parçalar biliyorsunuz tekrar üretiliyor. Tabii, özellikle tabii. Özellikle savunma sanayi için söyleyebilirim size bunu. Bunlar bu mümkün olmayan geometriler eklemeli imalatta üretmesi çok mümkün hale geliyor. Hem daha hafif hem daha az parçadan oluşuyor. Bu sefer de performans daha yüksek oluyor. Yani bunun çok büyük avantajları var. Sizlerin de bahsettiği gibi.
1: Bir de hani biz böyle büyük sermayelerin bir araya girip büyük fabrikalar kurabildiği bir ülke değiliz. Evet böyle şeylerimiz var, sermayemiz var ama hani bizim daha çok KOBİ'lerin sürüklediği bir ülkeyiz ve dolayısıyla bir fikrin acilen üretime dönüşmesi gerekiyor ve bu sanki bize çok daha uyuyormuş gibi geliyor.
2: Evet, yani şöyle aslında sanayi altyapımız çok güçlü. Sizin de bahsettiğiniz gibi mühendislik yeteneklerimiz çok güçlü. Özellikle şu anda teknolojik anlamda çok geniş bir hamlelerimiz var ülke olarak. Şu an bu sektörde onlardan biri. Ama KOBİ'ler için de tabii burada büyük bir avantaj var. Hemen büyük bir yatırım. yatırım yapmalıyım düşüncesinin dışında önce doğrulama alanını belirleyip küçük pilot projelerle ve daha uygun maliyetlerle bu eklemeli imalata geçebilirler.
1: Süper bir şey. Peki efendim bunun hani siz 2025'ten bahsettiniz, önümüzdeki 5 yıldan bahsettiniz. Türkiye'deki pazar ne durumda?
2: Tabii şu an Türkiye için bu pazar, bakın şu an için 2024 itibariyle söylüyorum. Elimizdeki çünkü veriler ona göre 390 milyon dolar seviyesinde şu an için. Evet. Yaklaşık olarak da her yıl %4-5 gibi bir büyüme bekleniyor. Türkiye'den bahsediyorum.
1: Süper. Peki şöyle bir şey var. Şimdi fuardan bahsettiğimizde burası yepyeni teknolojilerin dünyaya açıldığı, Türkiye'deki kullanıcılara sunulduğu bir yer. Burada sadece yurt dışından gelen firmaların bize burada ürün satmak için yapıldığı bir fuar gibi gelmiyor bana. Biraz fuarın internet sitesi incelenirse Türkiye'deki insanların da bu sektöre korkunç kıyamet gibi bir katkısı olduğunu görüyoruz.
2: Evet, evet Serhat Bey. Özellikle zaten fuarımızın amacı Türkiye'de bu üretimi yapan, bu teknolojiyi sağlayan firmalarımızın yurt dışına açılmasını sağlamak. Yani yurt dışındaki firmaların gelip buradaki alıcılarla buluşması değil. Bizim Türkiye'de öz sermayemizin yurt dışına açılmasını sağlamak. Burada da çok değerli firmalarımız olacak katılımcı olarak. Bunun dışında ama fuarımızın yanında Yıldız Teknik Üniversitesi katkılarıyla 5. Uluslararası Eklemeli İmalat 3D Baskı Teknolojileri Kongresi düzenlenecek. Bu kongre her yıl Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenleniyor. Bu sene de fuarımızda İstanbul'da olacak. Aynı zamanda fuarımızda teknoparklar var, girişimcilerimiz var. Bunun dışında çok önemli dernek ve kurumlarımız var. T3 Vakfı gibi. Bunlar orada eğitimler verecekler. Girişimciler alıcılarla, yatırımcılarla buluşabilecek. Yani aslında geleceğin teknolojilerini İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Öyle söyleyebilirim size.
1: Harikasınız. Bu atılmış süper bir adım. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi geleceğin teknolojileri deyince hani gözümüzün önünde bir anda böyle şeyler geliyor. Yapay zeka, robotik sistemler, akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar filan. Bu alanı herhalde o ekmeli teknolojiler olmadan düşünmek imkansız.
2: Ya hepsi iç içe aslında baktığınız zaman. Ben hep onu söylüyorum. Yani bakın bundan yıllar öncesine kadar işte bu telefonları kullanıyorduk. Telefonlara ek bir şey çıktı. Şimdi artık dünya yapay datayı kullanıyorduk. Şimdi verinin dışında yapay zeka çıktı. İşte yapay zeka eklemeler oluyor. Bunların hepsi birbirini tamamlayan aslında bir trenin vagonları gibi düşünebilirsin Serhat Bey. Doğal olarak süper. Bunun eklemeli imalatın bunun dışına atamazsınız. Yani yapay zeka, robotik sistemler bunların hepsi bir arada. İç içe.
1: Valla süper.
2: Şunu da belirtmek istedim. Sözünüz kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Yani,
2: hep söylüyorum, üretimin olduğu her sektörde eklemeli imalat konuşabilirsiniz. Yani bu sadece mobilya sektörü olarak ele alınmaz, sadece savunma havacılık olarak alınmaz. Üretimin olduğu her sektörde var eklemeli imalat.
1: Tabii saydığımızda şimdi siz havacılık, mimariden çıktınız, sağlıktan girdik, işte eğitim teknolojisinden çıktık. Hani durduğumuz, bizi durdurabilecek bir sektör yok. Bu sektörde kesinlikle kullanılmaz diye bir şey yok.
2: Doğru, doğru. O yüzden bütün sektörlere ele alıyor eklemeli imalat. Çok geniş yelpazeye sahip.
1: Peki Türkiye'de yapılan bu etkinliğin aynı zamanda o demin bahsettiğimiz yüksek teknolojilerde yapay zeka ile işte karanlık fabrikalarla robotik işletmeleri de Türkiye'de yukarıya çekmesi durumu söz konusu olabilir mi? Yani birbirini tetiklemesi söz konusu olabilir mi efendim?
2: Tabii öyle olacak Serhat Bey. Çünkü işte bu eklemeli imalat dediğiniz makinelerin yapay zekaya entegrasyonu var. Onun dışında bu koko dediğimiz işte kollar var, robotik kollar. Evet. Bunlar da makineye dahil oluyor. Doğal olarak birbirlerini tetikliyorlar tabii. Oradaki yatırımlar da artmış oluyor bu sayede.
1: Vallahi süper. 17-19'da o zaman fuar merkezinde görüşmek üzere diyorum efendim ben size.
2: Evet, İstanbul Fuar Merkezi'nde sizleri de bekliyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için efendim.
2: Efendim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Sağ olun. Başarılar size de. Evet, Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi ile konuştuk. Türkiye için gerçekten önemli adımlardan bir tanesi bu. Dediğim gibi yani Türkiye'de böyle çok büyük sermaye olmayabilir ama Türkiye'nin en büyük sermayesi fikri ve fikri hızlıca işe dönüştürmek için de denemelerini yapabilmek için işte adımları ileri adımlar atabilmek için de böylesi etkinlikler çok önemli. Çok önemli. dedikten sonra hadi o zaman yavaş yavaş şeylere doğru gidelim, haberlere doğru gidelim. Şimdi bir süredir IFA fuarı yapılıyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Genelde Türkiye'de IFA şöyle takip edilir. Bir yeni bir telefon çıkartacak bir firma koltuğunun altına eser miktarda gazeteciyi alır, oraya götürür. Sonra onu götüremeyen diğer firmalar ya bizim standı ziyaret etsiniz eder. Ve IFA gibi uçuk kaçık teknolojilerin aslında geleceğimize yön veren fütüristik teknolojilerin olması gereken bir yerde genelde biz yeni çıkacak telefonları birinci ağızdan duymuş oluruz. Ki o telefonlar zaten tarafından biliniyordur. Yani böyle hiçbir şey yok ya. Aa işte bak bu fuarda bunu söylüyorlar falan gibi bir şey olmaz. O yüzden de Türkiye IFA'dan genelde böyle reklamsal sonuçlarla geri döner basınsal anlamda. Ben sizler için şöyle bir şey yaptım. Yani oraya girmiş yaklaşık yüzlerce ürünü taradım. Uzaktan tabii ki gitmedim oraya. Yüzlerce ürünü taradım. Aralarından enteresan olanlarını çıkarttım. Hakikaten ilginç şeyler var. Hakikaten geleceğe yönelik bize böyle bayağı ışık tutan ürünler var. Onlardan bir derleme yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Mesela Odys N1 diye bir ürün. Ne yediğinizi seyreden bir kolyeymiş bu efendim. Şöyle boynunuza üçgen bir kolye takıyorsunuz. 120 derecelik kamerası ve hareket sensörleriyle ne zaman yemek yediğinizi anlamaya çalışıyormuş. Tabağı görüyormuş. Yiyeceği ve porsiyonu tahmin edip otomatik beslenme günlüğü oluşturuyormuş sizler için. Yani işte hani böyle şey uygulamalar var ya, bizim evde de kullanılıyor bu. İşte 3 tabak pilav yedim, bakalım bu kaç kalori, söyle bakalım bana. Ay bugün işte 1000 kalori yemişim filan şeyleri vardır ya. Onun yerine kamera sizin yediğinizi içtiğinizi izliyor. Ve bizzat sizin hani ne yediğinize, ne yaptığınıza, ne kadar kalori aldığınızı birinci ağızdan, birinci gözden net bir şekilde alıyor. Bence süper bir ürün. Zaten yine böyle ödüllü ürünlerden, orada tanınan ödüllü ürünlerden biri olmuş. Mesela CameraJet diye bir uygulama, daha doğrusu cihaz varmış. Dişlerin arasını gören bir diş fırçası yapmışlar. Fırçanın içinde 100 bin piksellik makro kamera varmış. Yani aslında 100K'lık küçük bir kamera. Saniyede 28 görüntü analiz edip diş aralarını belirliyormuş. Ve tam o noktaya ağız çalkalama sıvısı püskürtüyormuş. Yani neresi pisse orayı yıkıyor gibi bir şey bu. İsterseniz telefonundan ağzınızın içini canlı yayın gibi dişlerinizi fırçalarken seyredebiliyormuşsunuz. Ama bu bir bu arada fuar maketi, fuar için yapılmış maketten bahsetmiyoruz burada. Ürün bayağı şu anda kullanımda olan bir ürün ve $500 civarında satılıyormuş. Fırçanın kendi özel düşük köpüren diş macununun da olmasından bahsediliyor. Bu da apayrı bir şey tabii. Bence distopik bir şey bu. Yani ağzınızın içine kamera sokup orada ne var ne yoksa görüp de yapmak acayip bir şey. Peki Body Friend diye bir koltuktan bahsediyorlar. Şöyle burcunuza göre size masaj yapan bir robotik koltuktan bahsediyoruz. Yani sıradan bir masaj koltuğu gibi gözüküyor ama sıradan bir masaj koltuğu değil. Kolları ve bacakları birbirinden bağımsız hareket ettirecek. İşte kullanıcının kol, omuz, kalça, bacağını fiziksel olarak yönlendirebilecek. Hatta oturup kalkmaya bile yardımcı olacak bir üründen bahsediyormuşuz burada. Emerging Technologies kazananlarındanmış bu. Fakat iş bir raydan çıkma durumu da var orada. Yani masaj koltuğu yaptık, süper masaj koltuğu yaptığında ötesine geçmişler. Sistem doğum tarihinizi alıyormuş sizin ve Çin, Kore, Saju fal sistemine göre, kişilik tipine göre, burca göre masaj programı önerme seçenekleri bulunuyormuş. Yani siz ikizler burcusunuz, size iki fık fık yapsak yeter gibi bir şey çıkar bana çıksa, kesinlikle tahmin ediyorum. İşte bu astrolojik bölümün bilimsel sağlık teknolojisi olduğunu söylemek için bir neden yok. Yani bilimsellikte bunu açıklamıyoruz ama hoşluk işte. Yani tuhaflık durumu var. Bu tuhaflığı da size vereyim istedim. Şimdi Glide Smart Auto Fade Clipper denen bir aleti yine size anlatayım. Berberlik bilmeden kendi fade saçını kesme makinesi. Yani siz berberlikle hiçbir ilişkiniz yok ama kendi saçınızı kendiniz kesiyorsunuz. Bunu söyleyince Türkiye'de oley diyen bir sürü insanın sesini duyar gibi oluyorum. Herkes bunu bekliyordu. Eskiden 1970'lerde Jetgiller, Jetsons diye bir dizi vardı. Orada böyle kadın sabah kalkar yataktan saç baş darmadağınıktır. Bir aletin içine girer tak saçlar böyle şahane olur. İşte bu artık mümkün hale geliyor anladığım kadarıyla. Siz telefondan istediğiniz modeli saç modelini seçiyormuşsunuz. Kafanıza referans bandı yerleştiriyormuşsunuz. Ve makineyi yukarıya doğru böyle saçınızdan yukarı gezdiriyormuşsunuz. Sensörler makinenin açısını, kafaya temasını ve hareket mesafesini izliyormuş. Bıçak uzunluğunu hareket sırasında otomatik olarak değiştiriyormuş. Teoride, yani yine teoride tabii, ensenin arkasını bile kaç numara yapıyordum diye düşünmeden kendi kendinize kesebiliyormuşsunuz. Bence çok yararlı bir alet. Hepimizin istediği bir alet. Yani bu kesin tutar. Şeyi notum benim 10 üzerinden 9 buna. Peki efendim, Kivika. Böyle bir alet yine İFA'dan. Şöyle, telefonuna taktığınız cep teleskobu kuş gözlemcisiymiş bu. 300 gramlık bir optik sistemden ve 25 çarpı optik büyütmeli, yaklaşık 300 milimetre eşdeğer olarak odak uzaklığı olan uzun menzilli bir gözlem aracını dönüştürüyormuş telefonunuzu. Şöyle, gökyüzünde nereye baktığını yönlendirebiliyormuş. Mesela gördüğünüz kuşu 10 binden fazla tür arasında tanımaya çalışıyormuş ve bütün gözlemleri de kaybediyormuş. Yani aynı anda bunu hem bir dürbün olarak düşünebilirsiniz, bir teleskop olarak düşünebilirsiniz, kuşların daha çok nerelerde gezdiğini söyleyen bir uygulama gibi düşünebilirsiniz, bir de üstüne kuş kitabı olarak düşünebilirsiniz. Bence güzel. Peki hemen bir diğer alete geçelim. Dart tahtasını 4 kamerayla gören bir hakemden bahsediyor. Winma Auto Dart diye bir alet. Şöyle, dart tahtasının çevresine takılıyormuş bu 4 kamera, HD kamera, okun nereye saplandığını kendisi görüyormuş. Skoru otomatik olarak yazıyormuş. Tek başına botlara karşı uzaktaki başka insanlara veya online turnuvada oynayabiliyormuşsunuz. Bir başkasıyla da oynayabiliyorsunuz yani, online olduğu için. 360 derece ışık sistemiyle kameranın tahtayı da daha iyi görmenizi sağlıyormuş. Ben burada şundan korkarım. Şimdi uzun yıllar dart oynamış biri olarak çok enteresan dart hataları gördüm. Yani mesela dartı atıp tahtadan sekip başımızın üstünden geçip arkamızdaki perdeye saplandığına defalarca şahit oldum. Yani benim o tanıdığım insanlarla biz daha bu kamerayı takarak oynarsak kesin önce o kamerayı vururlar. O dört kamerayı vururlar. Verdiğiniz para da artık nereye gider bilmiyorum. Neyse, geçelim. Duva One diye bir aletten size bahsedeceğim. Türkiye'de birçok insan bunu almak her gibi geliyor bana. Şöyle, yanındaki adam horlayınca kendi karar veren uyku kulaklığından bahsediyoruz burada. Nasıl yani? Şöyle, kulaklığın içinde kalp atımı, HRV ve hareket sensörleri varmış. Şarj kutusu da odadaki ses, ışık, sıcaklık ve nemi izliyormuş. Siz uyuyorsunuz, sonra trafik gürültüsü artarsa ya yanınızdaki insan horlamaya başlarsa ANC seviyesini değiştiriyormuş. Yani maskeleme sesi çıkartıyormuş. Yani o white noise dediğimiz o gürültü, beyaz gürültüden çıkartıyor ve dışarıdaki sesler size gelmez oluyor. Yanınızdaki istediği kadar horlasın, siz onu duymaz hale geliyorsunuz bu sayede. Çok güzel, çok güzel. Yani ertesi sabah size nasıl uyudun diye soran bir saat değil, siz uyurken size müdahale etmeye çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Efendim bu da satar Türkiye'de. Ben size söyleyeyim, Türkiye'deki horlama şeyini göz önünde bulunduracak olursak gerçekten de herkes bundan almak ister. Peki, robotken bir saniyede el süpürgesine dönüşen bir temizlik robotundan bahsediyorlar. X-Lane TR1 diye. Şimdi normalde kendi evinizin içinde dolaşan bir zemin yıkama robotundan bahsediyoruz. Bir şey dökülünce alıp bir saniye içinde işte saplı elde ya da kullanılan ıslak kuru temizleyiciye dönüşüyormuş. Yani sonra tekrar yere bırakıp robot haline dönüştürüyormuşsunuz. Transformers gibi. Hani böyle araba kendi robot kendi araba oluyor ya. Onun gibi yani bir el süpürgesi oluyor, yere bırakıyorsunuz. Hop şey, robot süpürge oluyor. Fikren çok güzel bence. Kesinlikle. Başka son bir tane. Bakın bu çok enteresan. Zeno One diye bir şey. Kulağınızdan sinir sistemine müdahale etmeye çalışan giyilebilir bir cihazdan bahsediyoruz. Çok acayip değil mi? Saat ya da yüzük takıyoruz ya hani böyle şey akıllı sistemler falan. Bunları bir adım öneriye taşımışlar. Kulaklık yapmışlar. Kulaklıkla kalp atımınızı ölçüyor, kalp ritminize bilmem neye bakıyor, deri sıcaklığına bakıyor, nem gibi sinyalleri ölçerken aynı cihaz oraküler vagus siniri stimülasyonu denen bir şey varmış, VNS diye. Yani streslisin demek yerine size bugün çok streslisin demek yerine müdahale ediyor ve elektriksel uyarım yoluyla kullanıcının o stresini gidermeye çalışıyor. Bu bazılarına, özellikle bazı politikacılara çok yarar. Stresin ardında zıt elektriği verecek buradan. Siz şeker gibi olacaksınız. Stres geliyor, stres hop elektrik hop siz şekersiniz. Çok güzel bir şey bu. Umarım yakında bu Türkiye'de şu malların benim seçtiklerim özellikle satılır. Hepsini almak istiyorum ben efendim. Öyle söyleyeyim size. Dedikten sonra şimdi birazdan uzayla ilgili konuları sizlere anlatmaya başlayacağım. Bu hafta enteresan bir şekilde dünya basını uzaya açıldı. Uzay olup bittiğini enteresan gelişmeleri anlatacağım size. Ama önce bir müzik arasına gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir müzik dinleyip kulaklarımızın pasını alalım. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, Painted Black, evet. Bu güzel şarkıyla dostlarımızın seçtiği, masadaki arkadaşlarımızın seçtiği, sizler için bu şarkıyla böyle bir kendimize geldik, kendimize döndük. Şimdi uzaya doğru dönelim istiyorum ama uzaya gitmeden önce bizi dün uzaya götüren sevgili kadın basketbol voleybolculara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Gerçekten bizim için hayatı daha yaşanabilir hale getiriyorlar. Hem vurduklarıyla, hem tuttuklarıyla, hem de maç sonrası demeçleriyle. Hani o biz Atatürk'ün kızları olarak, Atatürk'e layık olmak için bunları yaptık sözleriyle. Gerçekten bizi uzaya götürdüler. O yüzden ben uzaydan size bugün birkaç haber vereyim dedim. Oradan devam edelim efendim. Ben Serhat Ayan bu arada. Yeni Şeyler Rehberi'nde, Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Evet, şöyle bir haber. NASA'nın Roman Uzay Teleskobu yola çıktı. Aslında ne zaman çıkmıştı? 30 Ağustos 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden atıldı. Nancy Grace Roman Space Teleskop ismiyle. Bu işte dünyada yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağa gidecek. Güneş-Dünya arasında bir noktadan noktaya konumlandıracak kendini. İşte James Webb Uzay Teleskobu ve Avrupa'nın Euclid Gözlem Evi ile aynı bölgenin avantajlarından faydalanıyormuş. Bu sistem açılışları yapılacak tabii. Kalibrasyonlar, testler yapılacak. Ve bu testlerden sonra 3 ay sonra bu devreye girecek. Yani yılbaşına yakın zamanlarda devreye girecek. Olayı çok böyle süper. Daha böyle kaliteli şeyle falan teleskop olmasından gelmiyor. Şöyle 100 kat da Hubble'la kıyasladığımızda, Hubble teleskobuyla kıyasladığımızda 100 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyormuş. Bu kombinasyon sayesinde Roma'nın gökyüzünü Hubble'dan yaklaşık 1000 kat daha hızlı tarayabileceği söyleniyormuş efendim. Teleskobun 300 megapiksellik Wide Field Instrument tarafından yapılan o kızılötesi bir kamerası varmış. Milyarlarca galaksi ve yıldızı sistematik biçimde incelemek üzerine tasarlanmış. Tabii yani aldığında muhteşem bir şeydi ama aradan bu kadar zaman geçti ve insanlık orada durmuyor. İnsanlık sürekli daha yenisini ve daha güzelini yapıyor. Vallahi yapmalı da bu arada. Yani şöyle söyleyeyim size, hani bizim evimizde mesela internet gelemiyor ya, mesela bizim evde 1 gigabit internet yok. Neden? Çünkü kabloların altyapısı vesaireler bu konuda yetersiz. Ya da mesela işte ne bileyim, Silivri'ye geçtiğimiz günlerde internet alalım dedik. Hayır, kablolu internet yok çünkü port yok orada dediler. Silivri ha, böyle İstanbul'un ağzının içindeki bir yerden bahsediyoruz. Bu arada ben orada cep telefonuyla internete girme çalışmaları vesaireler yaptım. Orada da bana şu söylendi. Ya burada 4.5G çok iyi çalışmıyor dendi operatör tarafından. İsmini vermeyeyim. Siz biliyorsunuz o operatörleri. Yani dediler ki 4.5G orada pek çalışmıyor. Abi 5G Türkiye'nin her yerinde diye bağırdınız ya. Cumhurbaşkanı böyle düğmelere bastı, her yerden bir şeyler yaptı ya. Ama 4.5G yok da. İstanbul'da, Silivri'de. Allah'ım yarabbim. Neyse, bunu şunun için söyledim. NASA dünyadan bir küsür milyon, 1,5 milyon kilometre uzaktan dünyaya her gün yaklaşık 1.4 terabayt veri gönderecekmiş efendim. Bunu ben anda Bahçeşehir'den şeye gönderemiyorum, Avrupa'ya gönderemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Karasal hatlardan gönderemiyorum. Ama o teleskop günde 1.4 terabayt veri gönderiyor. Bu da bizim ayıbımız olsun efendim. Bu ayıbı Ulaştırma Bakanlığı ve benzer tüm kuruluşlara emanet ediyorum. Lütfen beraber güzel vakit geçirin. Efendim, fizikçiler yaklaşık yarım yüzyıldır, 50 yıldır karanlık madde arıyorlar ve karanlık madde konusundaki en ilginç sinyallerden birini bu haftalarda almışlar. Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde Lux Zeppelin, yani Elzit deneyinden gelmiş, yer altında yaklaşık 1 mil derinlikte çalışan detektör, bilinen arka plan süreçleriyle açıklaması zor olan bir parçacık etkileşimi kaydetmiş. Araçlar bunun karanlık maddeyi oluşturabileceği düşünülen WIMP bir parçacığın normal maddeyle çarpışması yüzünden olabileceğini söylüyorlarmış. Ama özellikle altını çiziyorlarmış. Henüz bir karanlık madde keşfi yapılmış değil. Bunu söyleyelim. Şimdi Burada şey varmış, Elzi deneyinin merkezinde 10 ton son derece saf sıvı xenon konmuş. Karanlık madde parçacıklarının normal maddeden neredeyse hiç etkilenmeden geçebildiği varsayılıyormuş. Ama çok nadiren bir xenon atomunun çekirdeğine çarparsa detektör çok güçlü bir ışık parlaması ve elektriksel sinyal yakalayabiliyormuş. Bu son olayda gözlenen nükleer geri tepme ve zayıf ultraviyole ışık sinyali işte WIMP çarpışmasında beklenebilecek özelliklerle uyum göstermiş. Yani yaşasın karanlık madde bulduk değil olay, ama burada bir anomali keşfedildi ve bu karanlık madde olabilir konusu, yani çok önemli bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Evet, daha hiçbir delil, hiçbir belge vesaire kanıt yok ortada, somut bir kanıt yok, ama bir şey yakalamış olabiliriz. Orada bir köy var uzakta, o köy karanlık madde olabilir efendim. Geçelim. SpaceX uzaya 27 tane Starlink uydusu daha göndermiş. Yani buradaki haber aslında şu: Falcon 9 roketi işte kalkmış, ondan sonra 62 dakika sonra planlanan biçimde 27 tane Starlink uydusu bırakmış yörüngeye. Bunlar alçak yörünge, yani dünyanın üstündeki o şey değil, ama yine de şunu düşünebiliyor olmak lazım efendim. Gökyüzümüz bizim uydularla dolup taşıyor ve bu nereye kadar gidecek? Uzayda bir çöplük durumu söz konusu. O çöplükteki uyduların şeylerin nasıl temizleneceğini şu anda dünya tartışıp duruyor. Yani tabii ki Elon Musk da hiç böyle şeyleri düşünmeden atıyor uydularını oraya. Bunlar ama alçak yörünge uydusu. Şimdi uzayın, dünyanın o dış yörüngesindeki uydularla kıyaslamak lazım. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi Satürn. Yani Satürn'e biraz gidelim dedim. Satürn uzun zamandır Güneş sisteminin tuhaf atmosfer olaylarından birine sahipmiş. Kuzey Kutbu'nun çevresinde devasa bir altıgen biçimli bir atmosfer dalgası varmış. Araştırmacılar gezegenin Güney Kutbu'nda da benzer, fakat bu kez yaklaşık 10 kenarlı, yani ongen diyelim ona, 10 kenarlı bir yapı belirlemiş. İşte bu şeyde yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Bu elbette Satürn'de üzerinde 10 kenarlı bir fiziksel yapı var anlamına gelmiyor. Hemen böyle "Oley, ben bir şey buldum" falan deyip çıkan uçanlar kaçanlar olacaktır. Öyle bir şey değil. Satürn katı bir yüzeye sahip olmayan bir gaz devi. Gaz. Oluşan bir şey. Görülen geometrik şekil atmosferdeki akımların oluşturduğu bir dalga deseni aslında. Uzaktan bakınca o dalgalar öyle gözüküyor. Yani atmosferde belirli hızlarda ilerleyen rüzgarlar, o kutup girdapları, birbiriyle etkileşen dalgalar, belki yer çekimleri vesaireler, dış çekimler falan onları buraya getiriyor. O kuzey kutbundaki meşhur altıgenin güçlü bir doğuya doğru jet akımıyla alakalı olduğu düşünülüyormuş. İşte bunun alt tarafta ongen olarak ortaya çıkması da daha acayip bir şey. Şimdi efendim gelelim Merkür'e. Merkür'e doğru gidelim. Onun başı gelmiyor ya. Merkür'e de gidelim. Avrupa Uzay Ajansı ESA ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı JXA ortak bir Bepi Colombo diye bir görev yapmışlar. 8 yıllık yolculuğun ardından Merkür'e varış aşamasına gelinmiş. 3 Eylül'de, yani bundan 4 gün önce, iki bilim aracını yıllardır taşıyan Merkür'ü transfer modül başarıyla oradan ayrılmış. ESA'nın Merkür'ü Planetary Orbiter ve MPO'nun JAXA'nın MIO adlı manyetosfer sondası şimdi birbirine bağlı biçimde Merkür'e doğru ilerlemeye başlamışlar. Hani bunu 3 gün önce attılar, sen niye şimdi söylüyorsun diyenler için şöyle söyleyeyim. Bunlar 21 Kasım 2026'da ulaşacaklar Merkür'e. Yani var, daha birazcık bekleyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldım bu haberi. Neyse, Merkür'e gitmenin neden 8 yıl sürdüğü ilk başta böyle şey gelebilir. Oğlum Merkür dediğin neresi ya? Merkür, Venüs, Mars, Dünya filan, hani böyle. Yani ne var ki bunda diyebilirsiniz. Sonuçta gezegen Mars'tan daha yakında. Ama sorun mesafe değil, Güneş'in çekimi. kütle çekimi. Bir araç iç güneş sistemine doğru ilerledikçe sürekli hızlanıyor. Neden? Ya, çekim artıyor. Merkür'e vardığında gezegenin zayıf çekim alanının yakalayamayacağı kadar hızlı oluyor. Yani güneş öyle bir çekiyor ki onu Merkür'e varmadan hop diye zıt geçip gidebilme ihtimali var. İşte Beppi Colombo bu nedenle Dünya, Venüs ve Merkür çevresinde toplam 9 gezegen geçişi yapıp hızını adım adım düşürmüş. 2018'de başlamış yolculuk ve milyarlarca kilometre gitmiş. Kim bilir ne datalar atmıştır oradan bize. Bizim burada Bahçeşehir'den atamadığımız datalar. Yörüngeye girdikten sonra görev yine hemen başlamayacakmış. MPO ve MIO Aralık ayında birbirinden ayrılacaklarmış bu iki parça. MIO, Merkür'ün manyetik çevresini incelemek üzere kendi eliptik kutup yörüngesine geçecekmiş. APA yapımı MPO da bir dizi manevrayla Mart 2007'de nihai bilim yörüngesine yerleşeceklermiş. Her şey planlandığı gibi giderse diyor uzmanlar, bilim operasyonları 6 Nisan 2027'de başlayacakmış. Var yani, daha var orada. Ama çok çok beklentilerim var benim. Merkür'den enteresan bilgiler gelecek gibi geliyor bana. Durun bakalım, görelim. Tabii bunu şeyler bakmazlar. Gezegenler dizilmiş aynı hizaya falan diyenlerle işimiz yok. O başka bir gezegen bakış açısı. Neyse, geçelim efendim. Büyük bir güneş fırtınası milyonları elektriksiz bırakabilir diyor uzmanlar. Bunu her zaman diyorlardı zaten, fakat yeni bir araştırma yapılmış ve risk haritaları çıkartılmış. Şimdi güneş fırtınalarının tehlikelerinden sürekli bahsediyor. Filmleri bile yapıldı, dizileri yapıldı ama yeni bir çalışma olayı çok daha somut biçimde sorgulamaya başlamış. Şöyle ki, bugün çok büyük bir jeomanyetik fırtına gelse elektrikler tam olarak nerede kesilir ve bunun ekonomik bedeli ne olur diye soruyor. 4 Eylül'de 3 gün önce yayınlandı bu araştırma, benim takibimde bir araştırmaydı bu. En ağır senaryoda yaklaşık 250 yılda bir görülebilecek büyüklükte bir jeomanyetik fırtınanın 5.1 milyon insanı ve 135 bin işletmeyi elektriksiz bırakabileceğinden hesaplanmış. Ya, bir şey değil ya, 5.1, 8 milyar insanız abicim, nedir yani, neyse. Toplam ekonomik kaybın günde yaklaşık 1.81 milyar dolara ulaşacak. Aman, bugün şey çöküyor, ne bileyim Google çöküyor, 15 dakika bundan daha fazla para gidiyor. Neyse, 100 yılda bir görülebilecek daha düşük şiddetli bir fırtınanın bile 3.5 milyon kişiyi böyle işinden gücünden edebileceğinden bahsediliyor birliğine. Yani korkmayın ya, patlasın bende o iş deyip kapatalım konuyu, değil mi? Efendim, Einstein'a gidelim. Şimdi enteresan diyecek, nedir bu Einstein diyeceksiniz. Hemen bakalım. Şimdi genel görelilikle kuantum fiziğini aynı teori içinde birleştirmek modern fiziğinin çözmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biriymiş. Yeni deney doğrudan kuantum kütle çekimi teorisini bulmuş değil, fakat Einstein'ın genel göreliliğinin temelindeki eş değerlik ilkesi kuantum ölçeğinde de geçerli olduğu son derece hassas bir deneyle ortaya çıkmış. Yani burada yine bitmiş bir şeyden değil, ileriye doğru önemli atılmış bir adımdan bahsediyoruz, onu söyleyelim. Şimdi Einstein'ın o eş değerlik ilkesini açıklamanın en kolay yolu şu: mesela meşhur asansör düşünce deneyi. Yani penceresiz bir asansörün içinde bulunuyorsanız, sizi yere bastıran kuvvetin bir gezegenin kütle çekiminden mi yoksa asansörün yukarıya doğru hızlanmasından mı kaynaklandığını yerel bir deneyle ayırt edemezsiniz diyor Einstein. Bu fikir hayatının en mutlu düşüncesi olarak tanımlamış Einstein ve genel göreliliğin temelinde bunun üzerine bulmuş. Yani deneyde araştırmacılar ultra soğuk rubidyum atomlarını kuantum pozisyonuna sokmuş. Burada mavi ekrana düşüyoruz. Atomun dalga fonksiyonunu farklı yollar izlemesine izin verilmiş. Bunlardan biri serbest düşüş hareketi içerirken sistem daha sonra tekrar birleştirilmiş. Kütle çekimin yarattığı son derece küçük faz farkı kuantum girişimine özetlenmiş. Bu konuda size söz veriyorum. Derin bir araştırma yapacağım ve sizlere bunu vereceğim efendim. Peki Çin. Çin sürekli biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinden şeyler alıyor, ürünler alıyor. Bunu kendi ülkesine getiriyor ve üretime sokuyor filan. Ama Çin esas şu anda ne istiyormuş? Mars'tan yarım kilo taş getirmek istiyormuş. Şu hedefe bakar mısınız? Mars'tan yarım kilo taş. Çin'in Tianwen-3 görevi uzay yarışında sembolik açıdan son derece önemli bir hedefe kilitlenmiş durumdaymış. Mars yüzeyinden örnek alıp dünyaya getiren ilk ülke olmayı hedefliyorlarmış. Görevin baş tasarımcısı Liu Zhong bir açıklama yapmış. Diyor ki 2026'da uçuş modeli geliştirme aşamasına geçiliyor. Mevcut takvime göre yaklaşık 2028'de fırlatılması ve en az 500 gram Mars örneğinin 2031 civarında dünyaya getirilmesi hedefleniyor diyor. Allah'ım, hadi bakalım. Bu tek uzay aracıyla yapılabilecek bir görev değilmiş. Tianwen 3 sistemli bir yörünge aracı, dünyaya dönüş kapsülü, Mars'a iniş aracı, Mars yüzeyinden kalkacak ascender, yani bu asansör gibi şeyle bir, ve çeşitli servis modüllerinden oluşuyormuş. Yani bir tane şey yaptık. Hani filmlerde bize yapıyorlar ya, filmlerde o füze gidiyor, konuyor, oradan alıyor bir şeyler. Hop geri geri, öyle olmuyor efendim o işler. Öyle olmuyor. Yani acayip bir şey. Tabii bilimsel hedef yalnızca Mars taşı, yarım kilo Mars taşı toplayıp getirmek değil. Geçmiş ve mevcut yaşam izleri, gezegenin jeolojik tarihi, gezegendeki su koşulları, Mars'ta yaşanabilirliğin zaman içinde nasıl değiştiği vesaire gibi şeyler de araştırılacak deniyor. İşte görevin jeopolitik tarafı da böyle enteresan. NASA ile ESA yıllardır Mars Sample Return projesi üstünde çalışıyor. Ama program maliyete takılmış, takvime takılmış, teknolojiye takılmış filan. Çin şimdi Tianwen 3 ile 2031'de başarıyla bu görevi tamamlarsa Amerika'yı, Avrupa'yı filan çok sağlam tokatlamış olacak. Ama çok sağlam tokatlamış olacak. Hadi bu tokatları siz düşünürken bir müzik arasına daha gidelim efendim. Bakalım kardeşlerimiz bizim için neler seçti. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin artık son dönemecindeyiz. Ben Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Enteresan bir haber. Biraz bilim tarafına doğru şöyle bir gelken açalım dedim. Kişiliğimiz nasıl ortar sosyal çevremizden falan denirdi ya. Hayır efendim, kişiliğimiz genlerimizde yazılıymış ve bilim insanları yaklaşık 1260 genetik bağlantı bulmuşlar. Kişiliğimizi belirleyen Nature'da yayınlanmış bir makaleden bahsediyoruz. Öyle zöttürük işte bilmem ne şey yaptı. Önce işte imam bayıldığı şey bayıldığı çevirmeden falan yaptılar gibi bir çalışma değil. Bayağı bildiğiniz güzel bilimsel bir çalışma. Araştırmacılar 1 milyondan fazla insanın genomunu incelemiş, kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik işaret belirlemişler. Bunların yaklaşık 2/3'ü daha önce kişilik araştırmalarında tespit edilmemiş olan şeylermiş. Araştırmada psikolojiye yaygın olarak kullanılan Big Five, yani dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk, nevrotiklik, deneyime açık modelleri esas alınmış. Bilim insanları genom genelinde yaklaşık 10 milyon genetik varyantı taramışlar ve belirli varyantların bu kişilik özellikleriyle istatistiksel ilişkisini araştırmışlar. Mesela yalnızca dışa dönüklülükle ilgili 258 varyant bulmuşlar. Bu sayı daha önce bilinenlerin yaklaşık 15 katıymış. Ama sonuçlar dışa dönüklülük geni ya da utangaçlık geni bulunduğu anlamına gelmiyor. Yani burada ondan bahsetmiyoruz. Aman lütfen bilimin içinde kalalım. Araştırmanın en önemli yanlarından biri yalnızca birbirinden bağımsız insanların genomlarını karşılaştırmakla yetinilmemesi. Mesela binlerce kardeş, ebeveyn, çocuk, çoluk filan böyle birbiriyle bağıntılı insanları da incelemişler. Aile ortamını, sosyoekonomik yapıyı, ortak çevreyi, bütün etkenleri genetik ilişkiliymiş gibi görünmesinin önüne geçilmeye çalışılmış. Araştırmacılara göre ölçülen genetik etkinin yaklaşık %96'sı bu tür aile içi karıştırıcı faktörlerden değil, doğrudan DNA farklılıklarından kaynaklanıyormuş. Bu bence günün en güzel bilgisi. Bu sonuç kişiliğin tamamen genetik olduğunu göstermiyor, tamam, ama genetik katkının gerçek ve oldukça dağıtık olmasından bahsediliyor. Şimdi burada benim bazı çevremde böylesi arkadaşlarım da var. Buradan kendilerine selam gönderirim. Genetik eğilimlerin insanların sonraki yaşamlarıyla ilgili bağlantıları çok daha dikkat çekici diyor araştırma. Örneğin dışa dönüklülükle ilişkili genetik profil daha düşük anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres riskleriyle bağlantılı görülürken ADHD gibi bazı nöro gelişimsel özelliklerle de ilişki göstermiş. Yani sorumluluk ve düzenliliğiyle bağlantılı genetik skorların daha fazla egzersiz ya da düşük kalorili yiyecek tercihleri, daha düzenli uyku veya hatta ilerleyen yaşlarda yaşanılan bölgenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkili olduğu görülmüş. Yani arkadaş, daha neler göreceğiz? Süper bir şey bu. Ya bilim haberlerini okumayı çok seviyorum çünkü aslında herkes bilim haberi falan deyip geçer. Ben bunları her gördüğümde en az bir 4-5 tane bilim kurgu roman çıkıyor kafamdan. Böyle 8-10 bölümlük birkaç tane dizi geçiyor gözümün önünden. Hakikaten hepsi böyle. Şimdi sona doğru yaklaşırken çok daha enteresan bir haber söyleyeyim size. Hakikaten çok enteresan geldi bana. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Antarktika 2 yılda 695 milyar toz buz kazanmış. Toz buz olmuş, hayır. Toz buz. Ton buz. Yani Antarktika'daki buz miktarı 695 milyar ton çoğalmış. Eriyor dünyamız, sular basacak bizi falan derken bu enteresan bir bilgi. Yani iklim tartışmasını tersine çevirecek kadar şaşırtmış bilim insanlarını. 2021 ile 2023 arasında Antarktika buz tabakası yaklaşık 695 milyar ton net kütle kazanmış. Bunu nereden biliyorlar? İşte uydu gözlemlerinden biliyorlar. Oradan gelen işte buz artışlarından biliyorlar. Oysa son yaklaşık 20 yıldır toplam ortalama 140 milyar tonun üzerinde buz kaybediyormuş. Yani yılda 140 milyar ton buz kaybederken 695 milyar tonu 2 senede kazanmış olması acayip enteresan.
Şimdi ne oluyor? O zaman böyle bir paradoks var ortada. Antarktika'nın buz kazanmasına yol açan etkenlerden bir tanesi binlerce kilometre uzaktaki tropikal okyanusların ısınmasıymış. 2021-2023 arasında tropikal sıcak havuz olarak adlandırılan okyanus bölgesi alışılmadık biçimde uzun süre sıcak kalmış. Bu sıcaklık anomalisi atmosferde Rossby dalgaları adı verilen büyük ölçekli dalga dizilerini tetiklemiş. Bu dalgalar atmosferik dolaşımı değiştirmiş. Tropiklerden Doğu Antarktika'ya çok daha fazla nem taşınmış ve kıta üzerinde olağanüstü kar yağmasına neden olmuş. Belki bizim yağışlarımızın azalması falan buraya mı bağlı? O kadar çok değişken var ki. Ya bak demek ki buymuş falan deyip karşınıza çıkan herkesi dövün efendim. Yani çünkü bu böyle bilim böyle bir şey değil. Yani bilim sizin bilim adamları bunu düşünmemişler. Gördün mü? Meğerse bize bu sene onun için yağmur yağmamış ya. Diyebileceğiniz gibi bir şey. Belki de odur bu arada. Bakın söyleyeyim size. Ama bu kadar kolay değil. Yani bu kadar kafalı insan böylesi uydularla bilmem nelerle şunlarla bunlarla denizlerin sıcaklığını ölçerek okyanuslara bakarak falan çıkarttıkları şeylerden siz böyle bir anda onların göremediği şeyi çıkartamazsınız. Bunu buradan beyan ve taahhüt ediyorum efendim. Bir de şöyle bir şey var tabii. 695 milyar tonluk buz artışı Antarktika'da uzun vadeli buz kaybının sona erdiği anlamına da gelmiyormuş. Net. Araştırmacılar bunu özellikle vurgulamışlar. Batı Antarktika buz tabakası kütle kaybetmeye devam ediyor. Doğu Antarktika'daki bazı çıkış buzulları da okyanustan gelen sıcak suyun buz raflarını alttan eritmesi nedeniyle hala çok kırılgan durumdaymış. Yani 2021-2023 dönemi uzun vadeli eğilim içinde olağanüstü bir meteorolojik olay olarak nitelendiriliyormuş. Bunu da size söyleyeyim. Tamam, dünya kurtuldu, artık bütün sularımızı harcayabiliriz. Gelsin yapay zekayı da su koyalım, tişörtlere de su koyalım demek için erken ve bunu demek için her zaman yanlış. Bunu da söyleyelim. Erkek meyve sineğinin beynindeki bütün bağlantılar çıkarılmış. Bir hayvanın ya da bir canlının beynindeki bütün bağlantıları çıkartmışız. 166 bin nöronluk bir devre şeması çıkartmışız. Yani şu anda biz kendi bilgilerimizde bir erkek meyve sineği yapabiliyoruz efendim. Yaşasın. 300 milyondan fazla 166 binden fazla nöron, 300 milyondan fazla sinaptik bağlantı, o birbirlerine çıt çıt çıt bağlantı. Ve burada sinekten bahsediyoruz. Biz insanı çözdük, tamam, yapay zekayı çözdük diyoruz ya. Abi sinekten bahsediyoruz burada. Bilin onu istedim. Efendim, böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine buralarda olalım. Hep birlikte buluşalım efendim ve konuşalım. Hepinize güzel günler. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklanlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Let me tell you.

0: Devlet Başkanı Putin Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesinin ana oturumunda konuştu. BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayan Rus lider, küresel güç dengesinin küresel güney ve doğudaki yeni büyüme merkezleri lehine değiştiğinin altını çizdi. Rus Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi çağrısında da bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına değindi. Tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla fiili mücadele etmenin BRICS üyeleri ve bağımsız ülkeler açısından öncelikli olduğunu vurguladı. Mesut Pezeşkian, BRICS ülkelerine sivil altyapı ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı açık bir tutum sergileme çağrısında da bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden savaşın kısa süre içinde sona ereceğini öne sürerek çatışmaların sona ermesiyle petrol fiyatlarının da hızla gerileceğini kaydetti. İran'ın nükleer silah sahip olmasına birkaç hafta kaldığını kaydeden Trump, "Yangını söndürdük, nükleer silah asla sahip olamazlar." diye konuştu. Yurda dönelim. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada beklenen fethi kabir işlemi bugün yapıldı. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürüldü. Naaştan alınan örneklerde cezaevindeyken Kaşif Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir muhabir, bir kameraman ve 7'si sağlık çalışanı 9 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve kararı bozulan Seçil Ersan yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Seçil Ersan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mansur Yavaş, Beştepe'deki temasın siyaseten speküle edildiğini ileri sürdü.
1: Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1.3 milyar dolarlık harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl spekül edildiğini hep birlikte görüyoruz. Sistem böyle. Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında seyahatlerin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir uygulama üzerinde çalışılıyor. Planın hayata geçirilmesi halinde de teşkilat üyesi üye ülkeler vatandaşları havalimanlarında özel pasaport kontrol noktalarından geçebilecek. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançola'nın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri çiftin düğününde belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Düğün için kiralamıştık denilen 45 milyon liralık değerindeki altınlar Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda valizde ele geçirildi. Spor. Süper Lig'in 5. haftasına bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. Saat 17'de Eyüpspor'la Çaykur Rizespor, Samsunspor'la da Çorum karşılaşacak. Saat 20 seansında ise Alanyaspor'la Göztepe, Konyaspor'la Trabzonspor mücadelesini izleyeceğiz. Roma maçının ardından istifa eden fakat daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle bu kararından vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal takımın başında bugün antrenmana çıktı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la ilgili konuştu. "Her şey yolunda, hocamız dünden beri Samandıra'da" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3 ismin biletini kesti. Ocak ayında yaprak dökümü yaşanması bekleniyor. Singo, Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'la ayrılacak.

0: Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
1: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla sizi eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle Dilatındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı ikramlar vardır ki değeri zamanla değil kalple ölçülür. İşte bu yüzden halk arasında şöyle denir. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Deyimin kökeni Osmanlı döneminde Üsküdar'da bir kahvehaneye uzanıyor. Kahveci limana yanaşan bir Rum kaptana kahve ikram eder. Ardından tam 40 yıl geçer. Osmanlı-Rum savaşı sırasına düşen kahveci bir subayın karşısına çıkar. O subay yıllar önce kahveyi içen o kaptandır. Kahve hatrına kahvecinin canını bağışlar. Bazı anlatımlarda kahveci Yusuf, kaptansa Stelio'dur. Stelio kahveyi unutmaz, Yusuf'u esaretten kurtarır. Bu olaydan sonra kahve deyiminin adı olur. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bugün bu söz küçük bir iyiliğin bile asla unutulmaması gerektiğini vurgular. İkram edilen bir fincan kahveyle başlar bazen bir ömürlük dostluk. Bugün bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün vefa yüklü hikayesini paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan programda sonuçlarını aktardı. Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu, mağdur öğrencilerin yaklaşık 4'te 3'ünün ise yaşadıklarını kimseyle paylaşmadığını söyledi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Geylan şunları söyledi.
2: Hocam, yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Zaten çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
3: Tabii öncelikle ben okul öncesi 1. ve 5. sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Ve okuldaşı yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla, öğretmenlerle, okullarla buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum Müsebbet Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenen bir alan. İşte takdir ederseniz Türkiye sanırım ilk orta öğreninde 18 milyon öğrenci, herhalde dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla sorunlar da var. Sorunlar da var. En büyük sorunlar işte sizin de girişte duyurusunu yaptığınız gibi okullarda yaşanan işte akran zorbalığıdır, efendim madde bağımlılığıdır, suça karışan çocuklar meselesi gibi problemimiz var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında Maraş'ta çok acı bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. İsmet Bey hatırlarsınız.
2: Evet,
3: Körpecik yavrularımızı kaybettik yani. Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Çok üzücü, içimizi acıtıyor. Biz de Türkiye'den olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir, onun fotoğrafını çekelim. İşte öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirlerin alınmasını öngörüyorlar. Bunları ortaya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket gerçekleştirdik. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ivedi tedbirlerin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor İsmet Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankette katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimizin oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle, tabii ki bu çok ciddi problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
2: Akran zorbalığı derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
3: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirler üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını İsmet Bey. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehber servisiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresinin öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
2: Korkudan mı yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
3: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı, ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturabileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da ciddi problemdir. Şunu sorduk öğretmenlerimize, peki bu akran zorbalığı daha ziyade genelde nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçe, ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
2: Okul bahçesinde. Bunu,
3: evet, evet, okul bahçesinde. Bunun sırasıyla %19.5 ile sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf etmiş öğretmenlerimiz, çocuklarımızın. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize, peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın, bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir gündem oldu. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı, biliyorsunuz mecliste konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karşı çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilere yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %50.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey, okullarımızdaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımların yetersizliğinin nedeni sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümünden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerini, biz rehberlik hizmetini etkin ve belirli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencimiz arasında suça meyilli, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz vesilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. Bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
2: Asıl önemli olan bu galiba. O çok
3: tabii
2: önemli.
3: Tabii ki de burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterince denetlenmemesi diyor. İşte de çok önemli.
2: Evet, sosyal medya kullanımının denetlenmemesi de dediğim
3: tabii ki. Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
2: Evet,
3: Amerika,
2: evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul katliamını yapan affedersin sattığım fotoğrafı bu çocuğumuzun.
2: Evet.
3: WhatsApp'ta çocukta
2: bu fotoğrafı. Babada emniyet görevlisiydi yani, müdürüydü.
3: Tabii ki anne eğitimde, babası anne öğretmen. Tabii anne öğretmen, baba emniyet müdürü. Ama işte çocukların sanal medya sürecini yeteri anlamda takip etmediği, denetlemediği ya da kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız dijital dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suça yönelmenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz, ebeveyn bilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterli denetlememesi diyor. Buna %85.9 oranda öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
2: çok önemli.
3: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışıyor. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit noktaya koymuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın, biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuz da sorunlu. Yani son yıllarda çok arttı, evet, biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
2: Evet.
3: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
4: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza,
3: evet,
4: çıkıyor.
3: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelik etki faktörlerinin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar ilişkileri getirir diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş öğretmenlerimiz. Biraz önce ifade ettim ki yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey ben çoğun basın aşamasında okulunca çoğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna bakar başta kamyonet evet. olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız ve özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalı bir çağda bulunmuştur. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğer diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillerini duruyor. Bu noktada da öğretmenlerimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenlerimizin önümle vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz. Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben evet sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet bitti, hayır bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çözüm takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenle vurgu yapıyor İsmet Bey.
4: Peki hocam önemli. Bir şey soracağım. Evet. Şimdi ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bize ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok veriler alındığını biliyorum. Ya evet. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
3: Hayır, bunu öğretmenlerimiz zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
4: Evet.
3: Ama ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanmasının nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapılmamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu. Gerekirse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan VSN kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerimiz zaten üstüne düşer, yapıyoruz. Tabii ki.
4: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
3: Ama bunun da altında yatan neden nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının itibarını rencide edilmiş olmasıdır Sınıf Bey. Önce bizim toplumumuz biraz rigid bir ifade olarak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın kaçası, bundan sonra etsi senin kendi benim derdi. Şimdi bu okul arkadaş güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda evlerimizde bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladın mı? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sınıfta sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da velilerimiz tarafından kabul görmediği müddetçe bir sorun giremeyiz İsmet Bey. Benim temel sorun bu. Biz anketimizde 14 madde kullanımı da sorguladık İsmet Bey. Bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun eşlerimizin hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı biliyorsunuz. En önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici aletle geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışların denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinden ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Şu bu ankette öğrenimiz şiddetli akran zorbalığının önüne yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Size onunla da paylaşmak istiyorum. Öğrenmeler diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önlemeye yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim 300 öğrenci biz rehber öğretmen normu deniyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmenini dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, işte kötü alışkanlıkları, madde bağımlı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılmasının noktasında soru sormuşuz. Büyük öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %86'sı spor faaliyetlerinin, %81.4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklar sevgini engellemesi noktasında etkili unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliğe yanı sıra bireysel destek, biraz ifade ettiğim gibi psikolojik danışmanlar ve hizmetlerin de mutlaka etkili şekilde efendim hizmete sunulmasını öğrenmemiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleneceği bir destek mekanizması olarak gözünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milletin Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi evet. Okul güvenliği. Okul güvenliği mutlaka sağlanmalı.
4: Hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma. Yani bu mudur? Yani bununla çözülebilir mi?
3: Şöyle İsmet Bey. İçişleri Bakanlığı bahçe görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personel tahsis etti. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. İlkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her tür tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum. Doğru biliyorum ama bunlar paletik çözümlerdir. Kökü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi riskli bölgelerde, riskli okullarımızda şu an bir kısım büyüklerimizde uygulama konusu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması, okul çevresinin kontrol için tabii ki. Okul polisi uygulamasının riskli bölgelerde mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önemli husus, öğretmenimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellemesi masaya atılması. Sınıf geçme yönetmeliklerinin mutlaka masaya atılması. Şu an öğrenci, ben ne yaparsa yaparım kardeşim, ben artık okulum sınıfı geçiyorum, okul bitiriyorum algısına anlaşına sahip. Disiplin yönetmelikleri, önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme yönetmeliği mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenci sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İfade ettiğim gibi bu tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bu çocuklar biz sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirmezsek bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet. Bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız çok daha ötesinde acı durumlarla toplum olarak karşılaşacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey bebeklerimiz şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Ben şundan emin olun, şundan şüphetmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplum meselesi diyorum. Ya bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında. Lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında uzun. Öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyoruz İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi bir ifade etmek istiyorum.
4: Evet, evet. Şimdi hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle bir mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
3: Hiç tartışılmaz. Efendim, tabii ki. Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları. O çağın nüfusundaki çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Buna asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
4: Evet evet, bir de Siverek olayı vardı. Urfa Siverek.
3: Bir öğrenci, 12 sınıf öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisinin de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın.
4: Evet, şekli.
3: Yani bunlar birini örnek alıyor. Adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altına kontrolü alınması lazım.
4: Evet. Evet. Hocam bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek çocuğun eğitimine.
3: Bu
4: nasıl çözülecek?
3: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiri ise ticarileşti İsmet Bey. Ticarileşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz, taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Fahiş fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bunlar mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım, takip edilmesi lazım. Saketleri belirleniyor ama bunun bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen'in okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trump her seçmene 5000 dolar verecekmiş. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsayabilecek vaadin toplam maliyetinin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5000 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu. Trump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında kişi başına 5000 dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak harcanabileceği ve Kongre'den nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru 5000 dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu. ABD Başkanı konuşmasında vaadin finansman yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor. Trump televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl olarak nitelendirdi. Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi. Trump, demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi. ABD Başkanı seçmenlere yaptığı çağrıda "Sizden oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca "Amerika'nın geleceğini radikal sol demokratlara teslim edersek ülkemiz önümüzdeki 10 yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek" dedi. Cumhuriyetçilere verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından kritik olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler başkanın 4 yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiriliyor ve Kongre'deki güç dengelerini yeniden belirliyor. Trump'ın açıkladığı 5000 dolarlık ödeme vaadini doğrudan Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü korumasına bağlaması, ekonomik öneriyi seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Ancak yaklaşık 1.35 trilyon dolarlık potansiyel maliyeti bulunan planın finansmanı ve yasal zemini açıklığa kavuşmadığı için Trump temettüsünün hangi koşullarda uygulanabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'deki kontrolünü koruması halinde Amerika yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayabilecek vaat hayata geçirilirse toplam maliyetin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Balıkesir'deki Adramiteyon Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlenen bir Roma villasının tabanında çok renkli bir mozaik ortaya çıkarıldı. Villanın ana kabul salonu olduğu düşünülen odada bulunan ve 15 panelden oluşan mozaikte kuş, balık ve kedigillerin yanı sıra mitolojik figürler de yer alıyor. Mozaikteki iki hayvanınsa antik Yunan harfleriyle isimlerinin yazıldığı belirlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Adramiteyon Araştırma Ekibi'nin başkanı olan arkeolog Hüseyin Özgen, Journal of Mosaic Research dergisinde yakında yayınlanacak çalışması mozaiğin ayrıntılarını ele aldı. Özgen, 15 panelin Medusa betimlemesi gibi görünen bir figürün çevresinde toplandığını, kedi ve köpek tasvirlerinin ise ev hayvanlarının anısını koruyor olabileceğini belirtti. Özgen ve ekibi Adramiteyon'daki kazılara 2012 yılında başladı. Roma villasınınsa yakın zamanda keşfedildiği ve 2025 ile 2026'nın başlarında kazıldığı belirtildi. Roma döneminde Adramiteyon, Küçük Asya içinde bir eyalet başkenti ve Ege Denizi'ndeki bir körfezin başında yer alan önemli bir ticaret noktasıydı. Roma villasının merkezi bir avluyu çevreleyen 3 salonunun yanı sıra çok sayıda ikincil oda ve bir tuvalete bağlanmış olabilecek boruyla gider ağı içerdiği tespit edildi. Özgen'e göre avludan konuta giren ziyaretçiler villadaki en büyük ve en özenli mozaikle karşılaşıyordu. Yaklaşık 5 metreye 3,6 metre ölçülerindeki mozaik 3 sıra halinde düzenlenmiş 15 panelden oluşuyor. Panellerin çoğunda kuşlar, balıklar ve kedigiller betimlenirken mitolojiden esinlenen iki panelde bir gorgon, olasılıkla Medusa ve kanatlı bir at, olasılıkla Pegasus yer alıyor. Mozaikte beyaz, siyah, kırmızı, turuncu, sarı, pembe, bordo, mavi, turkuaz ve yeşil taşların kullanıldığı belirlendi. Hayvan arasında isimleri bulunan iki figürden biri odaya girildiğinde sol tarafta görülen soluk renkli kedi, mavi yeşil bir minderin üzerinde oturan kedinin üzerinde antik Yunanca zümrüt anlamına gelen zimaragdin ifadesi yer alıyor. Kedinin minder üzerinde oturur şekilde betimlenmesi zümrütün başıboş bir sokak hayvanından ziyade evcil bir hayvan olabileceğini düşündürüyor. Zümrüt ismine ilişkin olası açıklamalardan biri ise antik çağda zümrütlerin çıkarıldığı Roma Mısırı'nın çölüyle bağlantılı olması. Bu nedenle villanın sahibinin Kuzey Afrika ile bağlantıları bulunan bir tüccar olabileceği değerlendiriliyor. Mozaikte adı bulunan diğer hayvansa odaya girildiğinde sağ tarafta yer alan koşan ya da sıçrayan köpek tasviri. Köpeğin üzerinde antik Yunanca okyanus anlamına gelen Okeanos yazıyor. Adramiteyon un bir liman kenti olması nedeniyle köpeğe bu ismin verilmiş olabileceği belirtiliyor. Özgen, zümrütle okyanusun özellikle ev hayvanı olmasalar bile villanın sakinleri tarafından tanınıyor olabileceğini belirtiyor. Çalışmada bu hayvanların mozaikteki tasvirlerinin tanıdık birer sahiplik ve hane kimliği işareti olarak işlev görmüş olabileceği ifade ediliyor. Balıkesir'deki Adramiteyon Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan Roma mozaiğinde Zümrüt adlı bir kedi ile Okyanus adlı bir köpeği betimleyen paneller bulundu. Yaklaşık 2000 yıllık villanın ana kabul salonunda yer alan 15 panelden oluşan çok renkli mozaikte mitolojik figürlerin yanı sıra çeşitli hayvan tasvirleri de yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde yeni bir adım daha atıldı. İstanbul'un deprem raporu açıklandı. Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında sert yükseliş yaşanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz bölge sürecinde

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Buluşmanın metro yatırımları ve hazine tahvili için gerekli izinlerle ilgili olduğunu kaydetti.
1: Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni, 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.
0: Van'da düğün görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançolan'la hakkında gözaltı kararı verilen ve halen aranan eşi Çağla Öztançolan'ın düğününde takılan altınlar bir evin odunluğunda valiz içinde ele geçirildi. Ev sahibi ise gözaltına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Şüphelilerden 106'sı tutuklandı, 56'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Akın Gürlek, Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama çalışmaları kentteki yapı stokunun durumunu ortaya koydu. 2020-2026 arasında incelenen 40 bin binanın yarısının yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlenirken en riskli ilçeler Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Küçükçekmece olarak öne çıktı. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. İstanbul Valiliği de okullarda alınan kapsamlı güvenlik önlemlerini ve ilk günü özel ders saatlerini açıkladı. 2 milyon 800 bin öğrenci ile 161 bin 453 öğretmenin ders başı yapacağı pazartesi günü İstanbul'un 39 ilçesindeki 719 noktada 2469 emniyet personeli tedbir alacak. Kentteki tüm okullara dedektör temin edilecek, riskli durumlarda arama ve kontroller yapılacak. Ayrıca pazartesi gününe özel, kent genelinde resmi özel, ilkokul, ortaokul ve liselerde de eğitim öğretim 10 ile 15 saatler arasında yapılacak.
2: Ekonomi.
0: Orta Doğu'daki savaşın küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Avrupa Birliği'nde benzin savaş öncesine kıyasla %24, dizel fiyatları ise %33 arttı. Benzinin litre fiyatındaki en sert artış ise Danimarka ve Finlandiya'da görüldü. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar devam ediyor. Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 62 kuruşla 7 lira 67 kuruş arasında zam bekleniyor. Motorine bu miktarda bir zamın yapılması halinde de litresi 100 liraya yaklaşacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi başvuruları pazartesi günü başlıyor. 4 artı 1 dairenin 18 bin liraya kiralanacağı projeye başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden yapılacak ve ücret alınmayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim ayında yapılacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Rusya ile Çin kendi milli çıkarları çerçevesinde asgari müşterekte buluşarak tabii ki iletişimin güçlendirmesinin kime ne zararı var? Kime ne zararı olduğunu söyleyeyim. Amerikan muhiplerine, İsrail Siyonizminin paralı elemanlarına. Bunlara zarar var. Joe Kent, Amerika'nın eski Trump yönetiminin ulusal terörle mücadele merkezi mi neydi? Onun direktörüydü adam. Ne dedi? Biz dedi NATO'dan şunun için ayrılacağız dedi. Suriye sahasında orada Türkiye ile İsrail kapıştığında İsrail'e destek vermek için biz NATO'dan ayrılacağız dedi. Şimdi bunu söyleyen bir yapıya karşı Türkiye'nin alternatif işbirliklerini gündeme getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünya genelinde 4 katrilyondan fazla karıncanın yaşadığı tahmin ediliyor.

4000'den fazla türü olan karıncalar Antarktika dışındaki tüm kıtalarda yaşıyor. Kendilerine besin sağlayan çiçekli bitkilerle aralarındaki faydalı ilişkinin karıncaların dünya geneline yayılmasını sağladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı. Verilere göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı geçen ay 16,96 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde ekleşti. Ağustos 2026 16,95 derece ile Temmuz 2023'te kaydedilen önceki rekorda geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın 1,65 derece üzerine çıktı. Böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ile birlikte küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak yazı oldu. Avrupa'da ise Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20,26 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 Avrupa genelinde kaydedilen en sıcak 4. Ağustos oldu. Kıta genelinde yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı da normalin 1,17 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 yazı Avrupa'da 2024 ve 2022'nin ardından kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak kayda geçti. Batı Avrupa'da ise 2003 yılında ölçülen sıcaklık rekoru aşıldı ve bölge kayıtların en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Ağustos ayları için ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı oldu. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño koşulları da küresel sıcaklıkların yükselmesinde etkili oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, Ağustos 2026'nın küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir ay olduğunu belirtti. Burgess, Ağustos'un hem kayıtlardaki en sıcak Ağustos hem de şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay olduğunu ifade ederek, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığına dikkat çekti. Rekor düzeydeki deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla Batı Avrupa'da yaşanan en sıcak yaz mevsiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bird, bu verilerin iklim değişikliğinin atmosfer ve okyanuslarda aşırı hava olaylarını nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi. Burgess, bu koşulların etkilerinin dünya genelinde toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedildiğini kaydetti. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığı Ağustos 2026'da 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Geçen ay sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soya fasulyesi %8,5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13,9 yükselirken kahve fiyatı %1 geriledi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden artması, Karadeniz'deki tahıl ticaretine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Saldırılar nedeniyle tahıl yükleme faaliyetlerinin büyük ölçüde aksaması ve bazı limanların kapanması, küresel buğday arzına ilişkin kaygıları artırarak fiyatlarda sert yükselişe yol açtı. Mısır fiyatlarında da El Niño'nun etkileri, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı jeopolitik riskler etkili oldu. Brezilya'da üretimin, ABD'de ise rekoltenin düşeceğine yönelik beklentiler fiyatları destekledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte mısır piyasasını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Petrolün değer kazanması, biyodizel üretiminde kullanılan mısıra yönelik talebi artırabiliyor. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ı endüstriyel alanlar kullanılıyor. Çin'den gelen güçlü soya fasulyesi talebi de fiyatları yukarı çekerken Güney Amerika'daki üretimin azalacağına yönelik tahminler yükselişi destekledi. Asya'nın başlıca pirinç üreticilerinde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları ise verimlilik endişelerini artırarak gelecekteki arz beklentilerini aşağı çekti. Brezilya'da yağışların artacağı yönündeki beklentiler kahve fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarında ise 2026'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 6.771 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yılsa Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklıkların önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analistlerin 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank emtia analisti Orhan Van Dort da geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryosu ve zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton başına 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 90 yıldır matematikçilerin çözmeye çalıştığı Navier-Stokes problemi yapay zeka ile yeniden gündeme geldi. Yapay zeka ajanlarının uzun süren çalışması sonucunda probleme ilişkin bir ispat üretildiği açıklanırken, ortaya konulan çözümün henüz matematik camiası tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Akışkanların ve gazların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleri, matematiğin çözülmemiş en önemli problemleri arasında yer alıyor. Yapay zeka sistemlerinin 10 bin ajanla 88 saat çalışarak bir çözüm ortaya koyduğu duyuruldu. Ancak çalışmanın kesin bir matematiksel çözüm olarak kabul edilmesi için ispatın alan uzmanları tarafından bağımsız biçimde incelenmesi gerekiyor. Navier-Stokes problemi, Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasında yer alıyor. Enstitü, problemin koşullarını karşılayan geçerli bir çözüm için 1 milyon dolarlık ödül öngörüyor. Bu nedenle yapay zeka tarafından oluşturulan ispatın doğrulanması halinde gelişme, yalnızca yapay zeka alanında değil, matematik tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Gelişmenin ardından matematikçiler Tristan Buckminster ve Levent Alpögen'in daha önce yürüttüğü çalışmalarda yeniden gündeme geldi. NIU'dan Buckminster'la matematikçi Alpöge yaklaşık bir yıl önce yapay zeka desteğinden yararlanarak Navier-Stokes probleminin yakın akrabası olarak değerlendirilen Euler denklemleri üzerinde çalışmış ve bu alanda sonuç elde etmişti. Yapay zeka ajan Navier-Stokes probleminde benzer bir yaklaşım izlemesi, iki çalışmanın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Buckminster'ın dikkatini çeken noktalardan biri, yapay zeka sisteminin çözüm sırasında kendisi ve Alpögen'in üzerinde çalıştığı yaklaşıma benzer bir yol izlemesiydi. Buckminster bunun üzerine OpenAI'ya e-posta göndererek daha önce yaptıkları araştırmadan söz etti ve yeni çalışmada bu araştırmadan yararlanılıp yararlanılmadığını sordu. Böylece tartışmanın merkezine şu soru yerleşti. Yapay zeka aynı matematiksel fikre bağımsız olarak mı ulaştı, yoksa daha önce ortaya konulan çalışmalardan dolaylı biçimde mi yararlandı? OpenAI sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Navier-Stokes Millennium problemi için bir çözüm bulunduğunu ve ispatın bir grup yapay zekacının tarafından üretildiğini açıkladı. Şirket daha sonra Alpögen ve Buckminster'ı matematiksel çalışmalarından dolayı tebrik eden ayrı bir paylaşım yaptı. OpenAI ayrıca çözüm sürecinde kullanıcı verilerine erişilmediğini savundu ve 1 milyon dolarlık Millennium ödülüne başvurmayacağını duyurdu. Çalışmanın matematik dünyasında kabul görmesi için öncelikle ortaya konulan ispatın doğrulanması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Say'da problemin çözüldüğünün kesin biçimde söylenebilmesi için çalışmanın alan uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Say, yapay zeka tarafından geliştirilen çözümün bilgisayar destekli yöntemlerle formalize edilmesini önemli bir aşak değerlendirirken, nihai kararın matematik camiasının incelemesiyle verileceğini belirtti. Gelişme, yapay zekanın matematikteki rolüne ilişkin daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir problemi çözmekle yeni bir matematiksel kavram veya yöntem ortaya koymanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Say, büyük matematiksel keşiflerin çoğunlukla yeni kavramların ortaya çıkması veya daha önce bağlantısız görülen alanlar arasında ilişki kurulmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca karmaşık hesaplamalar yapmakla kalmayıp fikir geliştirmeye ve matematiksel ispatlar oluşturmaya başlaması ise araştırmacıların çalışma biçiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Navier-Stokes tartışmasının ortaya çıkardığı temel sorulardan biri de matematiksel keşfin sahibinin nasıl belirleneceği oldu. Bir araştırmacının henüz yayınlanmamış bir fikrini yapay zeka sistemine aktarması ve bu bilginin daha sonra başka bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlaması halinde akademik önceliğin kime ait olacağı belirsizleşiyor. Bunun aksine yapay zekanın aynı yönteme herhangi bir dış katkı olmadan bağımsız biçimde ulaşması da mümkün olabilir. Ancak mevcut sistemlerde bu iki senaryoyu kesin biçimde birbirinden ayırmak kolay değil. Navier-Stokes ispatının doğrulanması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Gelişme aynı zamanda yapay zeka çağında bilimsel keşfin, yazarlığın ve akademik önceliğin nasıl tanımlanacağı konusunda yeni bir tartışmanın da başlangıcı olabilir. Yapay zeka ajanlarının 8 saatlik çalışması sonucunda matematiğin en büyük açık problemlerinden Navier-Stokes denklemleri için bir çözüm üretildiği duyuruldu. Ancak ispatın henüz bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanmamış olması, çözümün geçerliliğinin yanı sıra akademik öncelik ve keşif kime ait tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları, geçmişte yaşamış olabilecek dünya dışı teknolojik uygarlıklardan kalan mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceğini düşünüyor. SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada bu tür uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan parçaların uzayda yayılmış ve bir bölümünün Ay'a ulaşmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu ihtimali test etmek için Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği yeni bir görev önerdi. Çalışmanın henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu belirtildi. Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarının Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi. Ekip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı avcı Alexey Arkhipov'a atıfla Arkhipov parçacıkları adını verdi. Bilim insanları ayrıca dünya dışı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler amacıyla göndermiş olabileceği mikroskobik otonom makinelerin de bulunabileceğini değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'ın adı verilerek Bracewell parçacıkları denildi. Araştırmacılar, söz konusu parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş sistemiyle kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle bu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor. Hipotezi test etmek amacıyla araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev önerdi. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddelerin aranması planlanıyor. Ancak araştırmacıların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun bulunuyor. Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların dünya dışı uygarlıklara değil, insanlığın eski uzay görevlerine ait olma ihtimali yüksek. Bir parçacığın dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal parmak izinin analiz edilmesi gerekecek. Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın dünya dışında var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor. Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskobik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. 18. Birlik Zirvesi Yeni Delhi'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Ayrıntılar bültenimizde. ...18. Birlik Zirvesi dünyanın gündeminde. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başlayan zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği mesajlar dikkat çekti. BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayan Rus lider, küresel güç dengesinin küresel güney ve doğudaki yeni büyüme merkezleri lehine değiştiğinin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişlet çağrısında da bulundu. BRICS zirvesinin ev sahibi Hindistan'da. Başbakan Modi, liderlerin üzerinde uzlaştıkları ortak deklarasyonun oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Küresel ticaret ve enerji tedarik zincirini

0: Zelenski'nin Moskova'ya gelebileceğini belirterek Rus yönetiminin ülke içinde yoğun gündeminin bulunduğunu kaydetti. Öte yandan Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak olası görüşme sürecinde özel askeri operasyonu durdurulmayacağını belirtti. Yurda dönelim. Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hafızalara kazınan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 80 darbesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Darbe günlerinde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere ithamla yargılanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bugün bile yüreklerinde hissettiklerini kaydetti. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'na Beştepe'de gerçekleştirdikleri kritik görüşmeye dair yeni açıklamalarda bulundu. Görüşmeye devam edeceğiz dedi.
1: Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni, 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.
0: Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada beklenen fethi kabir işlemi bugün yapıldı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişi müdahalesi olup olmadığının belirlenmesi için mezarından kemik, toprak ve doku örnekleri alındı. Örneklerde toksikolojik inceleme yapılacak, ayrıca cezaevinin kamera ve ses kayıtlarıyla hastane evrakları incelenecek, ayrıca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançolan'la hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançolan'ın düğününde takılan altınlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Düğünde takıldığı belirtilen altınlar Van Muradiye'de bir evin odunluk bölümündeki valizde bulundu. Altınlara el konulurken ev sahibi gözaltına alındı. Tançolan ifadesinde altınları kiraladığını iddia etmişti.
2: Ekonomi.
0: Rusya Varlık Fonu ile BRICS'in Hindistan'daki ödeme yapılanması, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmaya yönelik ortak bir proje geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Proje kapsamında Hindistan'ın ödeme altyapısıyla bağlantılı olanakların araştırılması ve ulusal para birimleriyle ödemeler de dahil olmak üzere pilot hizmetlerin hazırlanması planlanıyor. Orta Doğu'daki savaşın küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Avrupa Birliği'nde benzin baş öncesine kıyasla %24, dizel fiyatları ise %33 arttı. Benzinin litre fiyatındaki en sert artış Danimarka ve Finlandiya'da görüldü. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar devam ediyor. Sürücüler bugüne 3 lira 20 kuruşluk bir benzin zammıyla uyandı. Motorine de salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 62 kuruşla 7 lira 67 kuruş arasında bir zam yapılması bekleniyor. Motorine bu miktarda bir zamın yapılması halinde litresi 100 liraya yaklaşacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
4: O adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti. Dedi ki esneğine benim. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
3: Film artisti mi sandınız?
4: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi diyor, ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Ne oldu dedim, 2 dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
3: Ona da mukadderat işte.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dedikodu, kimi zaman boş zaman eğlencesi, kimi zaman zararsız bir laf arasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri tam da bu deyimi hak eder. Tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bat da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde komşusunu çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağını, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen aynı dönemine kıyasla %11 arttı. Çalışmada kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen partikül madde verileri incelendi. Sonuçlar hava kalitesindeki değişimin meteorolojik koşullarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde verileri değerlendirildi. Buna göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi 1 oldu. Onu Sultan Gazi 2 ve Tuzla istasyonları izledi. En düşük değerse Alibeyköy'de kaydedildi. Kandilli 1 istasyonu ve Ümraniye istasyonu da en düşük istasyonlar arasında yer aldı. Kent genelinde 9 istasyonda hava kirliliği azalırken 17 istasyonda artış görüldü. Geçen yılın aynı ne göre en yüksek artış %120,05 ile Sarıyer'de, %95,29 ile Kumköy'de kaydedildi. Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonsa %30,89 ile Yeni Bosna oldu. Yeni Bosna'yı %23,77 ile Bağcılar ve %21,82 ile Maslak takip etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Araştırmada artışın en önemli nedenleri arasında uzun süreli sıcak hava, yağışsız geçen dönem ve atmosferik koşullar gösterildi. Uzmanlar özellikle bu tür meteorolojik şartlarda hava kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'den %29,61'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 57 kuruşa gerilerken 12 ay sonrası kur tahmini 58 lira 60 kuruş. Kuruşa çıktı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3'e geriledi. Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş görülürken 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu yani TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki %29,43 seviyesinden %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,69'dan %23,70'e çıkarken 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %18,03'ten %18,32'ye yükseldi. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısına ilişkin Merkez'in politika faiz beklentisi de %37 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Bir önceki ankete %29,43 olan yıl sonu TÜFE beklentisi %29,61'e çıkarken 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,70'e, 24 ay sonrası beklenti ise %18,32'ye yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: motorize.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye genelinde müze sayısı 2024'e kıyasla %4,4 artarak 664'e çıktı. Müzelerdeki eser sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre %0,4 artarak 4.012.294 olarak kayıtlara geçti. Müze sayısındaki artışla bir ziyaretçi sayısı da yükseldi. Ziyaretçi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %6,8 artarak 65.862.639'a yükseldi. En yüksek müze ziyaretçi sayısına sahip iller sırasıyla 18.307.485 ile İstanbul, 4.646.357 ile İzmir ve 4.642.683 ile Ankara olarak sıralandı. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2,6 artarak 130.632'ye çıktı. Bu kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34.558 ile İstanbul olurken bu ili 8.120 ile İzmir ve 5.332 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı da 2025'te bir önceki yıla göre %6 artarak 27.703'e ulaştı. Bu sit alanlarının %97,1'ini arkeolojik bölgeler oluşturdu. Milli parkların sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2 artarak 50 oldu. Milli park alanı %3,2 artışla 942.286 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı %2,2 artarak 274 olurken, tabiat parkı %0,2 artışla 94.294 hektar olarak kayıtlara geçti. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre değişmeyerek 32 olurken, tabiat anıtı sayısı da aynı kalarak 111 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı kültürel miras istatistiklerine göre Türkiye genelinde müze sayısı %4,4 artarak 664'e, müzelerdeki eser sayısı %0,4 artışla 4.012.294'e ulaştı. Müzelere en çok ziyaretçi çeken ve en fazla taşınmaz kültür varlığına ev sahipliği yapan il İstanbul oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Minibüslerde post cihazı dönemi başladı. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başlatıldı. Araçlara yerleştirilen post cihazları üzerinden yapılan işlemlerde yolculardan komisyon alınmazken uygulamanın aşamalı olarak kent genelinde yayılması hedefleniyor. İstanbul içi toplu ulaşımda önemli bir yere sahip olan minibüslerde ödeme yöntemlerine yenisi eklendi. Belli hatlardaki minibüslere post cihazları yerleştirerek kredi kartıyla ödeme altyapısı aktif hale getirildi. Yolcular yolculuk ücretlerini nakit yerine kart kullanarak ödeyebiliyor. Söz konusu yeni ödeme sistemi ilk olarak Pendik ilçesindeki bazı minibüs hatlarında hayata geçirildi. Kartlı ödemeyi tercih eden yolculardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti kesilmiyor. Pilot sürecin ardından uygulamanın İstanbul'un diğer ilçelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor. İlk bakışta vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir teknolojik yenilik gibi görünen uygulama, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün başka bir yüzünü de ortaya koyuyor. Çünkü kredi kartının yaygınlaşması yalnızca ödeme alışkanlıklarının değiştiğini göstermiyor. Vatandaşın cebinde günlük harcamalarını karşılayacak kadar nakit bulundurmakta zorlandığı bir ekonomik tabloyu da tartışmaya açıyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve gelirlerin alım gücündeki erime, milyonlarca vatandaşın bütçesini ay sonuna kadar yetiştirme mücadelesine dönüştürürken, kredi kartları ve diğer elektronik ödeme yöntemleri günlük hayatın vazgeçilmez araçları haline geliyor. Bugün market alışverişinden faturaya, restorandan ulaşıma kadar en küçük harcamaları dahi kart kullanımı yaygınlaşıyor. Minibüste post cihazının devreye girmesi de bu dönüşümün gündelik hayattaki en görünür örneklerinden biri. Ülke genelinde dolaşımda bulunan toplam kredi kartı adeti yaklaşık 142 ila 149 milyon seviyesinde. Kredi kartlarının yanı sıra 210 milyonun üzerinde banka kartı ve yaklaşık 98 milyon ön ödemeli kart bulunmakta. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 21-28 Ağustos haftasında yaklaşık 130 milyar lira artarak 7 trilyon 284 milyar liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana borçlardaki toplam artış 1 trilyon 425 milyar lirayı buldu. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. İlk olarak Pendik'teki bazı hatlarda uygulamaya alınan post cihazları üzerinden yolcular herhangi bir komisyon veya ek işlem ücreti ödemeden yolculuk ücretlerini kartla karşılayabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sanayinin kritik ham maddeleri arasında yer alan bakır, küresel piyasalarda tarihi zirveye çıktı. New York'ta bakır vadeli işlemleri çarşamba günü pound başına 6,89 dolardan kapanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Londra piyasasında da rekor seviyeler görülürken bakırın yılbaşından bu yana değer kazancı %15'i aştı. Yapay zeka veri merkezlerinden elektrikli araçlara uzanan güçlü talep, bakır madeni üretimindeki gerileme ve ABD'nin tarife politikasına ilişkin belirsizlik fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı. Bakır bu performansı ile aynı dönemde altın, gümüş, Bitcoin ve S&P 500 endeksinden daha fazla değer kazandı. Bakır fiyatlarındaki yükselişin önemli nedenlerinden biri yapay zeka altyapılarındaki hızlı büyüme oldu. Büyük veri merkezlerinin kurulması, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve yüksek miktarda enerji gerektiren yapay zeka sistemleri bakıra yönelik talebi arttırıyor. Elektrikli araç üretimi ve elektrifikasyon yatırımları da bu talebi destekliyor. Elektronikten otomotive, konutlardan enerji altyapısına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bakır, küresel ekonomi açısından kritik metallerden biri olarak öne çıkıyor. Talepteki artışa karşın üretim tarafında aynı ölçüde bir genişleme görülmüyor. Küresel bakır madeni üretiminin yılın ilk yarısında %1,1 gerilediği bildirildi. Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de ise olumsuz hava koşulları ve maden kalitesindeki düşüş nedeniyle üretim aynı dönemde %6,6 azaldı. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileri işlenmiş bakır tarafında küresel bir fazlalık bulunduğunu gösterse de madencilikteki gerileme gelecekteki arzın talebi karşılamakta zorlanabileceğine ilişkin endişeleri arttırıyor. Bakır fiyatlarındaki yükselişte yapay zeka ve arz sorunlarının yanı sıra ABD'nin tarife politikası da etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl yenilenmiş bakır ürünlerine %50 tarife uygulaması ve işlenmiş bakır ürünlerine yeni tarifeler getirebileceğine ilişkin belirsizlik küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Olası yeni tarifelerden önce pozisyon almak isteyen tüccarların ABD'ye büyük miktarda bakır sevk etmesi, diğer piyasalarda kullanılabilir bakır arzının azalmasına katkıda bulundu. Analistler son dönemdeki sert fiyat hareketinin yalnızca klasik arz talep dengesizliğiyle açıklanamayacağına da dikkat çekiyor. Tarifelerin kapsamı ve zamanlamasına ilişkin belirsizlik, şirketleri stok yapmaya yönlendirirken bakırın belirli bölgelere taşınmasına ve küresel stokların dağılımının değişmesine neden oluyor. Böylece yapay zeka ve elektrifikasyondan kaynaklanan uzun vadeli talep, madencilik sektöründeki üretim sorunları ve kısa vadeli tarife endişeleriyle aynı anda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bakır yalnızca finansal piyasalarda işlem gören bir emtia değil, otomobillerden bilgisayarlara, elektrik kablolarından binalara ve enerji altyapısına kadar birçok ürünün üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle bakır fiyatlarının rekor seviyelerde kalması üreticilerin ham madde maliyetlerini arttırabilir. Artan maliyetlerin tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı ise şirketlerin fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak. Uzmanlar kısa vadede fiyatlardaki tarife kaynaklı dalgalanmalar yaşanabileceğini işaret ederken uzun vadede yapay zeka veri merkezleri, elektrikli araçlar ve küresel elektrifikasyon yatırımlarının bakır talebini desteklemeyi sürdürebileceğini öngörüyor. Küresel piyasalarda bakır fiyatları tarihi zirveye çıktı. New York'ta bakır vadeli işlemleri pound başına 6,89 dolardan kapanırken Londra'da da rekor seviyeler görüldü. Yapay zeka ve elektrifikasyondan kaynaklanan güçlü talep, madencilikteki üretim gerilemesi ve tarife belirsizliği yükselişte etkili oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-3-3 dizilişi. 4-3-3 dizilişi futbol sahasında hem estetik hem işlevsel bir yapıyı temsil eder. 4 savunmacı, 3 orta saha ve 3 hücum oyuncusuyla şekillenen bu sistem, topa sahip olan, oyunu domine etmek isteyen, kanatları aktif kullanan takımların vazgeçilmez dizilişidir. Yalnızca oyuncuların durduğu açısından değil, futbol anlayışı bakımından da bir duruş ifade eder. 4-3-3 modern futbolun simgesidir. Çünkü her şeye sahiptir. Genişlik, merkez yoğunluğu, geçiş kolaylığı, pres gücü ve topa hükmetme kapasitesi. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler yalnızca savunma hattını sabitlemekle kalmaz. Çoğu zaman ileri çıkarak hücuma genişlik kazandırır. Özellikle topun rakip sahaya yerleştiği alanlarda bu bekler sahanın en geniş oyuncuları haline gelir. Böylece

0: Üçün başarılı olması 3 temel şarta bağlıdır. Dinamik bir orta saha, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen kanatlar ve organizasyon becerisi yüksek bir teknik direktör. Bu şartlar sağlandığında 4-3-3 sadece bir diziliş değil, rakibe sürekli baskı uygulayan, alanı doğru kullanan ve top hükmeden bir futbol anlayışı haline gelir. Futbolun ansiklopedisinin bu bölümünde futbol sahasında hem estetik hem işlevsel bir yapıyı temsil eden 4-3-3 dizilimini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamlarla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar? Geçen yıl ne kadardı? Radyo Sput

0: Teknik Editörü İlknur Karadeniz, yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin lira, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi için ise 14 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaçlarını hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri sadece son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim iş verilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrencileri için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 2.155 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 6.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli, dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi geliri, uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir, harcama tutarının en az 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken, kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantası dolsun, kira aksamasın, faturalar çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini aradı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ticaret satış verilerini açıkladı. Toplam satış hacmi hem geçen yılın aynı ayına hem de Haziran'a göre azalırken perakende satışlar artış gösterdi. Temmuz 2026 dönemine ilişkin açıkladığı ticaret satış hacim endeksi verilerine göre Temmuz'da toplam ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 azaldı. Alt sektörlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi %9,8, toptan ticaret satış hacmi ise %4,2 geriledi. Perakende ticaret satış hacminde ise %10,4 artış gerçekleşti. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında toplam ticaret satış hacmi %2,5 düştü. Bu dönemde toplam ticaret satış hacmindeki azalış %4,5 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi aylık %0,9 yükselirken perakende ticaret satış hacmi %0,2 arttı. TÜİK'in Temmuz ayı ticaret satış verilerine göre toplam ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6, aylık bazda ise %2,5 geriledi. Toptan ticaret satış hacmi yıllık %4,2, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticaret ve onarımına ilişkin satış hacmi ise %9,8 azaldı. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yıllık %10,4, aylık %0,2 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: understand what his eyes are. What is eternally gold, you know?
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ederken başvuru ve kiralara ilişkin detaylar belli olmaya başladı. TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvurularının 14 Eylül tarihinde başlayacağı belirtilirken başvuruların nereden yapılacağına ilişkin bir resmi duyuru henüz yapılmadı. Yetkililer başvuru süreciyle ilgili karışıklığa karşı sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvurularına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Projede başvuru koşulları da henüz kesinleşmedi. Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtilmişti. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. Gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan proje kapsamındaki dairelerin kira ücretlerinin mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daha önce yaptığı açıklamalarda bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında hatta yaklaşık yarı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti. Kent genelinde uygulanması ve hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilmesi planlanan konutların ilk aşamada vatandaşlara 3 yıllık dönemler halinde kiralanacağı belirtiliyor. Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Öte yandan kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık süreliğinden nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmeyen başlıklardan. İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlaması öngörülüyor. Dar gelirli vatandaşlara piyasa koşullarının yarı fiyatına 3 yıllık kiralama imkanı sunacak projenin başvuru şartları ve detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Çarşamba pazarına dönmek. Kimi zaman öyle ortamlar olur ki ne tarafa baksanız bir kargaşa, bir düzensizlik. İşte böyle anlarda birden ağzımızdan şu deyim dökülür. Burası resmen çarşamba pazarına dönmüş. Peki nereden geliyor bu deyim? Gelin birlikte geçmişin sokaklarına gidelim. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'un kalbi sayılan Fatih semti haftanın bir günü bambaşka bir kimliğe bürünürdü. Her çarşamba Fatih Camii'nin avlusundan başlayarak Yavuz Selim'e uzanan sokaklar boyunca büyük bir pazar kurulurmuş. Yani bugünkü anlamıyla tam bir semt pazarı ama daha kalabalık, daha karışık. Meyvecisinden baharatçısına, kumaş satınından seyyar yiyecekçisine kadar her çeşit esnaf bu pazarda yerini alırmış. İnsanlar pazara aktıkça sokaklar daralır, sesler, bağırışlar, pazarlıklar havada uçuşurmuş. Yani tam anlamıyla bir hengame. İşte burada öyle bir karmaşa olurmuş ki zamanla dilimizde de yerleşmiş. Bugün bir odaya adım atıp da her şeyin birbirine girdiğini gördüğümüzde ya da işler içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hala çarşılarına dönmüş deriz. Bir deyim yalnızca bir sözü değil, koca bir geçmişi günümüze taşır. Bugün çarşamba pazarına dönmek deyimini daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın sokaklarında gezindik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde bahçesine teras yapmak isteyen bir ev sahibi, çimleri temizlediği sırada toprağın altında Viking dönemine ait büyük bir gümüş hazine buldu. Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazineden 700'e yakın nesne çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, bilezikler, gümüş çubuklar ve küçük bir torun çekici figürü de yer aldı. Hazinenin 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine konularak toprağa gömüldüğü belirlendi. Kazı ve incelemeler ilerledikçe keşfin büyüklüğü ortaya çıktı. Hazinede gümüş çubuklar, bilezikler, sikkeler ve farklı özelliklerde çok sayıda gümüş parça bulundu. Yaklaşık 700 nesnenin çıkarıldığı çalışmalarda bunların yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içinde bütün halde kaldığı, diğer parçaların ise zaman içerisinde çevredeki toprağa dağıldığı tespit edildi. Buluntular arasında yaklaşık 50 sikkenin yanı sıra şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Hazinenin dikkat çeken parçalarından biri üzerinde runik harflerle yazılmış bir ifade bulunan gümüş çubuk oldu. Çubuğun üzerinde Hutu kelimesinin kazındığı belirlendi. Araştırmacılarsa bu kelimenin anlamını henüz kesin olarak çözemedi. Hutu'nun bir isim, mülçareti ya da başka bir sembolik ifade olabileceği değerlendiriliyor. Rebild'de bulunan hazinenin önemini artıran unsurlardan biri içeriğinin büyük bölümünün sikkelerden oluşmaması oldu. Hazinedeki 18,5 kilogramlık gümüşün yalnızca küçük bir bölümünü sikkeler oluştururken geri kalan kısmın gümüş çubuklar, takılar, klipsler ve farklı boyutlardaki gümüş parçalarından meydana geldiği görüldü. Viking döneminde gümüşün yalnızca sikke şeklinde değil, ağırlığı üzerinden bir ödeme aracı olarak da kullanıldığı biliniyor. Gümüş nesneler ihtiyaç halinde daha küçük parçalara ayrılabiliyor veya eritilerek yeniden kullanılabiliyordu. Rebild hazinesinde de bu ekonomik sisteme ilişkin izlere rastlandı. Araştırmacılar gümüş çubukların, bileziklerin ve hurda parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığını tespit etti. Kuzey Jutland müzelerinden arkeolog Torben Sarau, keşfin Viking çağının ekonomik ve toplumsal yapısının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Hazinedeki sikkeler Vikinglerin ulaştığı geniş ticaret ağlarına ilişkin önemli ipuçları da sundu. Buluntular arasında Arap dirhemlerinin yanı sıra İngiltere'de Kral Edward the Elder döneminde basılmış Anglo-Sakson sikkeleri de yer aldı. Farklı ve birbirinden uzak coğrafyalara ait paraların aynı hazinede bulunması, Rebild'in Viking döneminde yalnızca yerel bir yerleşim olmadığını gösteren önemli bulgular arasında değerlendiriliyor. Arkeologlara göre buluntular bölgenin yaklaşık 1000 yıl önce İskandinavya, Baltık Denizi, İslam Dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa arasında uzanan ekonomik ve kültürel bağlantıların bir parçası olduğunu gösteriyor. Toprağın altında yaklaşık 1000 yıl kalan 18,5 kilogramlık hazine, Vikinglerin ticaret ilişkilerinin yanı sıra günlük ekonomik yaşamlarına dair ipuçlarını da günümüze taşıdı. Sıradan bir teras çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan keşfin yapılacak ayrıntılı incelemeler Viking çağının ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Danimarka'nın Rebild bölgesinde teras yapmak için bahçesindeki çimleri temizleyen bir ev sahibi Viking dönemine ait yaklaşık 18,5 kilogramlık gümüş hazine buldu. Hazineden 700'e yakın nesne çıkarılırken aralarında Arap dirhemleri, Anglo-Sakson sikkeleri ve küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG'in raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında yaşayan işçi sayısı ise en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçinin de iş cinayetlerinde katledildiği ortaya çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG, Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayınladı. İSİG'in ulusal ve yerel basınla işçiler, aileler, sendikalar ve meslek örgütlerinden edindiği bilgilere göre Ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509 oldu. Rapora göre Ağustos, iş cinayetlerinde ölümlerin 200 aştığı üst üste 4. ay oldu. İSİG Meclisi bu tabloyu Türkiye'de olağanlaştırılmış bir iş cinayetleri rejimi olarak değerlendirirken, çalışma koşullarının ağırlaşması ve işçilerin daha fazla sömürülmesinin ölümlere zemin hazırladığını savundu. Ağustos ayında en fazla işçi ölümü inşaat ve yol iş kolunda gerçekleşti. Bu alanda 68 işçi yaşamını yitirdi. Sektörlere göre dağılımda tarım ve orman iş kolu 58 ölümle ikinci sırada yer aldı. Taşımacılıkta 22, belediye ve genel işlerde 15, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 12, metal sektöründe ise 11 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları 50 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu 48 ölümle yüksekten düşmeler, 42 ölümle ezeme ve göçükler, 27 ölümle kalp krizi ve beyin kanaması, 23 ölümle elektrik çarpması takip etti. Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri de çocuk işçi ölümleri oldu. Ağustos ayında 15 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 4'ü 14 yaş ve altında, 11'i ise 15 ila 17 yaş grubundaydı. İSİG Meclisi, hayatını kaybeden çocukların ikisinin mesleki eğitim merkezi kapsamında çalıştığını belirtti. Raporda kentlerde mevsimin, kırsaldaysa mevsimlik tarım işçiliğinin çocuklar açısından ağır çalışma koşullarına yol açtığı vurgulandı. Ağustos ayında kadın işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadın işçi ölümlerinin 8'i tarım, 2'si ticaret, diğerleri tekstil, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler sektörlerinde meydana geldi. İSİG Meclisi, özellikle tarım sektöründeki sigortasız çalışma nedeniyle kadın işçi ölümlerinin resmi kayıtlara yeterince yansımadığını belirtti. Rapora göre Ağustos ayında 16 göçmen işçi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmen işçilerin 7'sinin Suriye, 3'ünün Afganistan, 2'sinin Gürcistan, 2'sinin Özbekistan, 1'inin İran ve 1'inin Türkmenistan vatandaşı olduğu belirtildi. İSİG'in verilerine göre Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin 178'i ücretli, 48'i ise kendi hesabına çalışanlardan oluştu. İSİG'in meclisinin raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece 2026'nın ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçi ve 15 kadın işçi de hayatını kaybederken en fazla ölüm 68 işçiyle inşaat ve yol iş kolunda yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bir Zeyt beldesi geleneksel Filistin düğün kültürünün yaşatıldığı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zamana yolculuk temasıyla düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze aktarılan düğün gelenekleri, geleneksel kıyafetler, türküler ve halk oyunları yeniden canlandı. Bir Zeyt'in tarihi bölgesindeki çay evi sahnesinde gerçekleştirilen düğünde gelin ve damadın yanı sıra halk oyunları ekipleri ve davetliler de yer aldı. Kadınlar Filistin'in farklı bölgelerine özgü motiflerin işlendiği renkli geleneksel kıyafetler giydi. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise damadın geleneklere uygun şekilde at sırtında gezdirilmesi oldu. Geleneksel ezgiler ve depge dansı eşliğinde gerçekleştirilen kutlama, geçmişten günümüze uzanan Filistin düğün kültürünü gözler önüne serdi. Etkinliğe katılan eski Filistin Sağlık Bakanı M.L.K. ile Bir Zeyt'in Filistin kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Geleneksel düğünlerin yalnızca kutlama olmadığını ifade eden Keyle, bu etkinliklerin kültürel kimliğin korunmasına da katkı sağladığını söyledi. Keyle, kadınların giydiği farklı motiflere sahip geleneksel kıyafetlerin Filistin'in farklılarının kültürel zenginliğini yansıttığını belirterek, bu mirasın korunmasının kimliğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Filistin halkı yaşamayı ve neşelenmeyi hak ediyor diyen Keyle, yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin topraklarına ve kültürlerine bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılanlar, geleneklerin yaşatılmasının Filistin halkının kimliğine ve tarihine sahip çıkmasının bir yolu olduğunu belirtti. Geleneksel nakışlı kıyafetler, türküler, depge dansı ve düğün ritüelleriyle Filistin halk kültürü, bölgede geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Bir Zeyt'te düzenlenen zamana yolculuk temalı düğünde bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen etkinliklerden biri oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Bir Zeyt beldesinde düzenlenen geleneksel Filistin düğünü unutulmaya yüz tutan kültürel mirası yeniden canlandırdı. Renkli geleneksel kıyafetler, türküler ve depge dansıyla gerçekleştirilen etkinlik, Filistin halkının kültürüne ve kimliğine bağlılığının simgesi oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Hızlı yaşam içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın kapanışında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün 80'leri konuşacağız sizinle. Bunu ben size söylemiş olayım. Sosyal medyadan da duyurduk ama buradan da söylemiş olayım. Bugün 80'leri konuşacağız. Neden? O 80'ler challenge filan şeyleri vardı ya. Orada herkes bir 80'ler havasına girdi bilip bilmeden. Şimdi sizin bilmenizi sağlamak istiyorum o 80'leri. Bu arada etrafta da çok görüyorum, diyorlar ki 80'ler modasına uyup orada kendi resimlerinizi verdirirseniz biyometrik verilerinizi çalabilirler, başınıza iş gelebilir falan. Arkadaş, ayaklarınızı denize uzatırken ayak parmaklarınızın resmini çekiyorsunuz, çocuklarınızın resmini çekiyorsunuz, yediğiniz, ağzınıza sokuşturduğunuz yemekleri resmini çekiyorsunuz, bir şey olmuyor. Vatkalı kabarık saçlı fotoğrafları çekince mi bir şey oluyor? Hadi canım oradan. Neyse, hadi başlayalım 80'lere. 80'ler neye başlayalım isterseniz? Hani 80'ler, 80'ler herkesin ağzında bir şey var. 80'ler denince insanın gözünün önüne bugünden çok belirgin bir görüntü geliyor. Neon renkler, kabarık saçlar, vatkalı ceketler, kasetler, Walkman, Commodore, Atari, Madonna, Michael Jackson, Rambo, Top Gun. Hatta o kadar belirgin bir estetikten bahsediyoruz ki burada, bugün bir yapay zeka yalnızca 80'ler çiz dediğinizde bile ne yapacağını çok iyi biliyor. Mor ve pembe ışıklar koyuyor, arkaya çizgiler çekiyor, güneşin önüne palmiyeler dikiyor, sanki herkes Miami'de gece kulübüne gidecekmiş gibi giydiriyor. Fakat 80'ler bundan çok daha başka bir şeydi, çok garip bir dönemdi. Çünkü aslında son derece renkli görünen bu 10 yılın arka planı hiç de öyle sandığınız gibi, size anlatıldığı gibi neşeli falan değildi. 1980'e girildiğinde Batı dünyası 1970'lerin ağır ekonomisinden yeni yeni çıkmaya çalışıyordu. Petrol şokları vardı, enerji fiyatları patladı, enflasyonla işsizliğin aynı anda görüldüğü o stagflasyon denen bela ortaya çıkmıştı. O 1973 petrol krizi sırasında petrol fiyatı birkaç ay içinde 4 katına çıktı. Amerika'da enflasyon 1980'e girildiğinde çift haneliydi. Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker enflasyonu kırabilmek için faizleri öylesine yükseltti ki federal fon oranı %20'lere geldi. Sonuçta gerçek enflasyonun kırılması oldu belki ama bedeli çok ağır oldu. 1982 yılında Amerika'da işsizlik %10'lara geldi. Yani 80'lerin başında insanların haydi pembe taytlarımızı giyip dans edelim falan diyecekleri kadar rahat bir ortam yoktu ortada. Bir tarafta ekonomik kriz vardı, diğer tarafta soğuk savaş var. Ronald Reagan Amerika'da Sovyetler Birliği'nden açıkça düşman olarak söz etmeye başladı. Nükleer silahları artırmaya çalıştılar. İnsanlar gerçekten dünyanın nükleer bir savaşla bitebileceğini düşünmeye başladı. Çocuklara okulda nükleer saldırıda ne yapacakları anlatıldı. Televizyonlarda nükleer felaket filmleri gösterildi. Ve 1981'de başka bir korku ortaya çıktı. 5 Haziran 1981'de Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nde Los Angeles'ta daha önce sağlıklı olan 5 erkekte çok nadir görülen bir zatüre vakası rapor edildi. Bunun AIDS salgınının ilk resmi işaretlerinden biri olduğu sonradan anlaşıldı. 1986 ortasına gelindiğinde Amerika'da 21 binden fazla AIDS vakası bildirildi ve bu insanların yarısından fazlası hayatını kaybetti. İşte tam bu karanlığın ortasında bir tüketim kültürü patladı. Reklam büyüdü, markalar büyüdü, televizyon büyüdü, alışveriş merkezleri büyüdü, spor salonları büyüdü. İnsanların omuzları bile büyüdü. İşte ona birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bir başka önemli değişim daha var. Teknoloji artık yalnızca devletlerin, orduların, üniversitelerin ya da dev şirketlerin sahibi olduğu bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Teknoloji küçüldü ve kişinin üzerine gelebilmeye başladı. Sony mesela

kariyerim, benim param, benim bilgisayarım, benim televizyonum, benim tarzım. İşte Türkiye'de de başka koşullar altında tabii benzer bir kırılma yaşanıyordu. 12 Eylül 1980'den bahsediyoruz. 12 Eylül sonrasında siyasal alan epeyce daraldı. Ardından Özal geldi. Liberal ekonomi, ithal ürün, reklamlar, özel girişimler, tüketim ve dış dünyaya açılma fikri daha görünür hale gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye'de insanların hayatına yabancı markalar girdi. Video kasetçiler girdi. Elektronik eşyalar ve yepyeni bir tüketim dili girdi. Dolayısıyla 80'lerin rengarenk görüntüsüne bakıp ay ne eğlenceli yıllarmış falan demek çok yanıltıcı. 80'ler korkunun çok büyük, geleceğe güvenin çok kırılgan ama geleceğin oyuncaklarının inanılmaz derecede çekici olduğu yıllardı. Şimdi asıl soruya girelim. Dünya nasıl oldu da bu 80'lere geldi? Hadi onlara bakalım. 80'leri anlamak için aslında biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü 80'ler kendi başına böyle gökten zembille inmedi. Bir bakıma 60'ların hayallerinin, 70'lerin hayal kırıklıklarının çocuğu olarak geldi karşımıza. 1960'ların o batı dünyasına baktığımızda kolektif bir hareketlilik görüyoruz. Amerika'da sivil haklar, Vietnam karşıtı hareketler, Avrupa'da öğrenci hareketleri var. 68 kuşağı var. İkinci dalga feminizm geldi, cinsel devrim geldi, hippiler, rock müzik. Yalnızca eğlence değil, siyasi bir kimliğin parçası haline geldi bunların hepsi. Gençler anne babalarının dünyasına itiraz ettiler. 60'ların kültüründe çok güçlü bir fikir var. Dünya değişebilir. Dünyayı değiştirebiliriz diye. Sistemi değiştirebiliriz. Savaşı durdurabiliriz. Irkçılığı yenebiliriz. Kapitalizmi yenebiliriz. Daha özgür yaşayabiliriz. Bambaşka bir toplum kurabiliriz diye düşünüyorlardı. Woodstock mesela bunun en güzel simgelerinden biriydi. Yüz binlerce genç bir araya geldi ve yalnızca müzik dinlemediler. Aynı zamanda kendilerini başka bir kuşağın, başka bir dünyanın parçası olarak gördüler. Sonra 70'ler geldi. Hayat bu iyimserliğe karşı ağır bir cevap verdi. Vietnam Savaşı sonra Amerikan toplumu öyle bir travmatize olmuş durumdaydı ki çat diye Watergate skandalı çıktı. Amerikan başkanlığının itibarlılığı yerle bir oldu. 73 petrol krizi, benzin kuyrukları oluştu. Enflasyon yükseldi, fabrikalar kapandı, işsizlikler arttı. 60'ların yarını daha güzel yapacağız duygusunun yerini 70'lerde acaba yarın daha mı kötü olacak duygusu aldı. Sanat da bunu gösterdi. O 60'ların renkli psychedelic kültürünün ardından 70'lerde punk çıktı. Sex Pistols çıktı. Dünya o işte çiçek çocukların iyimserliği yok artık. Punk kabaca sizin sisteminizin de geleceğinizde umurumuzda değil demeye başladı. Öbür tarafta disco var. Bu da ilginç çünkü ekonomik ve siyasal kriz döneminin en büyük eğlencelerinden biri aynalı kürelerin altında sabaha kadar dans etmek oldu. Öteki tarafta punk, öfke, disco, kaçış. İşte 80'lerin kültürel DNA'sının iki parçası orada yavaş yavaş hazırlanmaya başladı ama 79 çok önemli bir yıl. Neden? Margaret Thatcher İngiltere'de iktidara geldi. İran devrimi çıktı. İkinci petrol şoku çıktı. İşte Amerika'da Jimmy Carter dönemi ciddi bir moral krizi içine girdi. 1980'de Ronald Reagan seçildi ve Batı dünyasının siyasi dili değişti. Devletin her şeyi çözmesi gerektiğine dair savaş sonrası konsansüsler sorgulanmaya başladı. Vergiler azaltılsa mı acaba? Kamu şirketleri özelleştirilse mi? Piyasalar serbestleştirilse mi? İncilik teşvik edilse mi gibi fikirler ön plana çıkmaya başladı. Yani 60'lar dünyayı değiştirelim dedi. 70'ler galiba o kadar da kolay değilmiş o işler dedi. 80'ler o zaman aman kendimizi kurtaralım dedi. İşte 80'lere böyle bakmak lazım. İşte bu elbette tabii herkes için geçerli değildi. 80'lerde büyük toplumsal mücadeleler, çevreci hareketler, AIDS aktivizmi, nükleer karşıtı hareketler çok güçlü muhalif kültürler de vardı ama popüler kültürün merkezindeki kahramanlar değişti. Artık toplumu değiştirmeye çalışan hippiler yerine kariyer yapan genç profesyoneller, girişimciler, spor salonunda vücudunu şekillendiren birey ve başarı gösteren yıldızlar ortaya çıktı. İşte burada neoliberalizm kelimesi dam diye karşımıza çıktı. Neoliberalizm kelimesini kullanınca konu ekonomik programa dönüşecekmiş gibi gelebilir size. Ama aslında 80'lerin kültürünü anlamanın en eğlenceli yollarından biri o neoliberalizm kelimesini anlamak. Çünkü ekonomi politikası insanların yalnızca maaşını değiştirmez, neye hayran olduklarını da değiştirir.
Thatcher'ın

Mesela İngiltere'de özelleştirme programını hazırladı. Reagan Amerika'da vergi indirimini ve deregülasyonu ekonomik programın merkezine koydu. Bunun popüler kültürdeki karşılığı ne oldu? Para. Görülür hale geldi. Zengin olmak eskiden insanların istediği bir şeydi. Ama 80'lerde zenginliğin sergilenmesi başlı başına bir kültürel dil oldu. Rolex'inizi göstermeye başladınız. Porsche'nizi göstermeye başladınız. Armani takım elbise giydiniz, bunu göstermeye başladınız. Evleri büyüttünüz. Spor salonunda yapılmış vücutlarınızı göstermeye başladınız. Mesela 1987'de Oliver Stone Wall Street diye bir film çekti. Gordon Gekko orada çıkıp meşhur Greed is Good konuşmasını yaptı. İşte açgözlülük iyidir dedi. Film aslında bu dünyadan çok eleştiriyordu. Yani bunu da size söylemiş olalım. Ama hani burada söylememiz gereken bir şey var. İronik biçimde...

Evet, bu arada şöyle bir Where Did Your Heart Go şarkısını, George Michael'ın şarkısını farklı bir sesten dinledik. O zaman 80'lerin müziklerine geçmeye başlayalım yavaş yavaş. 80'lerin bir şarkısını 5 saniyede tanıyabilirsiniz. Size bunun garantisini veriyorum. Davul girer, bu 80'ler. Synthesizer girer, kesin 80'ler. Üzerine biraz reverb koyarsınız. Sanki davulu boş bir spor salonunda çalıyormuşuz gibi von von von diye yankılanır. 80'ler. Ama bunun sebebi yalnızca müzisyenlerin bir gün toplanıp arkadaşlar bundan sonra her şeyi elektronik yapıyoruz tamam mı filan demesi değil. Teknoloji değişti. Synthesizer'lar küçüldü, ucuzlaştı, yaygınlaştı. Drum machine denen bir elektronik davul makineleri stüdyonun merkezine girdi. Sampling'ler yapılmaya başladı. Bir sesi kaydedip başka müziklerin içine kullanmak mümkün hale geldi. Mesela 83'te önemli bir müzik standardı ortaya çıktı, MIDI. MIDI sayesinde farklı üreticilerin elektronik enstrümanları birbirleriyle konuşabilir hale geldi. Birkaç kablo ve dijital komutla klavyeler, synthesizer'lar, işte sequencer'lar birbirine bağlanabilmeye başladı. Bir gün bilgisayarda tek kişinin oturup onlarca sanal enstrümanı bir pop şarkıcı şarkı üretmesini normal konuşuyoruz. İşte o dünyanın önemli kökleri 80'lere gidiyor. Ama 80'lerde müziği asıl değiştiren şeylerden bir tanesi ses teknolojisi değil efendim, televizyondu. 1 Ağustos 1981'de MTV müzik televizyonu yayına başladı. İlk yayınlanan video Buggles'ın Video Killed the Radio Star oldu. Bundan sonra güzel tarihi şaka olabilir mi bilmiyorum, böyle tam bir şaka gibi. Video gerçekten radyo yıldızını öldürdüğünü söyleyen şarkıyla televizyon kanalı açtılar. Çünkü plak şirketleri bir şeyi fark etti, artık iyi şarkı yetmiyor. İyi görünmek gerekiyor. İşte Madonna'nın önemi burada başladı. Madonna sadece iyi pop şarkıları yapan bir kadın değildi. Kendi görüntüsünün, kıyafetinin, cinselliğinin tartışmaları ve medyanın şarkıyla aynı parçaları olduğunu çok erken anlayan şarkıcılardan, sanatçılardan biriydi. Sonra Michael Jackson geldi. Michael Jackson bambaşka bir seviyeye çıktı. Thriller albümü mesela 1982'de çıktı. Billie Jean, Beat It, Thriller falan, böyle bunlar acayip şarkılar oldu. Michael Jackson müzik videosunu küçük bir reklam olmaktan çıkarıp olaya dönüştürdü. Neredeyse bir filme dönüştürdü. Thriller videosu mesela. Thriller videosu 13 dakikaydı. Filmdi ya, bayağı bildiğiniz filmdi. Ama korku filmiydi, ama komedi korku filmiydi, ama olsun, neticede filmdi. Sonra Prince geldi. Prince bambaşka bir kural koydu, mevcut bütün kuralları bozdu. Dedi ki rock mı, funk mı, pop mu, soul mu, erkek mi, kadın mı? Cevap evet, hepsi. Hepsini bir araya getirdi Prince. İşte 80'lerde aynı anda çok muhafazakar ve cinsiyet normlarını inanılmaz biçimde zorlayan bir dönem olarak ortaya çıktı. Mesela Boy George diye biri çıktı ortaya. Bakıyorsunuz erkek mi filan. Annie Lennox kadın mı? Bir daha düşünüyorsunuz. Grace Jones mesela erkek mi kadın mı? Bu söylediğim isimleri bir dinleyin. Bakın Prince'e bakıyorsunuz. George Michael'a bakıyorsunuz. Yani hepsi ara normlara girdi. Yani kesin erkek, kesin kadın, kesin soul, pop. Böyle bir şey kalmadı. Herkes her şeyden biraz olmaya başladı. Mesela George Michael'ın hikayesi, az önce o dinlediğiniz Where Did Your Heart Go şarkısının orijinalini söyleyen George Michael, 80'lerin popstar üretim makinesini çok iyi anlatıyor. Neden? Wham diye bir grubu vardı, iki kişilik. Renkli, genç, neşeli, güneşli bir imaj vardı. Wake me up before you go go diye şarkılar söylüyordu. Sonra solo kariyerine geçti. Solo kariyerinde Fate diye bir şarkı yaptı. Deri ceketli, kirli sakallı, güneş gözlüğü aynı anda. Yani aynı insan birkaç yıl içinde bir paketten bir diğer pakete geçti. 80'lerde pop yıldızı artık sadece müzisyen değildi efendim. Bir markaydı.
Bugün mesela Taylor Swift var, Beyoncé var, Lady Gaga var, işte K-pop Kore grupları var filan falan. Onları düşününce yalnızca albüm düşünmüyorsunuz. İşte kostümler, video, koreografiler, personalar hepsinin kendi üstüne, sosyal medya, hikayeleri, hayran topluluklara filan. İşte bunu televizyon çağındaki bunun mucitleri, laboratuvarı televizyonlardı, işte o MTV'di. İşte bir de Walkman faktörü var tabii. Şimdi bakın, burası çok önemli. Walkman faktörü var. Önce evde plak dinliyorsunuz mesela. Radyoyu herkes duyuyor. Walkman'le birlikte ilk defa kentte yürürken, yolda yürürken kendi filminizin müziğini seçiyorsunuz. Bugün mesela kulaklığı takıp Walkman'lik müzik dinleyip kendi hayatınızı sanat filmi zannetmemizin teknolojik kökeni o Walkman aslında. Şimdi bu bölüm için sizler için bir şarkı seçtim. Şarkı bu bölümü çok iyi anlatıyor, çok iyi özetliyor. Tesadüf değil yani. Aa, denk gelmiş demeyin. 1984'te Madonna'nın söylediği bir şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Para, görüntü, tüketim, ironi tam ortasında duran bir parça. 80'lerin o ekonomi politikasını dans edebilseydi, MTV'ye çıkabiliyor olsaydı muhtemelen buna benzerdi efendim. Hadi o zaman hep birlikte Madonna'dan Material Girl'ü dinleyelim.

0: Şimdi 80'ler demişken evet biraz şarkılarla giriş yaptık. Biraz sinema tarafına gidelim isterseniz. Sinema kafası çok karışık bir dönem 80'ler. Neden bakalım. Şimdi 80'lerin sinemasına baktığınızda insanlar gerçekten de 10 yılda bunların bu kadar çok şeyin nasıl üretildiğine çok şaşırıyor. Şaşırması da lazım. Şimdi bir tarafta sinema tarihinin en önemli, en acayip filmleri. Ne onlar? Shining, Raging Bull, Blade Runner, Amadeus, Once Upon a Time in America, işte Paris, Texas, Brasil, Blue Velvet, Sinema Paradiso. Yani bu filmler gerçekten de sinema tarihinde seyretmezseniz çıplak kalacağınız filmler. Ama özellikle mesela burada Blade Runner'ı ben vurgulamak istiyorum kendi adıma. Çünkü bugün mesela gelecekteki şehir dediğimizde o gökyüzünde beliren görüntünün önemli bir bölümünü Blade Runner'a borçluyuz efendim. Yağmurlar, neon ışıklar, dev reklam alanları. Kalabalıklar, mega kentler, işte yüksek teknoloji ve berbat yaşam koşulları, Japonca ve başka dillerle dolu tabelalar, dev şirketler, yapay insanlar, insan olmak ne demektir acaba sorusu. İşte mesela bu estetiğin daha sonra gelen şeyleri takipçileri mesela Ghost in a Shell gibi filmler oldu. Matrix'te gördük o Cyberpunk mesela. 2077'de yüzlerce oyun filminde bir sürü de her yerde gördük onları. Ama işte aynı 1980'ler başka bir sinema dalgası daha üretti. Kas adam sineması. Evet, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Dolph Lundgren. Allah'ım. Ya bir noktadan sonra gerçekten insan sanki senaryo yazarlarının hani toplantısında şu konuşmaların geçtiğini düşünüyor. Karakterin psikolojik derinliği de pazusu 46 santim. İşte bu. İşte bu. Tamam çekiyoruz o zaman. Boş ver karakteri. İşte Rocky ve Rambo konusunda bir ayrıca ayrım yapmak şart burada. İlk Rocky işte şey Ram ilk Rocky 1976'da çekildi. Propaganda filmi değildi. Kaybedilen bir işçi sınıfından bir adamın kendisine değer kazandırmaya çalışma hikayesiydi. İlk Rambo filmi mesela First Blood'da 1982'de sandığımız ondan sonra gördüğümüz Rambo da değildi. Vietnam'dan dönen travmalı bir savaş gazisi kasabaya geliyor. Hiçbir şeyle kimseyle uğraşmak istemiyor. Polis manyağı. Bir tanesi geliyor bunu dövüyor ediyor, o da gelip herkesi dövüyor filan gibi bir şeydi. Ama sonra 80 bu fikirleri başka türlü kucakladı. Mesela Rambo First Blood Part 2 1985'te geldi. Artık Vietnam travması yaşayan adam yok ortada. Vietnam'a geri dönüp savaşı bu kez kazanan, geçen sefer kaybetmişlerdi ya, bu kez kazanan bir Amerikan fantezisi içine girdik. Gerçekten tarihte kaybedilmiş bir savaşı popüler kültürde bir daha yapıp kazanmaya çalıştı Amerikalılar ve bundan mutlu oldular. Oley filan dediler. Gerizekalı Amerikalılar. Rocky 4 de aynı şeyi yaptı mesela. Ivan Drago, Sovyet sisteminin ürünü. Robotik bir adam Rocky. Bireysel çalışıyor. Odunla filan çalışıyor. Ondan sonra doğada koşuyor. Şey, karların arasında filan. Drago'da laboratuvar var. Buralara çipler filan takıyorlar adamın. Rocky'de kar var. İşte Drago teknoloji, Rocky ruh. Yok ya. Sonra Amerikalı Moskova'ya gidip Sovyet seyircisi önünde Sovyet boksörü dövüp Sovyetli oradaki seyredenleri de oley Rocky Rocky filan diye tezahürat yaptırdı. Ya buna da gerizekalı Amerikalılar şey yaptılar. Tamam dediler, gerçekten böyle bir şey olabilir dediler. Amerikalılar o zamanlarda da çok gerizekalıydı. Ya Allah günah yazmasın bunları. Sonra Top Gun geldi mesela 1986'da. Tom Cruise F-14 Tomcat'ler, motosikletler, aviator gözlükler, gri ceket, plaj voleybolu, Kenny Loggins arkada çalıyor şarkılar, uçak gemisi var. İşte Top Gun'daki o 80'leri tek filmde anlatma yarışması düzenleseniz Top Gun onu açık ara kazanırdı. Açık ara kazanırdı. Orada teknoloji var, beden var, rekabet, bireysellik, markalar, müzik videosu, askeri güç, Amerikan donanması gerçekten filmi bu arada Amerikan donanmasıyla yaptılar. Ama işte 80'ler yalnızca Hollywood'un o pahalı filmlerinden de ibaret değil. Asıl muazzam o dönüşüm video kasetlerle ortaya çıktı. VHS'in o video kasetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte filmin artık sinema salonunda büyük başarı kazanması çok da şart değildi. Kasetçide de çok kazanabiliyordunuz. Bu işte yeni pazar düşük bütçeli filmler için inanılmaz bir alan açtı ortaya. Ninja filmleri, ucuz korku filmleri, mutantlar, zombiler, uzaylılar, post apokaliptik çöller. Chuck Norris mesela tek başına küçük bir ülkenin dış politikasını döve döve değiştiriyor. Neden? Amerikalı ve Chuck Norris. İşte Canon Films, burada bir ayrıca bir ansiklopedi konusu olabilir. İşte Menahem Golan ve Yoram Globus'un o Canon filmizi öyle bir üretim makinesine dönüştürdü ki filmde mi var tamamdır düzeyinde. Yani o zaman çöp diye görülen bu filmlerin hepsi kült filmlere dönüştü. Çünkü mükemmel filmlerde, kusurlu filmlerde bir dönemin, o dönemin ruhunu korudu. Dolayısıyla 80'lerin sinemasının en tuhaf özelliği şu: bir tarafta bize geleceğin karanlık ve şirketlerin kontrolünde olabileceğini söyleyen Blade Runner'lar var. Diğer tarafta Amerika'nın her sorunu yeterince büyük bir pazuyla çözebileceğini söyleyen filmler geldi karşımıza. İşte ninja helikopter, ninjalar helikopterlerden atlayıp ülkenin başkanlarını dövdüler filan. Ve hepsi de aynı video kasetçide yan yana duran kasetlerle. Yani siz yanlış parmağınızla gösterseniz bir anda dünyayı anlamak yerine Amerika'yı bir şey sanmaya başlayabilirdiniz. Çok acayipti. Gerçekten çok acayipti. Peki o zaman biraz şuna gelelim mi? Abi niye insanlar öyle giyiniyordu ya? Gerçekten niye öyle bir şey yaptılar ki o insanlar? Hadi biraz buna gelelim. Yani bugün mesela 80'lerin fotoğraflarına baktığınızda vodka görüyorsunuz. Kocaman parlak bir ceket. Neon bir tayt. Havlu başbandı. Allah'ım o havlu başbandı ya. Yolda giderken insanlar o havlu başbantlarını taktılar. Bilek için böyle ters ilme bileklik. Havlu gibi tabii ki. Devasa saçlar. Saçlar böyle kabartılıyor. Bir erkek mesela üstünde beyaz keten takım, içinde pastel renkli tişört. Ayağında loaferlar. Tabii çorap yok. Bakın çorap yok. Bu noktada bu insanlar evden çıkarken birbirlerini hiç uyarmıyorlar mı acaba? Abla saçında bir şey var, abla kafanda havlu kalmış falan diye uyarmıyorlar mı diye düşünmeden edemiyor. Ben öyle düşünürdüm o yıllarda. Siz şimdi 80'lere dönmeye çalışıyorsunuz ama neyse. Ama aslında bütün bunların arkasında mantıklı kültürel sebepler var. Nedir onlar? Birincisi mesela 80'ler görünürlük çağı. Bir şey yapıyorsanız başkalarının görmesi için yapıyorsunuz. Bugün öyle değil mi? Bugün de öyle ama o zamanlar o işin icat edildiği zamanlarda. Zenginseniz zengin görünmeniz gerekiyordu. Spor yapıyorsanız spor yaptığınız belli olacaktı vücudunuzdan. Başarılıysanız omuzlarınız kapıdan içeri sizden 3 saniye önce girecekti böyle. Vatka şeklinde girecekti içeri. Özellikle kadın giyiminde power dressing denen bir tarz ortaya çıktı. Neydi o? Kadınların kurumsal iş dünyasında daha fazla görünür hale geldiği bir dönemde geniş omuzlu ceket bambaşka bir sembole dönüştü. Çünkü erkek takım elbisenin otorite kodlarını onun üstünden aldı. Omuzlar genişledi, silüet sertleşti. Kadın kıyafeti ben de bu yönetim kurulu odasındayım demeye başladı. Hanedan diye bir dizi vardı mesela, Dynasty diye. Hanedan dizisini izlediğinizde insanların yalnızca konuşmadığını fark etmeye başladı herkes. Kıyafetler de birbirleriyle konuşuyordu, hatta kavga ediyordu. Mesela ikinci büyük etken fitness. Fitness diye bir şey icat oldu. Aerobik diye bir şey icat oldu ve bunu çok iyi bir aktris Jane Fonda hayata geçirdi. Arkasında Flash Dance diye bir film çıktı mesela. O fitness'la şey diyor, çık çık çık çık çık çık çık çık diye böyle She's a Maniac diye bir şarkı vardı içinde Flash Dance'ın. Olivia Newton-John çıktı. Yine kafasındaki havluyla beraber. Sonra tight'lar, body'ler. o baş bantları hep oraya geliyorum Allah'ım. Neyse Allah günah yazmasın. Yaptılar onu. 80'lerde insan bedeni de neoliberal bir projeye dönüştü. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Kariyerinizi geliştirin. Evinizi geliştirin. Gelirinizi geliştirin. Vücudunuzu geliştirin diye. Sonra üçüncü unsur televizyon tabii ki. Renkli televizyon ve müzik videosu kültürü kıyafetleri tamamen değiştirdi. Kamera karşısında başka türlü görünmek gerekiyordu ve başka türlü kamera karşısında görünen insanlar sokaktaki insanların kıyafetlerini de değiştirdi. Ya Cyndi Lauper vardı ya. Cyndi Lauper. Böyle saçında birkaç renk aynı anda, üstte bir sürü kumaşlar üst üste. Takılar böyle üstünde 60 tane takı aynı anda vardı. Danteller var, makyajlar, gözlerin etrafı rengarenk şeyler falan böyle. Katman üzerine katman, katman üzerine katman. İşte minimalizm yapmaya çalışsanız, hani sadeleştirmeye çalışsanız Cyndi Lauper'ı 6 saatinizi falan alır bu. Yani öyle kolay kolay olmaz. Ve erkek modası Miami Vice, Don Johnson, işte ya of, o 80'lerin erkek giyimine neler kattılar ya, o loaferlar, çorapsız ayaklar. İşte 80'lerin modası aslında ekonomi politik, o mevcut ekonomi politikalarından kumaşa dönüşmüş haliydi. Büyük ol, görünür ol, başarılı görün, fit görün, öyle olmasan bile biz seni vatkalarla şişiririz, dışarıya öyle gösteririz dediler. Ve bütün bir teoriyi işte bir arada görmek istiyorsanız bu şimdi çalacağımız şarkının klibine gidin izleyin efendim. Ne olmuş ne bitmiş diye. Cyndi Lauper dedim ya, hadi o Cyndi Lauper'ı dinleyelim hep beraber, ama bunun klibini mutlaka seyredin eğer gençseniz. Girls Just Wanna Have Fun desin efendim. Hadi hep beraber dinleyelim bu şarkıyı.
1: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.

Efendim. Kendileri kızları o dünyayı çok güzel anlattı. Bir şarkıda kompakt bir şekilde zipleyerek bizim önümüze koydu. Vallahi süper. Yani 80'lerden bahsediyorsa bu arada haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, Instagram'dan da, X'ten de, her yerden. Biraz 80'leri 80'ler yapan şeyleri biraz daha derinlemesine gidelim istiyorum. Herkesin aklına gelmeyecek bir şeyleri size söylemek istiyorum. Efendim, Atari'ler, Atari ve Commodore'lar, oyun salonları. 80'lerde çok acayipti bu dünya gerçekten de. 80'lerde yaşanan bir başka bir devrim bu yani. Bugün çok sıradan geldiği için hepimize çok umursamıyor kimse, hatırlamıyor dendir ama ekran bize cevap vermeye başladı ilk kez o yıllarda. Televizyonda bir görüntü vardı ama ona dokunamıyorsunuz, öyle seyrediyorsunuz ne oynarsa. Filmde kahraman yanlış kapıyı açıyor mesela, oraya girme oğlum öleceksin, öldürecekler seni falan diyorsunuz ama adam sizi dinlemiyor. İşte video oyununda öyle bir şey değil. Karakter böyle bekliyor ki siz düğmeye basın ya da uçurumla sağ sol yapın da bir yere gitsin diye. Bu müthiş bir gelişmeydi. O zamanki insanlar için yani televizyona çıkmak gibi önemli bir şeydi bu. Yani video oyununda karakter sizin düğmeye basmanızı, çubuğa dokunmanızı bekliyordu ki bu küçük fark aslında insanla ekran arasındaki ilişkiyi bambaşka bir yere getirdi. Şimdi mesela 70'lerin sonunda Space Invaders diye bir oyun geldi. Böyle yukarıda bir şeyler var, siz aşağıdan cıv cıv cıv diye şey yapıyorsunuz, yukarıdaki blokları kırmaya çalışıyorsunuz filan, tamam. 80'lerde Pac-Man geldi mesela, 81'de Donkey Kong geldi, sonra Mario geldi, Super Mario Bros. İşte bunlar mesela, Pac-Man bir alanda siz kaçıyorsunuz, size bayağı bir özgürlük verdi. Ne yapabileceğinize siz karar vermeye başladınız oyunun içinde. Sağa sola gideyim de yukarıya atış edeyimden fiyere geçtiniz. Donkey Kong mesela elinizde taşıyabildiğiniz bir oyun oldu. Oyun aletleri geldi. Avucunuzun içinde yolda yürürken oyun oynayabilmeye başladınız. İşte oyun salonları, işte arcade salonları dediğimiz şey bambaşka bir oyun kültürü şeyi getirdi, bakış açısı, bir yaklaşım getirdi. Bugünkü bence bütün oyunların atalarını orada bulabilirsiniz. Bir makinenin başında bir çocuk oynuyor, arkasında 4 kişi izliyor. Yüksek skor yazılıyor, herkes onun kim olduğunu, daha iyi olduğunu biliyor. Biri bir hareket keşfediyor, diğerlerine gösteriyor mesela cul cul kavgalı oyunlarda. İşte bugün Twitch'te, YouTube'da oyun kanalları falan var ya, İşte o zamanı dayanıyor bunun kökleri. Oyun oynayan bir çocuk parası olduğu için oyun oynayan, çünkü jetonla çalışıyor aletler, parası olduğu için oyun oynayabilen bir çocuk ve onun arkasından kafalarını sokmuş 4 başka çocuğun durumu bugün sizin Twitch'te izlediğiniz oyunlar. Vallahi evde Atari vardı. Atari 2600 işte o Space Invaders ev sürümüyle beraber çıktı ortaya. İşte 1983'te Amerikan video oyunu piyasası çöktü. Piyasada çok fazla konsol kaldı. Çok fazla kötü oyun ve çok fazla ürün vardı. Tüketici güveni de bunlarla beraber çöktü. Sonra Japonya işin içine girdi. Nintendo geldi. Japonya 1983'te o Nintendo'yu çıkarttı. 85'te Nintendo NES olarak piyasaya çıktı. İşte Amerika'da oyun pazarını bambaşka bir yere getirdiler. İşte bizim coğrafyamız açısından belki de konsollarda daha önemli Commodore 64 vardı Türkiye'ye. İlk alanlardan biriyim ben de. 82 yılında aldığımı hatırlıyorum ben. 82'de çıkar çıkmaz neredeyse aldık. 64 kilobayt RAM vardı. Hani şimdi gigabayt, 64 gigabayt ya, o kilobayt. Kilobaytı çarpıyorsunuz 1000'le megabayt yapıyor. Çarpıyorsunuz 1000'le gigabayt yapıyor. Yani 64 bir Commodore bugünkü 64 GB hafızanın milyonda biriydi. Onu da söylemiş olalım size. Kulağınızın bir yerinde dursun.
Yalnızca burada oyun oynayamıyordunuz, programda yazıyordunuz. Ben böyle orada kitapçının içinden çıkan bir şey vardı. Basic kitapçığı. Onu böyle arkasında balon yazıyorsunuz. Bir saat yazıyorsunuz. Balon sağdan sola uçuyor. Sonra o balonu ben renklendirmeyi öğrenmiştim. İçini biraz bozmayı öğrenmiştim filan. Ve gerçekten de hani bugünkü insanlığın, yazılımcıların oluşması için önemli bir fikir vermişti. Sonra efendim işte bir devrim geldi. Bilgisayar. Bilgisayar, kişisel bilgisayarlar, PC'ler olarak evlere girmeye başladı. Çocukların odasına girmeye başladı. Program yazabilen yeni bir kuşak burada yetişmeye başladı. Ve 80'lerde çocuklar bilgisayarın başında oyun oynuyor gibi görünse de aslında farkında olmadan 30 yıl sonrasının en büyük sektörlerini oluşturan bir bakış açısı doğdu orada. Oyun çizgisi altında. Şimdi biraz 80'lerden yavaş yavaş çıkalım. 80'lerin sonuna doğru gelmiş olalım. Ve 80'lerin aslında sonrası yıllara, mesela başta 90'lar olmak üzere 2000'lere kadar nasıl etki ettiğine bakalım. Yani 80'ler orada yaşandı bitti kaygısızca değil. 80'lerin bayağı bir etkisi oldu. Şöyle biraz inceleyelim isterseniz. 80'de Berlin duvarı yıkıldı. 90'lar geldi. Yani ilk bakışta sanki 80'ler bir anda çöpe atılmış, hani üstünden geçilmiş gibi duruyordu ama öyle değil. Özellikle müzik ve moda bunu yapıyor. Şimdi 80'lerin sonunda saçlar kabarık, makyaj büyük, gitar soloları büyük, sahne şovları büyük. Ama Seattle'dan Nirvana geldi mesela. Kurt Cobain üstünde eski püskü bir hırka, saçlar böyle yağlı, şey yapış yapış falan. Sahneye çıkacağını sanki 15 dakika önce gelmiş de koşarak gelmiş falan gibi duruyor. Adam böyle bir şeydi. İşin komik tarafı şu: 90'lar 80'lere isyan ederken aslında 80'lerin kurduğu dünyanın içinde yaşıyordu. Yani bakmayın siz böyle dediklerine. Yani acayip bir şey var. Hip hop mesela 90'larda dev bir endüstri haline geldi. Ama temelleri ne zaman atıldı? 80'lerde atıldı. House ve tekno 90'larda küreselleşti. Ama elektronik enstrüman devrimi 80'lerde çıktı. Az önce size anlattım aletlerin isimlerini vererek. Kişisel bilgisayarlar mesela 90'larda yaygınlaştı. Ama Commodore, Apple, IBM, PC'ler, ev bilgisayarları olmasa 90'larda yaygınlaşabilir miydi onlar? Yaygınlaşamazdı. İnternet mesela eve geldi ama önce bilgisayarların eve girmesi gerekti. Evinde bilgisayar olmayan bir internet ne işe yarar ki? Siz bakmayın bugünkü halinize. O zamanlar şöyleydi. İnternet servis sağlayıcıları bilgisayar satıyordu. Diyorlardı ki benden 3 sene internet al, ben de sana her ay belli bir şeyden fiyatla bilgisayar satayım. Böylesi bir dünya vardı, herkesin evine bilgisayar girsin diye. Bu arada hani bir şey vardı, internet eve gelmiyor, bilgisayarın gelmesi gerekiyor ama YouTube mesela geliyor ama önce müziğin izlenmesi gereken bir şey olduğunu YouTube'un doğması için MTV ortaya çıkarttı. Mesela Netflix geliyor okey ama Netflix'i siz kökenini biliyor musunuz? Netflix aslında video kaset satan, kiralayan bir firmadan geliyor. Netflix'in kökeninde o 80'lerin video patlamaları var. Netflix bunu, bu işi, bugünkü işini yapmayı oradan öğrendi. Mesela Spotify geliyor ama önce Walkman var. Modern mesela işte blockbuster, franchise sineması büyüyor ama 80'lerde Hollywood zaten o devam filmlerinin kralını keşfetti. Rocky'ler 5'e kadar gitti, Rambo 4'e kadar gitti, hepsi gitti. İşte Cyberpunk mesela oyunları geliyor ama mesela Blade Runner'ın o yağmurlu şemsiyeli neon ışıklı sahnesi hep vardı. İşte yapay zeka ile retro fütüristik bir görüntü üretiyoruz ama çıkan şey yine 80'lere benziyor. Ne olursa olsun. Peki 80'ler olmasa acaba 90'lar, 2000'ler olur muydu? Şimdi böyle bir zihinsel bir deneyle bitirelim. Mesela 80'leri tarihten silelim. Ne kaybederiz? Ona bakalım. Mesela bugünkü pop yıldız anlayışımız olmazdı. Madonna, Michael Jackson, Prince, MTV'nin kurduğu o müzik bakış açısı olmazdı. Elektronik pop mesela bugünkü gibi duyulmazdı. Synthesizer'lar, sampler'lar, drum machine'ler, MIDI bunlar olmazdı. Video oyunları mesela bugünkü devasa kültüre aynı yoldan ulaşamayabilirdi.
Atari'nin başarısı mesela 1983 çöküşü, Nintendo'nun geri dönüşü, Commodore kuşağı, bunların hepsi bugünkü oyun endüstrisi tarihinin içinde ve bugünün temellerinde bunlar var. Mesela kişisel teknolojiyle ilişkimiz bambaşka olurdu. Walkman bize teknoloji benimle gezer dedi. Kişisel bilgisayar, bilgisayar benim masamda olabilir dedi. Video kaset, içeriği ne zaman izleyeceğime ben karar veririm dedi. Bunların hepsi işte bugün cebimizdeki telefon mantığıyla birleşmiş durumda. Sinema mesela bambaşka görünürdü. Blade Runner olmasaydı geleceğin şehri başka türlü görünürdü. Top Gun, Rambo, Rocky, işte Schwarzenegger filmleri olmasa olurdu mesela bence. Olmasa olurdu ama Amerika aynı Amerika olamayabilirdi. Adamlar dedim ya, kaybettikleri savaşı Rambo'nun kazanmasıyla kazanmış zannetmeye başladılar kendilerine. Of, şu Amerika'nın IQ'suna giren bir şey yapalım. Neyse, MTV mesela olmasaydı bugün TikTok'ta 30 saniyelik pop yıldızları olmayabilirdi. O zamanlarda bunun kökeni. Bir de moda tabii ya, moda. Şimdi bugün 80'lerin o vatkalarıyla falan dalga geçiyoruz ama birkaç yılda tekrar geri dönüyorlar. Yani ara ara geri döndüler. Mesela 80'ler tarihten çıkmayı hep reddetti. O moda tarihinden çıkmayı hep reddetti. Dönüp dolaşıp bir 80'lere dokunuyor moda. 2010'larda, 2005'lerde falan. Yani her zaman bir 80'lere merhaba abi ne haber falan diyor. Oradan bir şeyi geri getiriyor. Kişisel ekran, kişisel müzik, dijital oyun, işte ne bileyim global pop yıldızları, marka kültürü, video kültürü, elektronik müzik, franchise sinema. İşte 80'ler aslında tam da bir nostalji değil, bir prototip gibi bir şey 80'ler. Bir sonraki dünyaların prototipleri. Mesela bugün yaşadığımız dünyanın renkleri biraz solmuş, belki biraz çözünürlüğü düşük ama sanki onun ilk modeli gibi. 80'ler geleceği doğru tahmin etmedi ama önemli bir şey yaptı. Geleceğin nasıl görüneceğine karar verdi 80'ler. İşte 80'lere gittik bugün de böylece sizlerle beraber. Ve 80'lerin bize vereceği uygun mesajlardan biriyle sizlere veda ederim. Simple Minds'la veda ederim efendim. Don't you forget about me desin Simple Minds. Ben Serhat Ayan, hafta programında sizlerle birlikte olduk. Hepinize muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 3-5-2 dizilişi. 3-5-2 dizilişi futbolda savunma güvenliğiyle orta saha kalabalığını bir araya getiren özel sistemlerden biridir. Bu yapıda sahaya 3 stoperle çıkılır, onların önünde 5 orta saha oyuncusu vardır, bunlardan ikisi kanat beklerdir. En ileri uçtaysa genellikle çift forvet yer alır. Bu sistem hem üçlü savunmanın getirdiği defansif derinliği hem de orta sahadaki sayısal üstünlüğü aynı anda sunar. Özellikle hem topa sahip olmak isteyen hem de hızlı hücumlar kurgulayan takımlar için çok kullanışlıdır. 3-5-2 sistemi ilk bakışta savunmacı bir yapı gibi görünebilir ama oyuncu profiline bağlı olarak oldukça ofansif bir sisteme dönüşebilir. Temel prensibi kanat beklerinin ileri çıkması ve merkez orta sahanın oyunun hem savunma hem hücum yönünü yönlendirmesidir. Bu dizilişte üçlü savunmanın merkezindeki stoper genellikle daha oyun kurucu özellik taşır. Yani sadece topu uzaklaştırmaz, aynı zamanda pası başlatır. Orta sahanın beşli oluşu bu sistemin kilididir. Merkezde iki box to box yani iki yönlü orta saha oyuncusu, bir pivot yani savunmanın önünde top dağıtan oyuncu yer alır. Bu üçlü hem pas bağlantısını sağlar hem de savunma hattını korur. Kanat beklerse modern futbolun en zor pozisyonlarından birindedir. Çünkü aynı anda hem hücumda çizgiye inmek hem de savunmaya dönmekle yükümlüdürler. Bu oyuncular çok dayanıklı, hızlı ve taktik zekaya sahip olmalıdır. En uçta yer alan iki forvet birbirini tamamlayacak şekilde seçilmelidir. Genellikle biri fiziksel olarak güçlü ve sırtı dönük oynayabilen bir hedef santrofor olurken, diğeri daha çevik, hızlı ve savunma arkasına koşu yapabilen bir tiptedir. Bu uyum, 3-5-2'nin hücumda etkili olabilmesi için kritik önemlidir. Bu sistemin avantajlarına baktığımızda ilk öne çıkan şey savunma güvenliğiyle hücum çeşitliliğini bir arada sunabilmesidir. Üst stoper savunma hattını sağlam tutar. Aynı anda hem merkezde kalabalık olunur hem de kanatlar genişletilir. Ayrıca çift forvet sayesinde ceza sahasında sayısal üstünlük sağlanabilir. Bu yapı hem topa sahip olup kontra atak oynayan takımlar için uygundur. Savunma arkasına koşan bir forvet ve ona servis yapan bir pivot oyuncuyla hızlı geçiş oyunları kurulabilir. Ancak bu sisteminde zayıf yönleri vardır. En belirgin risk kanat beklerin çok yorulmasıdır. Eğer bu oyuncular yeterince atletik değilse veya geriye geç dönüyorlarsa takım kenarlardan açık verir. Ayrıca orta sahadaki üçlünün biri formdan düştüğünde sistemin dengesi bozulabilir. Hücumda yeterli sayıda oyuncu ileride değilse ataklar tek yönlü kalabilir. Tarihte 3-5-2 dizilişini en iyi uygulayan takımlardan biri Antonio Conte'nin Juventus'u ve sonrasında Chelsea'sidir. Juventus'ta Chiellini, Bonucci, Barzagli üçlüsüyle kurulan savunma hattı, Lichtsteiner ve Asamoah gibi atletik kanat beklerle desteklenmişti. Orta sahada Pirlo gibi bir Regista ve forvette Tevez gibi hareketli oyuncularla bu sistem çok etkili işlemişti. Aynı yapı, Chelsea'de Azpilicueta, David Luiz, Cahill üçlüsüyle yeniden kurulmuş ve Premier Lig şampiyonluğu getirmişti. Bir başka başarılı uygulama, 1990'larda Almanya ve Hollanda'nın zaman zaman 3-5-2'ye başvurduğu dönemler. Bu diziliş, 90'ların sonuna kadar daha çok defansif olarak düşünülse de günümüzde hem savunmacı hem ofansif varyasyonlarla tekrar popülerlik kazanmıştır.
3: Sonuç olarak 3-5-2 futbolda sadece bir diziliş değil, aynı zamanda bir geçiş planıdır. Hem üçlü savunmanın sağlamlığı, hem orta sahanın kalabalığı, hem de çift forvetin getirdiği hücum zenginliği bu sistemi modern futbolun etkili çözümlerinden biri haline getirmiştir. Ancak bu sistemin verimli işlemesi özellikle kanat beklerin performansını ve orta sahadaki üçlünün uyumuna bağlıdır. Doğru isimlerle kurulduğunda ise bu yapı hem sağlam hem dinamik bir futbolun temelini atar. Futbolun ansiklopedisinde oyun dizilimlerini anlatıyoruz. Bugün sayımızda futbolda savunma güvenliğiyle orta saha kalabalığını bir araya getiren özel sistemlerden biri olan 3-5-2'yi anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Ve deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce Emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak bu ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %43,8 oyla birinci olmasını değerlendirdi. Partinin yükselişinin arkasındaki ekonomik ve siyasi nedenlere dikkat çeken Gökçe, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman sanayine etkilerini, ülkede büyüyen karşıtlığını ve Avrupa'daki liderlik krizini anlattı.
2: Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
3: Sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyalet sistemine göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var, ona da şansölye deniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
2: İlk defa oluyor. Almanya'da evet. İlk kez bir başbakanlık alacaklar.
3: Evet, ilk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. İşte Almanya'da, Almanya gibi bir ülkede özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onlarda daha az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna alışık olmadığı için onlara çok fazla giriyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
2: Üç fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayiyle bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
3: Şimdi bakın bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine yani silah sanayine diyelim yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerikan istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkarım demişti. Evet. Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen işte askeri bile doğru düzgün olmayan savunma sanayi oldukça silah altında sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı ana itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AfD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazına bağlılığı belirtiliyor. Bakın adamların propagandalarında bu var parti programı. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisinin desteği onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha çok farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerle ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesi tehdit eden husus nedir? Birincisi dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam. Tamam şöyle diyelim, Almanya göç çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok yoğun bir şekilde orada yaşıyor, hepimiz biliyoruz. Ama son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı. Bir de
2: asalaklar diyorlar hocam. Asalaklar evet. Diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm evet. Kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
3: Evet.
2: Onlara şimdi, da asalaklar deniyor.
3: Hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türklerin de bu partiye destek verdiği söyleniyor. Bazı Türklerin de oy verdiği söyleniyor.
2: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD yani Sosyal Demokratlar, ikincisi de AfD olmuş. Yani AfD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum
3: şimdi,
2: var.
3: Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada

0: yaşayan Türklerin de AFD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının o söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Bremen'e gitmiştim. Bremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük eyaletlerden bir tanesi Bremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 tane Türk milletvekili oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada meclislerde. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türklerin entegre olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini de kaybetmediğini görüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir konu bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebepti. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların yapmış olduğu propagandanın da karşılık bul gösteriyor. Barış istediğini gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor.
1: Şimdi ben AFD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir şey sıralayayım, ona göre sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AFD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'yı desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
0: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bir bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire, nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani ülkesi bu savaşta, bu savaşın bitmesini, Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarına olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes ister, biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemiler Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesten söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik.
1: Ölenler var.
0: Tabii,
1: Yani Türk
0: tabii, tabii.
1: denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemiye vurdular.
0: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya gel AB üyesi ol demiyor ya da Ukrayna'ya NATO üyesi ol demiyor. Ama bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya'ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazına ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor.
1: Sanayicilerde ilginç, Alman sanayici sıcak bakıyor. Yani öyle AFD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
0: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
1: Enerji güvenliği
0: Evet,
1: enerjisi.
0: işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddelerini rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici. Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi. Bakın Volkswagen fabrikaları füze rampaları yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam, işçi biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin de desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez, ucuz maliyet ister. İşte ham madde girdi hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla AFD'nin politikaları işte Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine, biraz önce siz de söylediniz, çıkmasını istiyor. Yine ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumdan, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekiniyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp, hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AFD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz. Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, özellikle Yunanistan, yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından yük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda yani tamam bir sağ parti olabilir. Bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu. Ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilen bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da o dönem Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm ülkelerde olduğu gibi.
1: Hocam mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
0: Tabii kesinlikle yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor. Bu diğer eyaletlere sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki siyasi iklim değişmesi de Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
1: Zaten asıl sorun galiba o. NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti-sol partiden kopan bir grup var. BSW. Anti-emperyalist, NATO karşıtı net tutum alan bir parti. AFD onlar kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. Burada barajı açsınlar diye AFD bir kısım seçmenlerini de oraya yöneltmiş ve BSV'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
0: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu da kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da bunun bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani. Evet. Artık insanlar güvenlik istiyor.
1: Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı faşist Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer mesela Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çıkalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe koymasalardı, herhalde ırkçı faşist Hitler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime bu tür suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela şimdi Türkiye'de de benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerika'ya yakın durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
0: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu konuda hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada. Evet. Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu an Türkiye'de de bunu söyleseniz nesi kötü bunun? Neyi kötü bunun? Yani şimdi evet. NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
1: Evet. Provokasyonları yani Allah'tan görüldü, çabuk görüldü.
0: Tabii bunu bas bas bağırıp televizyonlarda bu dedik, bir sahte bayrak onu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok güçlü.
1: Füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz? Onlar NATO'nun.
0: Evet. Düşenler de NATO'nun parçalarıydı.
1: NATO'nun parçasıymış. Günlerce onca masraf ettiler, parça aradık biz. Evet, ne yazık evet. ki.
0: Ne yazık, evet. Bakın işte, bakın. Ne diyorum? Biz de istemeyiz yani. Şimdi böyle bir şey. Ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sokmak. Aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinden de bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
1: Evet.
0: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, duyarlı olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yaptı. Şimdi İsmet Bey, hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün... Evet. Bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi bir işte siz de belirttiğiniz isimler verdi. Merkel Almanya'da önemli bir liderdi bana göre. Merkel politikası.
1: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
0: Yani muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz.
1: Ayrı bir konu.
0: Önemli bir liderdi. Ayrı bir ekol. Şimdi bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onları resmen min min durduruyor. Yani öyle derler ya, böyle istediğini yaptırıyor onlara. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
1: Evet,
0: ne yaptı
1: evet.
0: Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz'i kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle bir cümlesi var bakın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abesle iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var?
1: Senin ne işin var?
0: Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen neredesin? Evet. Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya bazıları konuşuyor. Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters ediyor diyor. Yani onun gibi sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Macron'un açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama bugün evet, çözer, evet. Ama yarın çözer, ama işte dediğim gibi seçimle çözer ama başka türlü çözer ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisine ve toplumsal refahına zarar verdiğini söyledi. Alman sanayicilerin yaptırımların kaldırılmasını savunan AfD'ye yöneldiğini belirten Gökçe, ülkede NATO karşıtlığının büyüdüğünü ve Avrupa'daki liderlik boşluğunun derinleştiği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Avrupa ülkeleri ve TÜİK kapsayan barınma araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Eurostat verilerine göre Türkiye'deki kiracıların %34,4'ü aylık gelirinin en az %40'ını barınmaya harcıyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse iki katına ulaşıyor. Uluslararası standartlarda hane gelirinin %40'ından fazlasının konut giderlerine ayrılması aşırı barınma maliyeti yükü olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kiracıların 1/3'ünden fazlasının bu sınırı aşması, kira giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. AB ülkelerinde aynı oran ortalama %18,6 seviyesinde. Türkiye'deki %34,4'lük oran ise AB ortalamasının yaklaşık 2 katına denk geliyor. Kıta genelindeki uçurumu derinleştiren istatistiklerde zirveye yerleşen ülkelerin başında Balkanlar ve Doğu Avrupa geliyor. Kuzey Makedonya %80,1 ile kıtada kiracıların en ağır bedeli ödediği ülke konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği üyeleri arasında ise Romanya %56 zirvede. Karadağ'da kiracıların %39,6'sı, Hollanda'da %39,5'i, Macaristan'da %38,4'ü, Birleşik Krallık'ta %37,7'si ve Estonya'da %37'si kazancının neredeyse yarısını ev sahibine devrediyor. Türkiye hemen ardından %34,4 ile gelirken Sırbistan %33,3 ve Bulgaristan %31,7 ile listenin üst basamaklarında sıralanıyor. Ekonomik istikrarı yüksek Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kiracıların üzerindeki mali baskı oldukça hafif kalıyor. Finlandiya %12,3 ile Avrupa'da kiracıların gelirini en az barınmaya kaptırdığı ülke unvanını elinde tutuyor. Almanya'da kiracıların sadece %13,2'si bu sınıra takılırken, Polonya %14,4, Avusturya %14,5 ve Slovakya %16,8 seviyesinde kalıyor. Letonya'da %18,1, İsveç'te %18,4 ve Fransa'da %18,7 olarak ölçülen oranlar AB ortalamasının yakınında toplanıyor. Slovenya %19,7 ve Hırvatistan %19,8 ile %20 barajının altında kalarak vatandaşını koruyor. Akdeniz ve Batı Avrupa havzasında yer alan diğer ülkelerde ise oranlar dengeli bir seyir izliyor. Arnavutluk'ta %21,8, İtalya'da %22,3, İsviçre'de %22,8 ve Norveç'te %23 seviyesindeki kiracılar bu yükü taşıyor. Danimarka %23,6, İrlanda %24, İzlanda %25,1 ve Belçika %25,4 oranında yer alıyor. Güney Avrupa'da Çekya ve Yunanistan %26, İspanya %26,8, Portekiz %27,2 ve Litvanya %27,4 ile kazancının büyük kısmını konuta aktarıyor. Bölgesel dağılımda Kosova sınır hattındaki oran %26,7 olarak haritaya yansırken tüm bu veriler kıtadaki refah ayrışmasını belgeliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Eurostat tarafından paylaşılan 2025 yılı barınma verilerine göre Türkiye'de kiracıların %34,4'ü gelirinin en az %40'ını konuta ayırırken AB ortalaması %18,6'da kaldı. Buna göre Türkiye'de her 3 kiracıdan biri maaşını doğrudan ev sahibine veriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo'da kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamlarla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar, geçen yıl ne kadardı? Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin lira, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi içinse 14 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaçlarını hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri sadece son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim iş verilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrenciler için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 2.155 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 66.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi geliri uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir harcama tutarının 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantası dolsun, kira aksamasın, faturalar çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini araştırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Her yıl tüketilen 5,6 milyon ton kakao kilolarda yetiştiriliyor. Çikolatanın ham maddesi olan kakao ağaçları hastalıklara karşı çok hassas olduğundan üreticiler her yıl mahsullerinin ortalama %30'unu kaybeder. Bu nedenle kakao ağaçları hastalıkların hızla yayılmasını engellemek için 2 hektardan küçük ve birbirinden ayrı alanlarda yetiştirilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
3: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
2: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
3: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
2: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
3: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika bir Birliği Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
2: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine verildi.
3: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
2: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
3: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Estetik dünyasında çığır açıcı olarak tanıtılan yeni bir uygulama beraberinde tartışmaları getirdi. ABD'de geliştirilen ve ölü donörlerden alınan yağ dokusunun enjekte edilmesine dayanan Alloclay adlı dolgu yöntemi son dönemde hızla yaygınlaşırken hem tıbbi hem de etik açıdan soru işaretleri doğurdu. Yeni yöntem, kadavralardan elde edilen yağ hücrelerinin özel işlemlerden geçirilerek genetik materyallerden arındırılması ve ardından hastaya enjekte edilmesi esasına dayanmakta. ABD'de bazı kliniklerde uygulanan işlem özellikle kalça, göğüs ve yüz bölgesine hacim artırma amacıyla tercih ediliyor. İşlemin 30 ila 60 dakika sürdüğü ve genel anestezi gerektirmediği belirtiliyor. Buna karşın birçok uzman, yöntemin uzun vadeli etkilerine dair yeterli bilimsel veri bulunmadığına dikkat çekti. Plastik cerrahlar, özellikle yeni bir teknoloji olması nedeniyle daha fazla klinik çalışma ve takip verisine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bazı uzmanlar, bu tür uygulamaların meme dokusuna kullanılması durumunda kanser taramalarını zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca enfeksiyon, ağrı, bağışıklık tepkisi ve ciltte renk değişimi gibi yan etkilerinde mümkün olduğu belirtildi. Bir diğer tartışma ise etik boyuta yoğunlaşıyor. Donörlerin bağışladıkları dokuların estetik amaçlarla kullanılacağının her zaman açık şekilde belirtilip belirtilmediği sorgulandı. Bazı araştırmalar bağış süreçlerinde bu bilginin her zaman net aktarılmadığını da ortaya koydu. ABD'de geliştirilen ve kadavradan elde edilen yağ dokusunun enjekte edilmesine dayanan ve zombi dolgu olarak da adlandırılan yeni bir estetik uygulaması uzun vadeli etkileri ve etik açısından da tartışma yarattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 3 haftadan uzun süren burun akıntısı masum bir soğuk algınlığı belirtisi olmayabilir. Uzmanlar bu durumun beyin sıvısı kaçağı, tümör, alerji ya da reflü gibi ciddi nedenlere işaret edebileceği uyarısında bulunuyor. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları artarken kulak burun boğaz uzmanları 3 haftadan uzun süren burun akıntısının mutlaka ciddiye alınması ve altta yatan nedenin araştırılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Star Haber'den Dilşat Dede Taşkın ve Sedat Kılıç'ın haberine göre KBB uzmanı Doktor Masar Çelikoyar uzun süre geçmeyen burun akıntısının birçok farklı nedene bağlı olabileceğini belirterek en ciddi ihtimallerden birinin beyin omurilik sıvısı kaçağı olduğunu söyledi. Çelikoyar, beyin sıvısı kaçıyorsa beyinle burun arasında bir alan açılmış demektir. Menenjit gibi çok ağır bir hastalık ortaya çıkabilir dedi. Uzmanlara göre erken teşhis edildiğinde ise mümkün olan bu durum ihmal edildiğinde ağır sonuçlar doğurabiliyor. Geçmeyen burun akıntısında bir diğer önemli riskin ise burun içi tümörler olduğuna dikkat çekiliyor. Doktor Çelikoyar bazı vakalarda burun içindeki kitle veya tümörlerinde sürekli akıntıya yol açabileceğini ifade etti. Öte yandan alerjik hastalıklar ve reflünün de burun akıntısına yol açabildiği vurgulanarak bu tür şikayetlerinde göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. 3 haftadan uzun süren burun akıntısının basit bir soğuk algınlığı olarak görülmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. KBB uzmanları bu durumun beyin omurilik sıvısı kaçağı, burun içi tümörler, alerji ya da reflü gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı Grambank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden 1/3 için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Anne-Marie Werkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türkçe dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre hayranlık her zaman olumlu bir duygu değil. Görkemli bir doğa manzarası huzur ve hayret yaratırken deprem ya da tsunami gibi olaylar karşısında hissedilen hayranlık korku ve çaresizlikle iç içe geçebiliyor. Bu durum hayranlığın korkuyla karışık bir duygu olduğunu ortaya koyuyor. Peki hayran olduğumuzda beyinde neler oluyor? Hayranlık anında beyinde kişinin kendine odaklanmasını sağlayan bölgelerdeki aktivite azalıyor. Bu da bireyin kendini daha küçük hissetmesine ve dış dünyaya daha açık hale gelmesine neden oluyor. Olumlu hayranlık durumunda vücut sakinleşirken, olumsuz hayranlık savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebiliyor. Bilimsel çalışmalar olumlu hayranlık duygusunun stresin azalmasına, başkalarıyla bağ kurma isteğinin artmasına ve yaşamda anlam duygusunun güçlenmesine katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu duygu kişinin kendine odaklanmasını azaltarak daha paylaşımcı davranmasına da yardımcı oluyor. Günlük hayatta hayranlık nasıl deneyimlenir sorusunun cevabına gelince, uzmanlar doğa yürüyüşleri, sanat ve müzik gibi deneyimlerin hayranlık duygusunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca toplu etkinlikler ve ilham verici fikirler üzerine düşünmek de bu hissi güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Uzayın sonsuzluğu ya da doğanın gücü karşısında ortaya çıkan bu his, hem korku hem de hayranlığı aynı anda barındırabiliyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
3: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
4: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
5: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
6: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
7: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
8: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
9: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarısözen.
10: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
11: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
12: Bunu biliyor muydunuz? Çöl kumları Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Orta Asya'daki Gobi Çölü'ne kadar on binlerce kilometre uzağa taşınabilir. Bu şekilde her yıl yaklaşık 2 milyar ton toz parçacığı atmosferde taşınıyor ve yükseklikleri 10 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan programda çalışmanın sonuçlarını aktardı. Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu, mağdur öğrencilerin yaklaşık 4'te 3'ünü ise yaşadıklarını kimseyle paylaşmadığını söyledi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Geylan şunları söyledi.
2: Hocam yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum evet. Nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Evet, zaten evet. Çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
3: Abi öncelikle ben okul öncesi 1. ve 5. sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Ve evet, okulbaşı evet. Yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla, öğretmenlerle, okullarla buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize evet. Başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum Müsebbet Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenen bir alan. İşte takdir ederseniz Türkiye

0: Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Çok üzücü, içimizi acıtıyor. Biz de Türk yetimi olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin
1: Evet.
0: gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir? Onun bir fotoğrafını çekelim. Öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirlerin alınmasını öngörüyorlar. Bunları ortaya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket
1: Evet.
0: gerçekleştirdik İsmet Bey. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ivedi tedbirlerin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor. İsmet Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin ankete katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimiz oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir
1: Çok yüksek bir rakam.
0: problemle, tabii ki bu çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey. Öğretmenlerimiz
1: Hocam
0: şunu sordu.
1: akran zorbalığı derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
0: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirleri üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını
1: Evet.
0: kastediyoruz İsmet Bey. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimizin, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehber servise ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresinin öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
1: Korkudan mı
0: Peki.
1: yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
0: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturabileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da ciddi problemdir. Şunu sorduk öğretmenlerimize. Peki bu akran zorbalığı daha ziyade genel nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyorlar. Yani ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
1: Okul
0: Bunu
1: bahçesinde.
0: evet, okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5 ile sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını öğretmenlerimiz, çocuklarımızın. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize. Peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir durum. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylar mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı biliyorsunuz. İsmi de konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula
1: Evet.
0: devam ediyorsa okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilere yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %53.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenlerimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey. Okullarımızdaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımının yetersizliğinin nedeni de sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber durumu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümlerinde buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerini biz rehberlik hizmetini etkin kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız öğrencimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce

0: test edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki terapi hizmetlerimiz desilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. Bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
1: Asıl önemli olan bu galiba. O çok
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii ki de burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sınav medya kullanmanın yeterince denmemesi diyor. İşte de çok önemli.
1: Evet, sosyal ebeveyn medya kullanmanın denetlenmemesi ve deli ilgisizliği.
0: Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: okul katliamını yapan affedersin sapın fotoğrafı bu çocuğumuzun. Evet. WhatsApp'ta çocukta
1: bu fotoğrafı. Babada emniyet görevlisiydi yani müdürüydü.
0: Tabii ki anne eğitimde babası anne öğretmen. Tabii anne öğretmen baba emniyet müdürü ama işte çocukların sanal medya sürecini yeteri anlamda takip etmediği, denetlemediği ya da kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız dijital dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suç yönelmenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz ebeveyn ilgisizliği, sanal medya kullanımının yeterli denetlememesi diyor. Buna %85.9 oranında öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
1: çok önemli.
0: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit notu yapmış öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuzda sorun. Yani son yıllarda çok arttı biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
2: Yeni dalga yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelmedeki etki faktörlerin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar işler diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş öğretmenlerimiz. Biraz önce ifade ettim yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey ben çoğunluğun basın aşamasında okulunda çoğunluğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamu yönetimi olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız ve özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalı diye bir çağrıda bulunmuştum. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillendiriyor. Bu noktada da öğretmenlerimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenlerimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz.
1: Evet,
0: biz
1: evet.
0: zaman çok önemli, çağrı yaparız. Evet. Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet sorunum bitti. Hayır bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik ile, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çözüm takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenli vurgu yapıyor İsmet Bey.
2: Peki hocam bir şey soracağım. Evet. Şimdi ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bize ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Evet. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
0: Hayır, bunu öğretmenlerimiz zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: Ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanması nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapılmamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu.
2: Evet, evet.
0: Gerekirse gerekse bu tür durumlarda aile inisiyatına bırakmadan VSE'nin kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerin zaten üstü dönüşleri evet, zaten evet. Yapıyoruz. Tabii ki, tabii ki.
2: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
0: Ama bunun da altında yatan nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının evet. itibarını rehin edilmiş olmaktır Hüsnü Bey. Bakın önce evet, bizim toplumumuz evet. biraz rigid ifade olacak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Benim ey okul, benim evladım, benim canımın kaçası, bundan sonra etsi senin kendi benim derdi. Şimdi bu evet. okul arkadaşı güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda
2: evet.
0: bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladınız mı? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme süreçte evet, öğretmenin evet. etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sanata sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da belli ilerimiz tarafından kabul görmedi müddetçe bir sorunun üstesinden giremeyiz İsmet Bey. Belli temel sorun bu. Biz anketimizde onu da evet. geldim. Madde kullanımı da sorguladık İsmet Bey. Bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, evet. ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun eşlerimizin hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı biliyorsunuz. En önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici alete geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışların denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinden ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah 9 şarjör mermiyle okula girmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Şu bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akran zorbalığının önüne yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Size onunla da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önleme yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının yani rehber öğretmenin normunun mutlaka artırmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim şu an 200 öğrenci biz rehber öğretmen normunu veriyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmenini dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, kötü alışkanlıkları, madde bağımlı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılmasının noktasında soru sormuşuz. Diyor ki öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %86'sı spor faaliyetlerinin, %81.4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklar sevgini engellemesi noktasında etkin bir unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliğe yanı sıra bireysel destek, biraz ifade ettiğim gibi soru danışmanları ve hizmetlerinin de mutlaka etkin şekilde hizmete sunulmasına öğretmenlerimiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleyici bir destek mekanizması olarak gördüğünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milliyetin Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi okul güvenliği. Okul güvenliği burada sağlanmalı.
2: Hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı kanıtlar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma, Yani bu mudur?
0: Şöyle,
2: Yani bununla çözülebilir mi? Yani
0: İsmet Bey, İçişleri Bakanlığı Bahçe Görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personeli tahsis etti. Şimdi ben önce şunu da bir ilkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her türlü tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum, doğru biliyorum. Ama bunlar paletif çözümlerdir. Kökü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi, riskli bölgelerde, risk okullarımızda şu an bir kısım büyük şehirlerimizde uygulama konusu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması, okul çevresinin kontrolü için tabii ki. Okul polisi uygulamasının riskli bölgelerden mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önemli husus, öğrenmelerimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellemesi, masaya atılması. Sınıf geçme yönetmeliğinin mutlaka masaya atılması. Şu an öğrenci, ben ne yaparsa efendim kardeşim, ben artık okulu sınıfını geçiyorum, okul bitirim algısına, anlayışına sahip. Disiplin yönetmelikleri, önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme yönetmeliği mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenci sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İfade ettiğim gibi bu tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bir de şöyle bir durum var işte. Bu çocuklar biz sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmezsek, bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani
2: evet.
0: Bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız çok daha ötesinde acı durumlarla toplum
2: Evet.
0: olarak karşı
2: Evet.
0: karşıya kalacağız. Karşı karşıya kalacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey bebeklerimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Şundan emin olun, şundan şüphe etmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygı taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplum meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında. Lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyoruz İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum.
2: Evet. Şimdi hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle mafyayı özendiren, hatta
0: Hiç
2: mafyayı
0: tartışılmaz. Hiç
2: kahramanlaştıran,
0: tartışılmaz. Efendim, tabii
2: onların
0: ki.
2: bir etkisi
0: Tabii
2: var
0: ki.
2: mı?
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları o çağın nüfusundaki çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Buna asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
2: Evet. Bir de Siverek olayı vardı. Urfa Siverek'te.
0: Bir öğrenci, 12 sivri öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisini de görünce sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse bire bir kopyası olayın dokunuş
2: Evet.
0: şekli. Yani bunlar bilin örnek alıyor. Adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında kontrol alınması lazım.
2: Evet.
0: Evet.
2: Hocam, bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu
0: Evet.
2: anda öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse
0: Aynen öyle efendim.
2: eğitime gidiyor. O da
0: Evet.
2: tek çocuğun eğitimine. Ya
0: Aynen öyle efendim, maalesef.
2: bu nasıl çözülecek?
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiri ise ticarileşti. İşte Bey. Ticarileşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz. Taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Yani öyle fahiş fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bundan mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım. Takip edilmesi lazım. Gerçi limitleri belirleniyor ama bu limitler bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen'in okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel röportaj.
5: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasap salum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: Ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de ayvaz kasap hep bir hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte müziğin sesini kısma nedenimiz belli oldu. Araba sürmenin zorlaştığı yollarda ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Bilim ve Teknik Dergisi'nden Özlem Akın haberine göre bilimsel araştırmalar, müziğin yüksek sesle dinlendiği sırada çevresel uyaranları algılamanın zorlaştığı ve odağı dağıttığı yönündeki algıyı doğruladı. Araştırmalar, sürüş esnasında beynin yüksek bir bilişsel yük altında çalıştığını ve yüksek sesli müziğin bu yükü artırarak dikkat düzeyini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin böyle durumlarda sesi kısmaya yönelmesi, bilişsel yük yönetimine yönelik otomatik bir düzenleme tepkisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan araştırmacılar, sürücülerin büyük çoğunluğunun yolculuklarının en az 1/3'ünün bir şeyler dinleyerek geçirdiğini de ortaya koydu. Farklı müzik türlerinin etkisinin de farklı olduğu, ses seviyesi yükseldikçe sürüş hızının da arttığı, yüksek tempolu veya duygusal yüklü şarkıların zihinsel uyarılmayı artırarak dikkatin daha kolay dağılmasına yol açtığı biliniyor. Hızlı ve tempolu müziğin kaza ve hata riskini artırdığı, sakin tonlu müziklerin ise sürüş performansını belirgin ölçüde iyileştirdiği ifade ediliyor. Bu farklılığın temelinde ise müzik türünden çok bilişsel kapasitenin sınırlılığı bulunuyor. Son araştırmalar zorlu bir trafik ortamında müziğin sesini kısmanın bir tür zihinsama hissettirmesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda araba sürmenin zorlaştığı sırada ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı döneminin önemli eserlerinden olan Eli Belinde motifi geleneksel el tezgahlarında işleniyor ve doğal ipliklerle üretilen kumaşlarla günümüzde hayat buluyor. Dokuma aşamasında ortaya çıkan motif bereketi, üretkenliği ve doğurganlığı temsil ediyor. Bu simge kadın istihdam ve yaşam merkezindeki Trabzonlu kadınların elinde hayat buluyor. Motif tamamen kişiye özel tasarlanıyor ve kültürel mirası da geleceğe taşıyor. Motifin Osmanlı döneminden günümüze ulaştığını söyleyen yöresel bez dokuma eğitmenlerinden Aygen Sır, bu motifin artık vazgeçilmez hale geldiğini belirtti. Eğitmen unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yaşatmaya ve canlandırmaya hizmet ettiklerini söyledi. Trabzon'da geçmişte bereketi, üretkenliği, doğurganlığı ve padişahların kudretini simgeleyen Eli Belinde motifi doğal ipliklerle buluşarak günümüze ulaştırılıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ha programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İncirlik Üssü'nün yapımında Amerikalıların çok ciddi bir şekilde zamanında etkisi vardır. Ama orası artık Türkiye'nin bir üssüdür. Yani orası 10. Tanker Üs Komutanlığı. Amerikalılarla yapılan anlaşmalar kapsamında kullanım izni vardır Amerikalıların. Tabii ki ikili anlaşmalar, gizli anlaşmalar hep konuşulur. O üst kullanım izninin niteliği, iptal edilebilir mi, edilemez mi? Onlar apayrı bir konu. Ama hani bunu şundan dolayı söyledim. İncirlik kapatılsın demek değil de İncirlik'te Amerikan askerine hayır demek bizim arkadaşlarımıza, solcu arkadaşlarımıza, bu işi protesto eden arkadaşlarımıza daha fazla tavsiyemizdir. Yani İncirlik kapatılsın derseniz orada Türk askerinin de varlığını noktalandırma talebini söylemiş olursunuz. Tabii ki dediğimiz gibi anlaşmalar kapsamında o anlaşmaların iptalini savunmak, Amerikan askerinin gitmesini savunmak bambaşka.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekans. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar, öğretmenler, mezunlar tepkililer. Biz diyorlar eğitim için, bilim için okula girmekte zorlanırken biliyorsunuz kapılara zincirler vurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına. Bu kişiler silahla nasıl girebiliyor diye soruyorlar. Biz de soruyoruz buradan. Yanıt geldiği zaman da, yanıtı aldığımız zaman da aktarırız sizlere. Bakalım nasıl bir yanıt gelecek özellikle okul yönetiminden. Peki Özel ne sordu? Dedi ki 88 ihale alan CHP'li belediyelerden Aziz İhsan Aktaş Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise amaç hukuku işletmekse bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır şeklinde bir sorusu oldu. Türkiye'de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir diye sordu CHP lideri.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.